bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sıraya göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse Hristiyanlar, Museviler ayrı bir dinin sahipleri diye onları dinsizlikle suçlamak bir cürümdür, bir günahtır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamberdir. Allah Teala ona Tevrat'ı vermiştir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Allah Teala ona İncil'i vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim bize net olarak ispat eder. İşte dünya sulhunun anahtarı budur sevgili kardeşlerim. Burada Amerika'da insanlara onların kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman Musevilere Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman hiçbirisinin itirazı söz konusu olmuyor. Bunları bir Müslümanın onları anlatması onlara ağır gelmiyor. Çünkü o Müslüman onlara diyor ki benim kitabımda da aynı şeyler var. İşte ayetler 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hristiyanla konuşuyorsa senin kitabındaki 7 Safa ve 4 Teslim gene Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir Museviyle konuşması, bir Hristiyanla konuşması sadece ayrı iki kitaptan bahsetmesiyle aynı neticelere ulaşmasına sebebiyet verir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla söylüyoruz iniş sırasına göre Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sıraya göre varoluş sıralarına göre söylediğimiz zaman böyle ifade etmemiz söz konusu oluyor. 3 tane peygamber ve Allah Teala her birine kitap indirmiş. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve onları Allah Teala bize onların ayetlerini göstererek ispat etti ki 7 tane Safa ve bu Safa'nın 4 tanesinin teslimler oluşu 3 kitapta da tam aynı standartlarda yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, teslimlerin hepsini tamamlayan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, ufkunuzu genişletin. İnceleyin Tevrat'ı, İnceleyin İncil'i, göreceksiniz ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Onlara da Allah-u Teala

şeriat kitabı indirerek onları mükafatlandırmıştır. Peygamber olmanın vasfı da budur. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala'nın indirdiği Tevrat, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarıdır. Üç peygambere Allah-u Teala kitap indiriyor ve emirlerini bildiriyor. Sonuçları da, bütünü de bildiriyor. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın mutluluk merdivenine çıkmasını bununla başlatıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Merdivenin birinci basamağı. Sonra Allah Teala ona mürşit seviyesi veriyor. Hacet namazını kılan ya da kendi dinlerinde hangi standardı kullanıyorlarsa onu kullanarak Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman Allah onlara mutlaka gösteriyor. İkinci safha, o kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, 7 tane gök katını aşıyor ve 7. katta 7, soldan sağa doğru 7 tane alem geçiyor. En sonunda oradan dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına vasıl oluyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. Üçüncüsü, ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncüsü, fizik bedenin Allah'a teslimi. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmaz. Fizik bedenimiz bizde kalır. Ama fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 5 oldu. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Ne yaptık? Ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmiş olduk. Peki, Museviler de bunu yapıyor mu? Evet. Hristiyanlar da yapıyor mu? Evet. Tevrat'ta farz mı? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah teslimi. Bir başka ifade kullanalım. 7 safa ve 4 teslim. Tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Tevrat da aynı emirleri vermiş. Tevrat'ta da Allah-u Teala aynı emirleri vermiş Hazreti Musa'ya. İncil'de de Allah-u Teala aynı emirleri vermiş Hazreti İsa'ya. Kur'an-ı Kerim'de de aynı emirleri vermiş Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onlar peygamberdir. Onlar yani Arapça adıyla Nebi'dir. Kur'an'daki adıyla Nebi'dir. Dünya için gönderilmişlerdir. Bütün dünyada o tek Nebi söz sahibi olur. O Allah'ın aldığı emirleri söylemek mecburiyetindedir. Ve son Nebi Atem'in Nebi'in diyor Allah-u Teala. Nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra Nebi gelmeyecektir diyor Allah Teala. Ondan sonra Resuller gelecektir diyor. Kıyamete kadar da bu Resullerden birisi o görevi üstlenecektir. Nebi olmadığı halde devrin imamlığı vazifesini üstlenecektir. Mutlaka her devirde Allah Teala bir görevli tayin eder. Eğer nebiler varsa o görevli nebidir. Eğer nebilerin sona ermesinden sonra ise bu görevli nebi olamaz artık. Resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Ondan sonra kıyamete kadar artık bu görevi de devrin imamlığı görevinde resuller gerçekleştirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği ne diye bakıyoruz? Onun istediği şey insan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. Bunun için de o kişinin Allah'a teslim olması temel şart. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bunları teslim edince mi cennete girersiniz? Hayır, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama o kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ölünce üçüncü kat. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat. Nefsini Allah'a teslim edince beşinci kat. Mulis olunca altıncı kat. İradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefi koyduğu kanunlar gereğince bütün insanları, bütün cinleri cennetine almaktır. Hedefi budur. Ama insanların çoğu Allah'ın bu kanunlarını dikkate almazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatı onları kıskacına almıştır. Onların da kurtuluşa ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir konferansta birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa da belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için bir kıymetsiniz. Allah yolunda yaşıyorsunuz. Bizim Allah'tan aldığımız emirleri size iletmemiz, sizlerin de başka insanlara aynı emirleri ulaştırmanızı sağlıyor. Bu hepinizin bizim bir parçamız olarak hedefe bütünleşmenizi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerimiz, sizinle mutluluk duyuyoruz. Sizlerle iftar ediyoruz. Çünkü koskoca bir İslam aleminde ne yazık ki insanlar İslam'ın temel faktörlerini devre dışı bırakmışlar. Onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Sevgili kardeşlerim, İslam teslim olan demek. Allah'a ruhumuzu, Allah'a fizik bedenimizi, Allah'a nefsimizi, Allah'a irademizi teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Öyleyse bizim dışımızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, o onların problemi. Ama biz bu teslimleri gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu mutlaka yaşamalıyız. Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Hepimiz sadece kendimizi değil, etrafımızdaki insanların bütünlüğünü devreye koymak mecburiyetindeyiz. Problemler bütün ailelerde, o ailenin bir ferdine ulaşır ama bizim kardeşlerimizden biri de onlardan biri ise o dertle mutlaka o sırada meşguldür. Sevgili kardeşim, görevimiz hepimizin görevidir deyip bütün kardeşlerimizin problemi olan bütün standartlarda birbirine ulaşmasını temin etmek hepimizin görevi olmalıdır. Bunun da temelinde sevgi var. Sevmek konunun temelini oluşturuyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmek. İşte din budur sevgili kardeşlerim. Din mutlu etmek ve mutlu ettiği için de mutlu olmak istikametinde İki tane sonuca ulaşır. Hiç kimse mutlu etmeden mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Başkalarını rahatsız eden, başkalarını mutsuz eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Biz de sizden mutluluğu yaşamanızı istiyoruz. Bunun için hepiniz vazifelisiniz. İnsanları seveceksiniz. Sevmekle kalmayacaksınız, sevginizi açığa çıkaracaksınız. Sevginizi ispat edeceksiniz. İspat edeceksiniz ki onlar sizden açık bir şekilde sevgi geldiğini, sizin onları ne kadar çok sevdiğinizi idrak ettikleri zaman onlardan da size, onların size vereceği
sevgi geri döner. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Bütün etrafınızdaki insanlarla grup grup olan o ayrı ayrı grupların her biriyle sevginizi paylaşacaksınız. En büyük hatanız, ben onlardan aşağı bir insan mıyım ki evvela ben onları sevdiğimi söyleyecekmişim de sonra da onlar bana lütfen beni sevdiklerini söyleyeceklermiş. Ben onlardan aşağı bir insan mıyım ki böyle bir şey yapayım? O zaman size bir sualimiz var sevgili kardeşlerim. Hepinizin başında bulunan biz diğer insanlardan aşağı bir insan mıyız ki bunu yapıyoruz? Ama her zaman yapıyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği emirdir ki hepiniz bu emre muhatapsınız. Göreviniz mi sevmek? Göreviniz mi sevdiğinizi başka insanlara, etrafındaki insanlara ispat etmek? O zaman onlardan da sevgi beklemek hakkına sahip olursunuz. Yoksa en büyük hatanız ortaya çıkar. Nedir o? Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki önce ben onu sevecekmişim de, sevdiğimi ispat edecekmişim de, sonra da o lütfen beni sevdiğini belki söyleyecekmiş, belki söylemeyecekmiş. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Ne kaybederiz? Bizi sevmeyen bir insana da onu sevdiğimizi ispat edecek olan davranış biçimleriyle davranabilirsek ne kaybederiz? İşte orada onlar düşünür. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki önce ben ona bunları söyleyecekmişim de sonra da o bana söyleyecekmiş demenin ne kadar yanlış olduğunu. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Birine onu sevdiğinizi söylüyorsunuz. Bu söylemenin arkasından da mutlaka o size, onun da sizi sevdiğini açıklayacaktır, söyleyecektir. Siz bunu önden söylemekle, önceden söylemekle kaybedenlerden değilsiniz. Kazananlardansınız. İnsanlar hep başka insanların davranış biçimlerini esas alırlar. Oysa ki esas almamız lazım gelen şey başka insanların davranış biçimlerine bağlı değildir. Yapılmasını emrettiği, Allah'ın emrettiği şeyler söz konusudur. İşte o Allah'ın emrettikleri konunun temelini teşkil eder. Allah-u Teala neyi emretmişse hepimiz onu tatbik etmekle vazifeliyiz. Öyleyse işte bir konferans değil sevgili kardeşlerim. Sizlere konferans vermek bizim için doyulmaz bir zevk. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerimiz. İnsanları seviniz. Siz onlara onları sevdiğinizi ispat etmedikçe onlardan bunu beklemek hakkına sahip değilsiniz. Hiçbirimiz sahip değiliz. Görevimiz başka insanları mutlu etmek sadedinde elimizden gelen gayreti sarf etmek. Bizim davranış biçimlerimizle kimler mutlu olmuşsa, mutlu oluyorsa bu aslında bizim için bir kazançtır. Çünkü onlar da bize karşı aynı güzellikle davranmak talebine sahip olacaklardır.
Sevgili kardeşlerim, diyelim ki biz onları seviyoruz, sevdiğimizi ispat ediyoruz ama onların bir kısmından diyelim, bize onların da bizi sevdiği istikametinde bir davranış biçimi geri dönmüyor. Ne olur sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz? Biz Allah-u Teala'nın bize emrettiği görevi gerçekleştirmişiz. Onu sevdiğimizi davranış biçimlerimizle ispat etmişiz. O bunun karşılığında bize sevgiyle cevap verebilir ve bu davranış biçimi bizi mutlu eder. Böyle yapmadığını düşünelim. Yapmıyor. Yapmazsa ona küsmememiz lazım sevgili kardeşlerim. Her türlü sebepten insanlar bir şeyi yapmayı unutmuş olabilir veya başka sebepler, bizim hiç beklemediğimiz sebepler oluşabilir. Beklediğimiz bir cevap ondan bize geri dönmeyebilir. Biz ona ispat ettiğimiz halde onu sevdiğimizi davranışlarımızla, konuşmalarımızla ondan bize aynı şekildeki bir dönüş geriye gelmemiş olabilir. Olabilir diye küsecek miyiz sevgili kardeşlerim? Hayır, küsmememiz lazım. Bilmediğimiz birçok olay tahakkuk etmiş olabilir bu kardeşimizin etrafında. Ve o kardeşimiz o olaylar sebebiyle bize olan görevini biz ona daha evvelden ulaşmışız, selam vermişiz, konuşmuşuz. Buna rağmen o bizimle konuşmak imkanını bulamamışsa hemen onu suçlamaya kalkmayalım sevgili kardeşlerim. Ayrıca davranış biçimimiz de onu üzecek bir noktada olmamalı. Bilmediğimiz ne kadar olay olabilir ki o kardeşimiz gerçekten hiç istemediği halde bize güzel bir davranışla cevap vermiş. Olmasın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevimiz insanlardan ilgi beslemek, ilgi beklemek değildir. Görevimiz onları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşmamızdır. Allah Teala diyor ki bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. İşte Allah-u Teala'nın bütün dünyaya emrettiği şey bu husustur. İnsanları sevmemiz. Öyleyse burada bir ayrım yapmak gerekmiyor. O beni sevsin de ben onu o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki önce ben onu sevecekmişim de sonra da o beni sevecekmiş tarzındaki iki ayrı sonuca ulaşan davranış biçimleri bunlar Allah'ın emirleri değildir. Şeytanın devreye girdiğinin açık işaretlerini taşır. Allah-u Teala insanlar sizi sevse de onları sevin diyor. Sevmese de onları sevin. Madde bir. Ve sevginizi onlara ispat edin. İspat ettiniz ama sizi sevmemekte devam etti. Gene ispat edin. Gene devam etti. Siz de gene devam edin. Öyleyse buradaki ifadeye dikkat etmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Bizim sualimiz şu olur. Allah ile birlikte misin yoksa değil misin? Allah ile birlikte olamamak o gün o sırada şeytanla beraber olmayı ifade eder.
Allah Teala hepimize görev vermiş sevgili kardeşlerim. Bırakınız başka insanların bize selam verdikten sonra onlara selam vermemizi, Allah Teala önce bizim selam vermemizi emrediyor. Biz başka insanları mutlu etmekle mutlu olanlardan olmalıyız. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Ne kaybederiz? Bizi sevmeyen bir insanla karşılaştık ve o bize selam vermemek için ne yapacağını şaşırırken biz ona selam vermedi. Hatta yanına gidip "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu" deyip "Nasılsın, iyi misin?" tarzında bir tatbikat başlangıcında yaparsak Allah katında çok daha değerli bir iş yapmış oluruz. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanlar, onları sevelim. Onları sevmekle kalıp da onlara sevgimizi belli etmiyorsak, onları sevdiğimizi iddia etmek hakkına sahip değiliz. Sevgili kardeşlerim, hem neden bizi sevmeyen insanları da sevdiğimizi ispatlayacak olan davranış biçimlerini sergilemeyelim? Allah Teala'nın emrine dikkatle bakın. Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse Allah Teala bunu söylüyorsa, emri buysa, bizim de bu emre itaat etmemiz gerekmez mi? Ayrıca insanlar bize beklediğimiz davranış biçimini göstermedikleri için onlardan kaçmak yerine biz onlara nasıl davranması lazım geldiğini kendi davranış biçimlerimizle ispat edersek daha doğrusunu yapmış olmaz mıyız sevgili kardeşlerim? Biz bunlardan çekinmemeliyiz. İnsanlara, başka insanlara nasıl davranış biçimleri sergilemesi gerektiğini biz davranışlarımızla ispat etmeliyiz. Bunlar her seferinde bizden bu davranışları aldıkları zaman eğer farklı davranışların sahipleri ise mutlaka düşüneceklerdir. Neden o öyle davrandı? Ama ben neden öyle davranmıyorum? Allah Teala'nın bana emrettiklerini gerçekleştirmemiş olmuyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emirleri her zaman iki tarafı da memnun edici bir hüviyet taşır. Hem konuşanı hem de dinleyeni. Konuşan, dinleyeni mutlu edecek olan bir davranış biçimiyle konuşmalıdır. Karşılık verecek olan kişi de ondan aldığı bu davranış biçimi sebebiyle o da diğerine en güzel davranışlarla cevap vermek gereğini hissedecektir. Ve bunu tatbikata koyacaktır genel standartlarda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. İşte Allah'ın temel emri. Bu ne ifade eder? Bu sulh ve sükunu ifade eder. Bu ne ifade eder? Bu Allah'ın en ön seviyede tuttuğu emrini ifade eder. Hepimizin görevi başka insanlardan üstün olduğumuzu ispat etmek yerine başka insanları sevmektir. Bir,
ve sevdiğimizi onlara ispat etmektir. 2. Biz hem seveceğiz hem sevdiğimizi etrafımızdaki insanların hepsine ispat edeceğiz. Bu sevgi dolu davranış biçimine rağmen onlardan bize bir sevgi akışı olmadığını düşünelim bir an için. Bu bizi küstürmek yerine o bana güzel, ben ona güzel davranmıştım ama o bana güzel davranmadı. Bugüne kadar da güzel bir davranışına şahit olmadım. Böyle bir düşüncenin içindesiniz diyelim sevgili kardeşlerim. Yapmanız lazım gelen şey, ben de ona öyle davranırım, bu benim hakkım demek olmamalı. Ne demek olmalı? Ben Allah'ın emirlerini yapacaksam eğer, o beni sevse de ben onu seveceğim, o beni sevmese de ben onu seveceğim ve sevdiğimi ona ispat etmekle de mükellefim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin o kimliğini devre dışı bırakın. Atın onu denize. Allah'ın emrini tatbik edin. Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimizin bir görevi var. Bu görev insanları sevmektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu görevlerden birindeyiz. Size sunduğumuz konferansımız Allah Teala'nın güzelliklerini bir defa daha ortaya koymak için. Sevgili kardeşlerim, hepimiz bir görevin sahibiyiz. O görev mutlu etmektir. O görev mutlu etmek suretiyle mutlu olmaktır. Kime ne kadar mutluluk verirseniz konuşmalarınızla, davranışlarınızla, Allah da size o kadar mutluluğu yaşatır. O Allah her şeyin sahibi. Allah Teala bunları ne demek istiyor? Bununla başkalarının size güzel davranmasından sonra sizin ona güzel davranmanız yetmez diyor Allah Teala. Yapmanız lazım gelen şey, o size güzel davranmasa da sizin ona en güzel davranışlarla ulaşmanız, onları o en güzel davranışla tatbikata koymanızdır. O Allah sevgili kardeşlerim. Ne ister? Hepinizin mutlu olmasını ister. Kim? Kendisi memnun olacak diye bir başkasını küçültecek, onu üzecek olan davranışlarda bulunuyorsa, bu ona asla mutluluk vermez sevgili kardeşlerim. Nefsindeki kibir afeti, nefsindeki gurur afeti onu oraya sürüklemeye çalışsa da o kişi bu istikamette bir adım asla atmamalıdır. İnsanlardan üstün olduğunu onlara ispat etmek bir büyük hatadır Allah-u Teala'nın katında. Allah-u Teala insanlardan üstün olduğunuzu ispat etmenize değil, onları üstün görmenizi ifade edecek davranışlar bekliyor sizden. Bu ne ifade eder? Bu Allah'ın katında yücelmeyi ifade eder. İyi ama böyle bir yücelme sırasında biz o kişiden daha aşağıda olduğumuzu ispat etmiş olmuyor muyuz? Bu tarzda bir ifade size gelebilir. Siz de ona diyeceksiniz ki o zaman ne mutlu sana
Eğer sen bir başka insandan daha aşağıda bir hüviyetin sahibi olduğunu ona ispat etmek üzere harekete geçersen, bu öyle olmadığın cihetle senin ona karşı bir büyük fedakarlık yaptığını gösterir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolundaysak neden başkasına kötülük edelim ki? Eğer Allah'ın yolundaysak Allah'ın emirlerini yerine getirmek bize mutluluktan başka ne ulaştırabilir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna mı söylüyor? Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diye o emirler dizisini boşuna mı vermiş? Bir tarafta sevmek var, bir tarafta da nefret etmemek. İkisini beraber tatbikata sokacağız. Seveceğiz. Bu sevgi öyle bir sevgi olacak ki nefreti hiç muhtevasına almayacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın neyi hedef gösterdiğine dikkatle bakın. O insanları mutlu etmenizi ve onları mutlu etmekten doğan mutlulukla mutlu olmanızı ister. Böyle bir husus karşınızdakine ne ulaştırır? Onun da sizi sevmesini sağlayabilecek olan bir merdiven. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın hedefi var. Hepinizi çok ama çok seviyor. Bir. Ve iki. Bunun sebep teşkil etmesiyle de sizin mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanızı istiyor. İşte insanlarla olan ilişkiniz sizin ruhunuzu, sonra fizik bedeninizi, sonra nefsinizi, sonra iradenizi Allah'a teslim etmenizle birer birer tamamlanırsa, aynı şarkıyı siz de söylersiniz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Öyleyse insanlar var etrafımızda. Bize de insanları sevmek düşüyor. Sevgili kardeşlerim, en çok unutmamamız lazım gelen nokta burası. Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Burada bize düşen şey son derece açık. Yani sadece bizim insanları sevmemiz, insanlardan nefret etmememiz Allah için yeterli değil. O her an başkalarıyla devamlı konuşmalarda olduğumuz için, başka insanları her zaman etrafımızda gördüğümüz, onlarla konuşmak durumunda olmamız sebebiyle onlara en güzel muamele etmemizi emrediyor Allah-u Teala. Niçin? O en güzel muamele onlardan da bize geri dönsün diye. İnsanlar var, öyle bir negatif istikamette üstünlük taslarlar ki etrafındaki insanları kendilerinden nefret ettirirler. Onlara olan soğuk, üstünlük taslayan davranış biçimleri sebebiyle. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle yapalım? İnsanları sevmek varken, sevdiğimizi onlara ispat ederek, onların da bizi sevmesine zemin hazırlamak varken,
bizi sevmesini sağlaması varken böyle bir davranış biçiminin, neden biz onlara kötü davranalım da dostluğumuzu şeytan düşmanlığa çevirsin? Olmaz sevgili kardeşlerim. Yapmamız lazım gelen şey, en güzel standartları bize ulaştırmalı. İnsanları sevmeliyiz. Madde bir. Madde iki, onlara sevdiğimizi ispat etmeliyiz. Ve bunu hiç devre dışı bırakmamalıyız. Kiminle bir dostluğumuz başladıysa, her karşılaşmamızda bu dostluğu yeniden tazelemeliyiz. Onları sevdiğimizi her karşılaştığımızda ispat etmeliyiz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Ama bunu yapabilirsek çok şeyler kazanırız. Çünkü o kişinin diyelim davranış biçimleri normal standartlarda değil, bir üstünlük taslayışı içinde. Tamam, çok güzel. O bize ulaşıyor ve biz ona karşı, o bize sert davrandığı için, kötü davrandığı için biz de ona kötü davranıyoruz. Ne oldu? Bir kazancımız yok. Ama bir kaybımız var. Bir düşmanımız var. Bizden olmayan, bize düşman olan birisi. İşte görevimiz, o kişiye düşmanca bir davranışlarla davranıp bu düşmanlığı körüklemek ve devam ettirmek olmamalıdır. Ne olmalıdır? Bu istikametteki düşüncemizi tersine çevirmek olmalıdır. O kişiye yaklaşmak, onun neden bize karşı böyle sert bir takım tavır takınmasının neden olduğunu ona sormak. Ve eğer bizim ona karşı olan bir yanlışımız varsa mutlaka af dilemek, büyüklüğünü göstermek. Sevgili kardeşlerim, bunları yaparsak ne kaybederiz? Bu bir aşağı kişi olmak manasına gelmez. Önemli olan Allah'ın karşısında ne durumdayız? Onu bilmek. Eğer biz insanlara sert muamele ediyorsak, onları sevindirecek değil, mutlu edecek değil, onlara sıkıntı verecek, onları hüzünlendirecek, üzecek şeyler ulaştırıyorsak etrafımızdaki insanlara, bizden nefret etmelerinin başlangıcı olmaz mı bu? Neden sevgili kardeşlerim, bize iyi davrananları seveceğiz de iyi davranmayanları dostluk çemberi içine almaya çalışmayacak mıyız? Allah-u Teala'nın emri bu değil mi? Bizi sevenleri de sevmek, bizi sevmeyenleri de sevmek ve sevmeyenleri de onları sevdiğimizi ispat etmek. Ne olur? Bir süre daha düşmanca davranışlar devam edebilir. Bu süre herkese göre değişir. Ama bir süre sonra o kişinin de dostlarınız gibi size bir dost olduğunu göreceksiniz. Ve bu sizi çok mutlu edecek. Neden? Çünkü bir dost daha kazandınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan, ama o bana kötü davranıyor,
Ben de onları kötü davranmak hakkının sahibi değil miyim? Evet. Sen de onlara kötü davranmak hakkının sahibisin ama sana bir sualim var. O sana kötü davranıyor. Tamam. Sen de ona kötü davrandığın takdirde bu düşmanlık devam etmeyecek mi? Sen ona düşman olacaksın. O da sana düşman olacak. Ne kazandın? Bir düşmanın vardı, bu kişi düşmanındı. Şimdi senin de ona düşmanca olan davranış biçimlerin onun sana daha çok düşman olmasını sağladı. Peki böyle bir şey değil de yapılması lazım gelen başka bir şey olmalı. Ne yapmalıyım? Çok basit. Yapman lazım gelen şey o sana kötü davranan kişiye onun beklemediği bir güzellikte güzel davranışlarla cevap vermek. Onun kızgın, öfkeli, sıkıntı veren davranışlarına aynı standartlarda cevap vermek hakkına sahip olmanıza rağmen bunu yapmamanız ve onun kötü davranışlarının her birine güzel, hatta en güzel davranışlarla cevap vermeniz bir süre sonra o kişiyi mutlaka size karşı olan davranışlarında değişikliğe uğratır sevgili kardeşlerim. İşte bu Allah Teala'nın verdiği o temel emrin standardını ifade eder. Kötülüğe karşı iyilik. Bir iyiliğe karşı iyilik var. Bunu herkes yapar. Yani birinden iyilik gördüğünüz zaman ona da siz de iyilik yapmak istersiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz benim hakkımdır diye size kötü davrananları da kötü davranıyorsanız, böyle bir hakkın sahibi olarak bunu yaptığınızda mutlu olmadığınızı göreceksiniz. O kişi size kötü davranmış olabilir. Hesabını Allah'a verecektir. Size kötü davrandığı için mutlaka derecat kaybı söz konusudur. O derecat kaybını kazanca çevirmesi de mümkündür. Size ve başkalarına güzel davranarak derecat kazanır. O zaman kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmanın bütün boyutlarına sahip olabilirler. Bu imkan kendilerine verilmiştir. Sadece davranış biçimlerini güzele dönüştürmekle bu hedefe herkes ulaşabilir. Bunun temelinde sevgi var sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki seviniz. Bir, sevdiriniz. İki, nefret etmeyiniz. Üç, nefret ettirmeyiniz. Dört. Öyleyse Allah Teala bu formülü niçin vermiş acaba Kur'an-ı Kerim'de? Böyle değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları sevmemizi istiyor. Bir insanla ondan nefret ettiğiniz için her zaman karşı karşıya birbirinizi kıracak davranışlarda bulunurken, sevdiğiniz bir insanla beraber olduğunuzda onu mutlu edecek olan davranışlarla ona yaklaşmaz mısınız? Onun da sizi mutlu edecek olan davranışlarının şahidi olmaz mısınız? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. İnsanlar böyle bir formülü tatbik ediyorlar. Siz onlardan değilsiniz. Sizin standartlarınızda
iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı gene iyilik söz konusu sevgili kardeşlerim. Bu ne demek? Bu bir mutluluğa davet. Eğer size kötü davranan bir insana siz de kötü davranırsanız bir hakkınızı kullanmış olursunuz. Siz de kötü davranmak hakkına sahipsiniz. Nereye kadar? Onun size kötülük ettiği noktada kazandığınız rakama kadar siz de ona kötü davranmak hakkına sahipsiniz. Bunun için söylüyorum. Bunu öyle yapmayasınız diye söylüyorum. İnsanlar size düşman oluyor diye siz onlara düşman olmak mecburiyetinde değilsiniz. Onlar size bu düşmanlık sebebiyle kötü davranacaklardır, derecat kaybedeceklerdir. Ama onların kötü davranması ve derecat kaybetmesine karşılık olarak siz derecat kazanacaksınız. Önemli mi? Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Öyleyse olay açık değil mi? Neden etrafınızdaki insanlara kötü davranırsınız, devamlı derecat kaybedesiniz de kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olsun ve gideceğiniz yer cehennem? Neden? Tam aksini yaparak Allah'ın cennetinden siz de hepiniz rahat rahat faydalanabilirsiniz. Hele bunu usul haline getirip de etrafınızdaki insanlara her fırsatta bunu ispat ettiğiniz zaman sizin başka insanlara karşı sadece onları seven bir davranış biçimine sahip olmanız onları size daha çok, daha çok, daha çok yaklaştıracaktır. Bu Allah'a da daha çok, daha çok, daha çok yaklaşmanızı ifade eder. Her kurtardığınız insan sizin derecat kaybetmenizin bir sebebi olur. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat kazanmak? Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanların gideceği yer cehennem, cennet iken, kaybettiği dereceler fazla olanların gideceği yer cennet değil sevgili kardeşlerim. Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Hepiniz için Allah Teala açık bir şekilde sizden bir şeyler istiyor. Birincisi, etrafımızdaki insanlara her vesileyle onları mutlu edecek davranışlarda bulunmanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları size anlatırken büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü anlattığımız şeyler Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları. Allah-u Teala başka insanları üzmenize müsaade etmiyor. Buna uygun görmüyor. O haklı olsanız da istiyor ki siz onlara güzel davranışlarda bulunasınız ve kazandığınız dereceler daha da artsın. Sevgili kardeşlerim, yani bir pencereden baktığınız zaman başka bir insanın size kötü davranması sizin için negatif bir olay değildir. Aksine o kişi sizin cenneti kazanmanız için size yardımcı olan birisidir. Neden? Çünkü o size kötü davranıyor. Böyle davrandığı için de derecat kaybediyor. Ama o size kötü davrandığı için siz derecat kazanıyorsunuz.
bir başkasına

Allah Teala'nın bir güzel dünyasında yaşamak varken ölümden sonra da bu mümkünken neden nefsinizin afetlerine tabi olasınız da hedeflerinize ulaşamayasınız? Cennete girmek yerine neden cehenneme giresiniz? Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara her güzel davranışımız bize derecat kazandırırken, her kötü davranışımız, başkalarını üzecek davranışımız bize derecat kaybettirir. Ölçü belli. Kazandığımız dereceler mutlaka kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak. Olmazsa olmaz. Gideceğimiz yer Allah'ın cenneti olamaz. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse bütün insanlar için tayin etmemiz lazım gelen hedef onlara mutluluk vermek olmamalı mı? Ne zaman biz böyle bir mutluluğu onlara ulaşmak istikametinde elimizden geleni yapmışsak, başarılı olamasak bile derecat kazanırız. Allah Teala bizim davranış biçimlerimizi değerlendirirken kalbimizde ne var? Onun üzerinde durur en fazla. Biz kalpten geçen taleplerimizle acaba ne istiyoruz? O kişiyi gerçekten mutlu etmek mi istiyoruz? Bunu mutlu etmek istiyorsak, bunu mutlu etmek sırasında ona bir zarar, asla istemediğimiz halde bir zarar vermemiz söz konusu olsa bile Allah Teala bunu negatif olarak değerlendirmiyor. Sevgili kardeşlerim, insanların bizi sevmesi Allah Teala'nın temel emri. Bunu gerçekleştirecek olan onlar değil, bizleriz. Nasıl davranırsak o davranışın bedelini onlardan geri alırız. Öyleyse davranış biçimlerimiz her zaman özel bir hüviyet taşımalı. Biz sevmeliyiz. Başka insanlar bizi sevse de sevmeliyiz, sevmese de sevmeliyiz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sevdiğimizi onlara her vesile ile ispat etmek mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Bu her istikamette bizim için Allah Teala'nın bize verdiği temel emri gösterir. Her an Allah için yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu yaşamak bize bütünü verir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey herkesin başkalarını mutlu edip kendilerinin de mutlu olmasıdır. İşte insanlardan kimler bu felsefeyi temel alırlarsa, o bana kötü de davransa ben ona iyi davranmakta devam edeceğim. O bana iyi de davransa ben ona iyi davranmakta devam edeceğim. Bu tarzdaki bir ifadenin yarısı zaten garanti edilmiş durumdadır. Çünkü kişi zaten ona iyi davranışlarla davranmaya devam ediyor. Bunun karşılığı olarak da bu kişi de karşısındakine güzel davranıyor. Problem yok. Ama sevgili kardeşlerim, mesele burada değil. Mesele bize kötü davrananlara da iyi davranmak hedefine ulaşabiliyor muyuz? O bize kötü davranıyor, canımızı sıkacak şeyler yapıyor, bize sıkıntı veriyor. Ama biz ona hep güzel davranışlarla mukabele ediyoruz. İşte Allah Teala'nın istediği böyle bir hayat. Ne olur? Öyle bir hayat.

Hep bize iki defa kazandırır. Bir, biz ona güzel davrandığımız için derecat kazanıyoruz. İki, o bize kötü davrandığı için derecat kazanıyoruz. Kim bize bir kötülük yapmışsa biz ondan derecat kazanırız. Biz kime bir iyilik yapmışsak biz ondan derecat kazanırız. Biz kime bir kötülük yapmışsak biz ondan derecat kaybederiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala bu rakamları koyuyor ortaya? İstediği şey herkesin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasını temin etmek. Daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala istiyor ki öyle insanlar olmalıyız ki hep her olayda derecat kazanmalıyız. Bu çok daha kısa sürede çok daha fazla derecat kazanmayı ifade eder. Neden? Çünkü her gün istesek de istemesek de bir sürü olay yaşarız. İşte bu yaşadığımız olaylar başkalarını mutlu edecek olaylarsa derecat kazanırız. Başkalarına mutsuzluk, rahatsızlık veren olaylarsa derecat kaybederiz. Başka birisi bize kötü davranırsa, haksız yere kötü davranırsa derecat kaybederiz. Pardon, o derecat kaybeder. Kim bize haksız davranışta bulunursa o derecat kaybeder. Ama biz derecat kazanırız. Bu sebeple derecat meselesi önemli sevgili kardeşlerimiz. Her an Allah-u Teala kazanmamızı imkan dahiline sokacak olan olayların içinde bizi görür. Kiram-ı Kerim'in melekleri her an dereceleri adım adım kaydederler. Sonucun ne olması lazım? Kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması lazım. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne istiyor? İstediği şey açık ve kesin. İstiyor ki herkes mutlu olsun, herkes huzur içinde yaşasın, o mutluluğu bütün insanlara ulaştırsın. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği sonuç onları mutlu edecek olan sonuçlar. Bu mutluluk iki ayrı cephede mütalaa ediliyor. Bir, bu dünyada insanoğlu hayattayken davranış biçimlerinin ona olan tesiri, bir de ölümden sonra kişinin ölümden sonra Allah'ın dostu olmayı devam ettirebilmesi mutlaka kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala onların bu hedefe ulaşmasını, kaybettiği derecelerin daha az olmasını, kazandığı derecelerin daha çok olmasını Allah Teala hedef tayin etmemizi ister. Bu istikamette devam edersek yolumuza bir süre sonra başardığımızı görürüz ki biz de Allah'ın dostlarından biri olarak başka insanlara hep en güzel davranışlarla davranan ve onları mutlu eden insanlar oluruz ki bu bizim kazandığımız derecelerin mutlaka kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasına sebebiyet verir. Bütün insanlar için Allah Teala her şeyi devreye alır. İnsanlar sevmelidir. Neden sevmelidir?
Çünkü severlerse sevinirler. Başka insanların sevmesi bizim onu sevmemize bağlıdır. Şeytan bütün insanları tam tersini anlatmaya çalışır, ispat etmeye çalışır onları, negatif istikamete tavlamaya çalışır. Sen ondan aşağı bir insanmışsın mısın ki? Sen ona güzel davranacakmışsın ki da o da sana o zaman güzel davranacakmış. O sana kötü davrandığına göre senin de ona kötü davranma hakkın var. Sen de ona kötü davran. Şeytan bunu söyler. Allah Teala'nın söyler. O sana kötü davranan insan var ya, o sana aslında büyük bir iyilik ediyor. Neden? Çünkü sen onun sana olan her kötü davranışında derecat kazanıyorsun. Unutma ki bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. İşte sana kapıları açmış o kişi, o sana kötülük eden kişi kötülüğüne devam ediyor. Etsin, o kötülüğüne devam ettikçe senin kazandığın dereceler yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Böyle bir davranış biçimi konusunda benimle konuşursanız, o size ne yani, o insanın bana mütemaden kötü davranmasına kapıları mı açayım diye bir sual sorabilir. Ne diyeceksiniz ki, aç bütün kapıları. Ne kadar kapı açarsan, o sana o kadar kötü davranır. Sen de onun sayesinde o kadar derecatı kazanırsın. Allah Teala'nın senin cennete girmen için hedef tayin ettiği şey son derece açık. Kazandığın derecelerin kaybettiğin derecelerden fazla olması. Öyleyse bunu sağlayacak olan şey derecat kazanmaktır. Sen zaten başkalarına kötü davranmak istikametinde bir talebin sahibi değilsin. Öyleyse o sahada bir problemin olmadığı cihetle derecat kazanmak için de elinden geleni yaparsan sonuç en güzele seni ulaştırabilir. Derecat kazanırsın ve onlara da mutluluğu ulaştırırsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın bir hedefi var. O istiyor ki herkes Allah'ın emirlerini yerine getirsin. İnsanları mutlu etsin ve kendisi de bu sebeple mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz hedefimizi böyle bir dizayn içinde ortaya koymuşsak ve çalışmaya başlamışsak, görevimiz başka insanlara sadece mutluluk ulaştırmaksa, bunu da başarabiliyorsak, o zaman kazanan biz olmuyor muyuz sevgili kardeşlerim? Kime? Ne kadar mutluluk verebilirsek, biz de onun kadar Allah-u Teala tarafından mutlu ediliriz. Öyleyse bu mutluluk vermek müessesesi bize büyük bir imkan sağlıyor. Mutlu olma imkanı. İnsanlar dilediği istikamette dilediklerini yapsınlar. Bu onların derecat kazanmasına veya kaybetmesine sebebiyet olacak, verecektir. Ama biz bunu bilerek, isteyerek yapıyoruz. Madem ki bilerek, isteyerek yapıyoruz, o zaman yaptığımız şey hep bize derecat kazandıracak bir hüviyet taşımalı. Bu hedefi hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Kaybettiğimiz derecelerle kazandığımız dereceler birbirine her zaman
takip etmeli. Kazandığımız dereceler daima kaybettiğimiz derecelerden fazla olmalı. İşte bu fazlalıktır ki bizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane anahtardır. Öyleyse hepimiz en güzeli gerçekleştirmek üzere görevimizi yapmalıyız sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala bunu istiyor. Bu hedefe mutlaka ulaşmalıyız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey budur. Herkesin mutlu olmasını ister dünya üzerinde. Sonra da herkesin mutlu olmasını ister. Nerede? Cennette. Ve bütün bunların arkasında sadece kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olması hedefi var. Bu da çok zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. İnsanlar eğer isterlerse bu istikamette hedeflerine ulaşmaları konusunda Allah'tan da mutlaka yardım alacaklardır. Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak ve Allah'a ulaşan bütün insanlar için mutlaka kazanılan dereceler kaybedilen derecelerden büyük oluyor. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye bir düşüncenin içine giriyoruz. Sevgili kardeşlerim, sorarız. Ne kaybederiz? Biz insanlara en güzel davranışlarla davranırsak ve bunun karşılığında devamlı olarak derecat kazanırsak ne kaybederiz? Her zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden büyük olur. Büyük olursa ne olur? Büyük olursa gideceğimiz yer Allah'ın cenneti olur. Sadece iki tane alternatif var sevgili kardeşlerim. Ya cennet ya da cehennem. Ve eğer insanlar Allah'ı hiçe sayıyorlarsa, başka insanlara ellerinden geldiğince zarar veriyorlarsa, nefslerinin tabiyetindeyseler, nefsleri hangi istikamette onları kötü davranmaya sevk ediyorsa, onu gerçekleştiriyorlarsa, onlar hep kayıpta olanlardır sevgili kardeşlerim. Hepimiz Allah yolunda en güzele ulaşmak üzere bir faaliyetin içinde olmalıyız. Allah Teala hepimizden bunları istiyor sevgili kardeşlerimiz. Hepimiz için hedef daima en güzelidir. Bu hedefin adı da sevmektir. Sevilmeyi ancak sevmek mümkün kılar. Biz başkalarını sevmezsek, davranış biçimlerimiz başkalarını rahatsız edecek bir hüviyetteyse, kimsenin bizi sevmesini beklemek hakkına sahip değiliz. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'ine koymuş bir seviniz, iki sevdiriniz, üç nefret etmeyiniz, dört nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Bu Allah'ın kanunu sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz, sevmeliyiz, sevmeliyiz. Bu istikamette sualleriniz varsa o suallere geçelim inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.

0: yüzde bir sensin istiyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Biliyor önce cevap vereceğim. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar ulaşabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırmasına emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutfağı'nı size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistemişiniz olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Bakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Ona diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş bu arada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kes kes geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki sen onlara evet bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticiliği jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra teftişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görevi var. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğiniz en ufak emirlerde kendisine, kendinize ait kişiler tanıştırmadan sayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görünmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için onu sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaksın. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynesi lafa bakılmaz. Görünür, müteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz biraz? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir takım yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedeli ne demek mecburiyetindesiniz? Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Rabbin nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta siz o hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız. Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. her cümlem Allah-u Teala'nın size ihsan ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredecek olan başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratını sekin üzerinde yücelerek, dikkatini yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kâmil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: Muhterem Efendimiz.
1: Dinliyorum inşallah evladım.
0: Muhterem Efendimiz, konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını tamamlamaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Tabii uygun inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Çevremizdeki insanlar, özellikle dindar olanları da çoğu zaman mutlu olamıyorlar. Dini yaşamak ile mutluluk arasındaki ilişki nedir Muhterem Efendimiz?
1: Evvela şunu ortaya koymak lazım. İnsanlar dinlerini yaşarken acaba yaşamaları lazım gelen standartta mı yaşıyorlar? Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde dinini yaşaması konunun temelini teşkil ediyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak. Ruhunu Allah'a teslim edecek, fizik bedenini teslim edecek, nefsini teslim edecek, muhdis olacak, iradesini Allah'a teslim edecek. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki olay böyle değil. Koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumunda. Diyor ki, namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek var. Bunları yaptığınız zaman hedefe tam olarak ulaşırsınız. Hayır, ulaşamazsınız sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam dini. Bunu hiç unutmayacaksınız. Dinimizin adı İslam dini. Ruhunuzu Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Bir, fizik bedeninizi teslim etmekle mükellefsiniz. 2. Nefsinizi teslim etmekle mükellefsiniz. 3. İradenizi Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. 4. 4 tane teslim var elinizde. Ve koskoca bir İslam aleminde din adamlarının bir kısmı, hatta büyük kısmı da dinlenebilir, bu hakikatleri unutmuşa benziyor. Bize göre diyorlar, namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var ve kelime-i şehadet getirmek var. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Bir İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki siz namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadetle getirerek nasıl Allah'a teslim olacaksınız? Neyinizi Allah'a teslim edeceksiniz? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktıktan sonraki 7-8 aylık devrede onun ruhu Allah'a ulaşır. İşte o kişi ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. İşte onlara İslam adı veriliyor. İslam teslim olan demektir. Neyine teslim etmiş? Ruhunu. Bu süreç içinde Allah-u Teala'ya teslim etmiş kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mürşidini Allah-u Teala'dan hacet namazını kılarak sormuş. Sonra o tabiyetten mürşide ulaşmış veya onun kendi bulunduğu yerde bulunan bir vazifesine, tövbe vermeye yetkili bir vazifesine ulaşmış ve tövbe almış. İşte o kişi tövbe aldığı, tövbeyi tamamladığı anda ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da bu kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Allah-u Teala bu konuda diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala'nın bu konuda açık bir ifadesi var. Ben ulaştırırım diyor. O kişiyi bana, kendime ben ulaştırırım diyor. Peki böyle bir şey ne ifade eder? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını diler ki böyle insanlara, bildiğiniz gibi dinimizde teslim olanlar diyorlar. Allah'a teslim olmuş. Allah'a ruhunu teslim etmiş. Birinci teslim. Fizik vücudunu teslim etmiş. İkinci teslim. Nefsini teslim etmiş. Üçüncü teslim. İradesini teslim etmiş. Dördüncü teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala ve istiyor ki herkes teslim olsun. İşte bu Allah-u Teala'nın şu an dünya üzerindeki en güzel dini. Allah-u Teala teslimi esas kılıyor. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri için Allah kapıları açmış. Kim hacet namazını kılar da o abdest alacak tabii önce. Sonra hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. O mürşide veya onun kendi bulunduğu mevkide bulunan bir vekiline tabi olduğu an o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu kişinin 7-8 aylık bir devrede ruhu Allah'a ulaşır. Ne olur ulaşırsa, ulaşırsa o kişi ermiş evliya olur. İşte böyle bir insan ruhu Allah'a ermiş bir insandır. Sonra fizik vücudu Allah'a ulaşacaktır. Sonra nefsi teslim olacaktır. En sonra da iradesi Allah'a teslim olacaktır. Bütün insanlar için Allah Teala bunları farz kılıyor. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Cehennemden kurtulmak mı istiyor kişi? Gayet kolay. Bulunduğu bölgede dilediği istikamette bir mürşidi mürşid olarak seçmesi gerekecek. Burada kişi belki bir problemle karşı karşıya. Neden? Çünkü Allah-u Teala ona kimi uygun görürse onu söyleyecektir. Bu sebeple bu kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması gerekiyor. Boy abdest alacaktır kişi, hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi daha bir sağlam bir şekilde tespit etmek istiyorsa bir defa daha, hatta ondan sonra da bir defa daha sorabilir. Hep aynı mürşitle karşılaşacaktır. Allah Teala ona aynı mürşidi gösterecektir. Kişinin gideceği yer o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekili olabilir. Ona gidip tövbe edecektir. Bu abdesti alıp gidecektir. Tövbe edecektir. Ve o mürşidin elini öpecektir. Böylece ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede de bu kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. İşte bütün insanlar için hayat bu standartta devam edecektir. Şart mı peki bir insanın mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'laştırması? Elbette farz. Kur'an-ı Kerim bunu farz kılıyor. İnsanların mutlaka mürşitlerine ulaşıp ruhlarını Allah'a ulaştırarak ermiş evliya olmaları Allah Teala tarafından farz kılınmış. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Herkes bu istikamette kendine düşen görevi gerçekleştirdiği an hedefine mutlaka Allah onu ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, sorular ve cevaplar faslında suallerinizi bekliyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mümkün olduğunca ibadetlerimi düzenli bir şekilde yapıyorum. Tövbe almasam olur mu muhterem efendimiz?
1: Tövbe almazsan olmaz evladım. Allah-u Teala mutlaka kişinin tövbe almasını istiyor. Bu mürşide tabiyeti mutlak kılar ve kişinin ruhu ancak ondan sonra, tabiyetten sonra vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. 7-8 aylık bir devrede de o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. İnsanlara ermiş evliya diye bir ifade kullanmasını bu standart ortaya koyuyor. Kim mürşidine tabi olacaksa o kişi hacet namazını kılar. Evvela bu abdesti alır. Sonra hacet namazını kılar. Ve Allah'tan mürşidini sorar. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid kim ise o mürşide ulaşmak üzere veya o mürşidin bir vekiline ulaşmak üzere harekete geçer ve tabi olur. Yani el öper gidip ve el öpünce vücudundan ruhu ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. Hatta şöyle demek daha uygun. Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Bu sözü Allah veriyor ve Allah gerçekleştiriyor. İfade şöyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kur'an-ı Kerim'deki ifade aynen bu. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem Efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum Muhterem Efendimiz.
1: Allah razı olsun. Başlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda
2: Allah-u Teala'nın huzurunda
1: günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emirlerine uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, Mehdi Resul'e, emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek, ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize kutlu olsun inşallah hedefleriniz. Allah razı olsun evlatlarım.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. Allah ile insan arasına kimse giremez diyen birisine biz ne söylemeliyiz muhterem efendimiz?
1: Hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşamaz. O kişinin ermiş evliya olması mümkün değildir. Oysa ki Allah Teala'nın ortaya koyduğu standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemek var, mürşide tabiyet var, ruhun Allah'a teslimi var, fizik bedenin teslimi var, nefsin teslimi var ve iradenin de teslimi var. Dört tane teslim ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi Allah Teala tarafından farz kılınmış. Hiç kimse ben bunlardan müstahniyim, ben bunları yapmam diyemez. Hepimiz yapmak mecburiyetindeyiz. Ama kişi nefsinin taleplerine uyarak, hatta şeytanın taleplerine uyarak demek daha doğru, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa hesabını o Allah'a verecektir. Ve o kişinin Allah'ın cennetine girmesi de hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere harekete geçmedikçe. Standartlar, Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, ruhun Allah'a ulaşması üç, fizik bedenin teslimi dört, nefsin teslimi beş, muhlis olmak altı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedi. Yedi tane safa söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, davranış biçimlerini değiştirmeye çalışıyorum ve sohbetlerinizi izliyorum. Televizyondan da sizden tövbe aldım. El öperek de tövbe almam gerekiyor mu muhterem efendimiz?
1: Evet, el öperek de tövbe alman gerekiyor. Çünkü cereyanın sana geçmesi lazım. El öperek tövbe almadıkça bu cereyan geçmez. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Bizler İslam'ın şartını 5 olarak biliyoruz ve bu şekilde tatbik ediyoruz. 5 şartı yaşayarak cennete gidemez miyiz muhterem efendimiz?
1: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartını oluşturur. Şimdi dinimizin adına dikkatle beraberce bakalım. Neydi dinimizin adı? İslam. İslam dini ne ifade eder? İslam dini teslim olmayı ifade eder. Ruhumuzun teslimini, fizik bedenimizin teslimini, nefsimizin teslimini, irademizin teslimini. Eğer biz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsak, namaz kılıyorsak, oruç tutuyorsak, zekat veriyorsak, hacca gidiyorsak, kelime-i şehadet getiriyorsak, İslam'ın 5 şartı bunlardır. O zaman biz bir görev yapıyoruz. Ama dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. Şimdi bakıyoruz, namaz kılıyoruz, neyimizi teslim ettik? Şey yok. Oruç tutuyoruz. Neyimizi teslim ettik? Şey yok. Zekat veriyoruz. Neyimizi teslim ettik? Yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Hacca gidiyoruz. Neyimizi teslim ettik? Yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek. 5. İslam'ın 5 şartı tamamlandı. Ama hiçbir şeyimizi Allah'a teslim etmedik. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Bir insanın teslim olması mürşidini Allah-u Teala'dan öğrenerek o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu mevkide, bu kişinin bulunduğu mevkide bulunan bir yetkilisine ulaşarak tövbe olması halinde o kişinin ruhu vücudundan olarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede de o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de ermiş evliye olur. Ne olmuştur? Ruhu 7 tane gök katını aşmıştır. Sonra da Allah-u Teala'ya ulaşmıştır. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın onlara emrettiği hedef budur. Teslim olmak. Dinimizin adı İslam dini. Teslim olanların dini. Neyine teslim edecek bu kişi? Bir, ruhunu. İki, fizik vücudunu. Üç, nefsini. Dört, iradesini. Bunların hepsi de Allah'a teslim edilmesi lazım gelen özellikler taşır. Ve kişi bunları teslim ettikçe daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala bütün kapıları açmış durumda. O her şeyin sahibi. Ne istiyor? İstiyor ki herkes Allah'ın emirlerini yerine getirsin. İstiyor ki bütün insanlar öğrensinler görevlerini. İşte koskoca bir İslam alemi. İnsanlar İslam'ın 5 şartından bahsediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek kim İslam olabilir? Hiç kimse olamaz sevgili kardeşlerim. Ne tek başına namaz kılmak, ne oruç tutmak, ne zekat vermek, ne hacca gitmek, ne kelime-i şehadet getirmek hiç kimseyi İslam olmak şerefine ulaştıramaz. Mutlaka o kişinin boy abdestini alarak, hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorması şarttır. Ve o mürşidin kendi bulunduğu mevkide veya ona yakın bir yerde bulunan bir vekiline ulaşması ve ona tabi olması, el öperek ona tabi olması şarttır ki cevriyen bu el öpme sırasında o mürşitten kendisine ulaşsın. İşte o zaman kişi Allah'a doğru ruhu yola çıkan birisidir. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. O sırada yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaşır. 7 tane gök katını aşar, Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'a ulaşır. Her şey çok mu güzel sevgili kardeşlerim? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah razı olsun. Sualler?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı sevgi ve fedakarlık dolu o dönemi bir nebze de olsa yaşamayı nasıl başarabiliriz muhterem efendimiz?
1: Allah'ın bütün emirlerine riayet ederek Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi mürşidine tabi olacak ve ruhu Allah'a ulaşacak. Sonra ruhunu Allah'a teslim eden bu kişi fizik vücudunu teslim edecek. sonra nefsini teslim edecek, en sonra iradesine teslim edecek ve teslimler orada tamamlanacak. Bütün insanlar için Allah-u Teala teslim olmayı farz kılmış ve biz de İslam dininin sahipleri olarak, İslam dinini yaşayanlar olarak ruhumuzu da, fizik bedenimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim etmeyi vazife bilmeliyiz. İşte teslimler tamamlanınca yaşayacağınız mutluluğun ne kadar müstesna bir mutluluk olduğunu o zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye o zaman mutlaka başlarsınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edip ibadetlerimizi yerine getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek sayılır mı muhterem efendimiz?
1: Hayır, sayılmaz. İbadetler standartına baktığımız zaman ne görüyoruz? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Sevgili kardeşlerim, ikisi birbirinden farklı olan hususlar bunlar. Söz konusu olan din. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin. Ve insanlar için mutluluğun kalesi bu standartlardır. Sevgili kardeşlerim, dininizin adını hiç unutmayacaksınız. Dininizin adı İslam dini. İslam, teslim olan demek. Hiç kimse bir mürşide ulaşmadan, ona tabi olmadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soracaktır. O mürşide veya o mürşid çok uzaklarda olabilir. Ama onun bulunduğu yerde de o mürşidin bir vekili varsa mürşidin vekiline ulaşıp tövbesini alacaktır.

0: devrede de vücudundan tövbe aldığı an ayrılan ruhunun 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşıp Allah-u Teala'ya ulaşması söz konusu oluyor. Ne olmuştur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır, Allah'a ermiştir. İşte böyle kişilere ermiş evliya diyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, nefsimizin üzerimizdeki hakimiyetini engellemek için ne yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Mutlaka mürşidinize tabi olmanız ve zikirlerinizi arttırmanız gerekecek. Nefsinizin afetleri size durduğu sürece bu konudaki sıkıntılar hep devam eder. Ama mürşidinize ulaştıktan sonra tabiyet söz konusuysa, o zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda vücudunuzdan mutlaka ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede de ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte o zaman ermiş evliya olursunuz. Ruhunuz Allah'a ermiştir, Allah'a ulaşmıştır. Ve ruhunuz Allah'a erdiği için siz o noktadan sonra artık ermiş evliya olmak şerefine sahip olursunuz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz, sürekli zikrin öneminden bahsediyorsunuz. Zikrin ilk tatbikatındaki yerini açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Allah Teala zikir konusunda şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka demek. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya Allah diye sessiz Allah'ın ismini zikretmek ekber diyor Allah-u Teala, büyüktür. Başka şeylerle mukayese ettiğiniz zaman daha büyüktür manası var burada. Allah'ın ismini tekrar etmek büyüktür, daha büyüktür, bütün ibadetlerden daha büyüktür. Namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten, hacca gitmekten, kelime-i şehadet getirmekten hepsinden daha büyük bir ibadet var. O ibadetin adı zikirdir. Neden acaba bu zikir bu kadar büyük bir keyfiyet kazanıyor? Çünkü zikir o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek faktördür. Bir kişinin nefsinin kalbi afetlerle doldukça oradaki karanlıkları kapı dışarı eder. Bir kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Doldukça kişinin mutluluğu artar. En çok mutluluğa ulaşan kişiler nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuş olanlar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartını kim belirlemiş? Sizin olmazsa olmaz dediğiniz mürşit bu şartlar arasında neden yok muhterem efendimiz?
0: Anlaşılamadı, tekrar eder misin?
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. İslam'ın 5 şartını kim belirlemiş? Sizin olmazsa olmaz dediğiniz mürşit bu şartlar arasında neden yok muhterem efendimiz?
0: Kardeşimiz haklı. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret. Namaz kılmak da farz mı? Farz. Oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Bu

0: farzların 5 tane olduğuna dikkat buyurun. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şimdi dininizin adı ne diye soruyorum. Hepiniz bunu biliyorsunuz, dininiz adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Lügat manası bu. İşte şu anda karşınızda teslim olan birisi var. İslam olan birisi var. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Bunları yapmış da öyle mi ulaşmış bu hedefe? İçinde bulunduğu hedefe? Hayır. Dikkat edin, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bir teslim ifade etmiyor. Halbuki dinimizin adı İslam dini, yani teslim olanların dini. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Elbette Allah Teala'nın buyurduğu gibi dinde zorlama yoktur. Ama Allah Teala'nın emri bunların Allah'a teslimidir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin ve değiştirilebilir bir hüviyeti yok. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes boy abdestini alsın, Allah'tan mürşidini sorsun. Ve o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu, bu kişinin bulunduğu yerde bulunan bir vekiline tabi olsun. İstiyor ki tabi olduktan sonra vücudundan ayrılan o kişinin ruhu 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaşsın ve o kişi de ermiş evliyalardan biri olsun. İşte sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte şart. Bakınız şimdi, burada neler görüyoruz? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama konunun temelini teşkil eden 6. ve 7. faktör yok. Nedir o? Teslim olmak. Ruhun teslimi 6, diğerlerinin teslimi, fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimi 7. safa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu açıklamalar gerçek olarak ortaya çıkmazsa o zaman İslam'ın 5 şartı kalır ki bu insanları hedeflerine ulaştırabilecek olan bir hüviyet taşıma beraber bakalım. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Burada İslam olmak var mı sevgili kardeşlerim? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Bunları yaptığımız zaman neyimizi Allah'a teslim etmiş oluruz? Hiçbir şeyimizi. O zaman dinimizi ait olduğu gerçek sıfatlarıyla ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kelime-i şehadet getirmenin ötesindeki asli unsur teslim olmaktır. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu standart içinde yaşamak hepimizin mecburiyeti. Öyleyse hedefimiz var. Hedefimiz ne? İslam olmak, yani teslim olmak, yani ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, hepimiz bu istikamette, faaliyette geçmek mecburiyetindeyiz. Biz bunların hepsini gerçekleştirdiğimiz cihetle bir problemimiz şu anda yok. bizim gibi olan hiç kimsenin de bir problemi olamaz. O namaz kılmışsa, oruç tutmuşsa, zekat vermişse, hacca gitmişse, kelime-i şehadet etmişse, mürşidine tabi olmuşsa ve ruhunu, fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmişse görevlerin hepsini tamamlamıştır. Biz hepinizin bu tamamlanması gereken standartların hepsini yapması istikametinde dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ey Yüce Allah'ım, bu kardeşlerimizin hepsinin bu hedeflere ulaşmasını diliyoruz. Ruhlarını da, fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde sana ulaştırsınlar Yüce Allah'ım. Şükürler olsun, hamdolsun Yüce Allah'ım. Evet sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Kimler ne söylüyor?
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz, mürşidin elini öpmeden sadece sohbetlerini dinleyerek tasavvuf yaşanır mı muhterem efendimiz?
0: Yaşanmaz evladım. Tasavvufun temelinde mutlaka cereyanın geçmesi söz konusudur. O cereyan mürşitten müride geçmedikçe o kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması mümkün olmaz. Hal böyleyse Allah'ın ortaya koyduğu standartları mutlaka gerçekleştirmek şarttır noktasına ulaşıyoruz. İnsanlar bunu bilmeliler ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflere ulaşmaları mümkün değildir. Tabii Allah'a ulaşmayı dilemek yeter mi? Yetmez. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormalıdır. Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide veya o mürşidin bu tabi olacak kişinin bulunduğu yere yakın bir yerinde olan bir vekiline tabi olması ve cereyanın bu sebeple tabi olması sebebiyle kendisine geçmesi konunun temel şartıdır. Hiç kimse mürşidin elini öpmeden onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşması için mutlaka bu işlemi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Birbirimize karşı sevgimizin artması için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Allah-u Teala'nın emirlerine her geçen gün daha üstün bir boyutta gerçekleştirmeliyiz. Bunun temelinde sevgi var sevgili kardeşlerim. İnsanları ve özellikle kendi etrafımızda bulunan insanları sevmek konunun temelini teşkil eder. Sevmemiz bu sevgi ortaya konmadıkça başkalarına karşı bir şey ifade etmez. Öyleyse sevmek birinci şartsa sevginin o sevilenlere ulaştırılması da konunun ikinci şartını oluşturur. Ve böyle bir muhteva içerisinde insanların hedeflerine yürümesi söz konusu sevgili kardeşlerim. İnsanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Çok kolay. Teslim olmaları. Yani kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da boy abdesti alıp o mürşide ulaşıp ona tabi olmuşsa onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır. Bu tabi olan kişinin, yeni tabi olan kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? O kişinin ruhu Allah'a ermiş olur. İşte böyle insanlara ermiş olanlar diyoruz. ruhları dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmış olanlar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz Allah'a ulaşma dileğinin önemini diğer insanlara nasıl anlatabiliriz muhterem efendimiz?
0: Şöyle anlatabiliriz. Onlara diyeceğiz ki bizim dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Bugün İslam aleminin İslam'ın 5 şartıyla hareket ettiğini görüyoruz. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın 5 şartı. Hayır sevgili kardeşlerim, bu 5 şart yetmez. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren kişinin mutlaka Allah'a teslim olması gerekiyor. İslam olan kişi, teslim olan kişidir. Bunun için son derece önemli bir konu bu. O kişi ruhunu Allah'a teslim edecek, bir. Fizik bedenini teslim edecek, iki. Nefsini teslim edecek, üç. İradesini Allah'a teslim edecek, dört. Dört tane teslimi bu kişinin gerçekleştirmesi şart sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın emirleri var. Emirler mutlaka Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirilecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz, İslam teslim olan demektir buyurdunuz. Bu teslimleri nasıl gerçekleştireceğiz muhterem efendimiz?
0: Mürşidimize teslim olmakla. Allah Teala mutlaka herkesin bir mürşide ulaşıp ondan cereyanı almasını şart koşuyor. Hiç kimse kendi kendine ruhunu Allah'a teslim edemez. Mutlaka mürşidine Allah'tan hacet namazını boy abdestini alması, hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'tan sorduğu ve Allah'tan aldığı cevabı gerçekleştirmesi şarttır. Bir insanın bu standartlar içinde Allah'tan aldığı cevap onun için mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir olaydır. Ve o kendi bulunduğu bölgede yaşayan vekile ulaşıp da tabi olduğu an görevini yapmış demektir. Ruh vücuttan ayrılmış ve Allah'a doğru yola çıkmış olur o noktadan itibaren. Bütün insanlar için Allah'ın istediği şey ruhun vücuttan ayrılarak 7-8 aylık bir devre içinde Allah'a ulaşmasıdır. Böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmış olan insanlara ermiş evliya denir. Allah razı olsun.
1: Sen razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz, evliya olmak için dini eğitim almamız gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Evliya olmak için dini eğitim almak gerekmiyor efendim. Evliya olmak, Allah'ın velisi olmak demek. Kimin ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a, Allah tarafından ulaştırılırsa o kişi ermiş evliya olur. Nesi ermiştir? Ruhu ermiştir. Kime? Allah'a. İşte bir mürşit, böyle bir mürşide kişi tabi olduktan sonra 5-6 ay içinde veya en geç 7-8 ay içinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Bütün insanlar için Allah Teala bu hedefe ulaşmalarını istiyor insanlardan. Ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaları mürşitsiz gerçekleşmiyor. Herkes mürşidini sormak ve o mürşide veya onun bir vekiline ulaşarak, tevbe verebilen bir vekil olması şart, o vekile ulaşarak tabi olması konunun başlangıcı için geçerli. Ruh vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. O sırada yolda olan diğerleriyle beraber Allah'a doğru yollarına devam ediyorlar. 7-8 aylık bir devrede herkesin ruhu kendi 7-8 aylık devresinde Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Bu görev Allah-u Teala'nın kendisi için tatbik ettiği bir görevdir. O bütünüyle bunun gerçek sahibidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir kişinin başkalarını sevmesi, sevdirmesi ve başkalarının mutluluğuna yönelik yaşayabilmesi için ne yapması gerekiyor muhterem efendimiz?
0: İnsanları sevmesi gerekiyor ve bu istikamette yardımcı olması gerekiyor. Eğer bu yardımı yaparsa neticeye mutlaka ulaşır. Başka insanların da birbirlerini sevmesi istikametinde faaliyette bulunan herkes Allah katında kıymetlidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz, çevremizdeki herhangi bir mürşide tabi olmamız yeterli midir muhterem efendimiz?
0: Yeterli değildir. Mürşid seçme hakkını Allah-u Teala kimseye vermez. Mürşidin seçilmesi mutlaka Allah'tan sormakla gerçekleşir. Kişi hacet namazını, boy abdesti alacaktır, hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. Göstermediyse Allah-u Teala bir daha bu istikamette kişi soracaktır. O noktaya kadar zaten Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişinin de o mürşide veya o mürşidin bu kişinin bulunduğu yerde olan bir tövbe vermeye yetkili mürşit vekili varsa ona ulaşması ve tabi olması da aynı hedefe götürür kişiyi. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı nasıl dileyeceğiz? Bunun duasını nasıl yapacağız muhterem efendimiz?
0: Boy abdesti alacaksınız. Hacet namazı kılacaksınız ve Allah-u Teala'dan Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum Yüce Allah'ım diye. Talepte bulunacaksınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşma dileğinin kalbime inmesi için ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşma dileğinin kalbine inmesi Allah-u Teala'nın mutlaka sana vereceği bir imkandır. Eğer gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişsen Allah-u Teala'nın seni ona ulaştırmaması da söz konusu olmaz. Mutlaka yardım eder. Mutlaka birileri karşına çıkar ve o insanlardan birileri senin hedefine ulaşman için sana yardımcı mutlaka olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Elazığ konferansından bir misafirimiz. Ben de birçok insan gibi tövbeyi alıp eğer yapamazsam korkusu taşıyorum. Bu korkuyu nasıl yenebilirim muhterem efendimiz?
0: Tövbe etmeden evvel böyle bir korkun yoktu. Tövbe edince böyle bir korkudan korkmak bana hiç geçerli görünmüyor. Akılcı da değil. Allah yolunda bir gayretin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman eğer kalpten gerçekten bunu dinlemişseniz Allah-u Teala'nın size yardım etmemesi asla mümkün değildir. Mutlaka sizi ruhunuzu kendisine ulaştırır. Onun için bu istikamette harekete geçerken Gerçekten bunu istiyor musunuz? Bu istikamette bir düşünceniz olmalı. Eğer gerçekten istiyorsanız hiç probleminiz yok. Allah Teala mutlaka onu gerçekleştirir. Zaten gerçekleştirmezse o zaman demek ki bir eksiklik var bu işte. Harekete geçmelisiniz ve başardığınızı göreceksiniz inşallah. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi insanların ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah için yaşıyorlar. Hepimiz Allah için yaşıyoruz. Ve hedefimiz ne? Hedefimiz Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'a teslim olmak. Allah Teala'nın bu istikametteki talebi herkes için asıldır. Mutlaka yerine getirilmelidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyük sevgili efendimiz. Dua talebinde bulunan tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan o mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sizlere bir nebze de olsa yardım edebilmiş isek ne mutlu bizlere. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek burada sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konulu söyleşimize, açıklamalarımıza devam etmek. Bu defaki konumuz irşat müessesesi ve mürşit. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, mürşit kelimesi, reşat kelimesi, raşit kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Rüşte ermek üzere insanları bir hedefe yönelten, bunun bilgilerini veren ve onların hayata geçirilmesini sağlamakla Allah-u Teala tarafından görevlendirilen kişi mürşit adını alır. İrşada ulaştırmaya medar olan demektir. Bir kişinin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasını sağlayan kişi mürşittir. İrşad, mürşidin görevidir. Başka insanları da mürşit olma istikametinde teçhiz etmek, yenilemek, ilimle doldurmak ve o kişinin Allah'ın yardımıyla irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak. İşte bu mürşidin görevidir. Bir insanın mürşit olabilmesi, Allah tarafından o vazifeye tayini ile mümkündür. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getirilen kişi ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişidir. Başka türlü Allah-u Teala'nın bir kişiyi irşat makamına tayin etmesi mümkün değildir. Basamaklar açısından konumuza baktığımız zaman 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde kişi mürşit olabilir. Ondan evvel de mürşit sayılan birçok insanlar oluşur. Bu şimdi yaptığımız mürşit tarifi Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı ve irşatla vazifeni kıldığı kişilerdir. 28. basamağın 5. mertebesine ulaşabilmiş olanlar. Konumuzun başında söyleyelim ki sahabe yani ensar ve muhacirin onlar irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişlerdi, mürşit olmuşlardı.

Allah-u Teala bu dizayn içerisinde sahabenin irşat makamına geldiğini çok net olarak anlatıyor bizlere. Bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kimler irşada ulaşanlar? İşte o irşada ulaşan kişiler son teslim olan iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah iradelerini teslim aldığı andan itibaren o kişilere müjdeyi verir. İrşada memur ve mezun kılındın. Kullanılan ifade budur. İrşada memur, irşad etmekle vazifeli kılındın demek. Mezunsa bu konudaki yetkinin, iznin sahibisin demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu müjdeniyor. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk üç sırayı işgal edenler ulul elbab, ihlas ve selah makamının sahipleri. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ayet-i kerime son derece açık ve net olarak ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, sahabenin kendilerine tabi olunanlar bulunduğunu, o mevkide olduklarını net olarak ifade ediyor. Tabi olanlara tabiin diyor bugünün ilmi. Sahabeye tabi olanlar tabiin adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ayet-i kerimeye şöyle devam ediyor. Allah onlardan razı idi. Onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar altından ırmaklar akan cennetlerin sahibidirler. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Mürşit olan kişi üç azim nimetin sahibidir. Birisi ecrül azim, verilecek olan ücretin azamisi, en yükseği. İkincisi fevzül azim, gene Allah'ın verdiği mükafatların en büyüğüne sahip olanlar. Genel çerçeve içerisindeki insanların Allah'a göre en üst seviyede olanları irşat makamına tayin ettikleridir. Onların ötesinde sadece Allah Teala tarafından seçilmiş olan her kavimdeki Resuller ve onların da daha ötesinde sadece devrin imamı mevcuttur. Resulleri ve devrin imamını, ki bunların hepsi risalete seçilmiş olanlardır. O seçilmiş olanı, risalete seçilmiş olanları devre dışı bıraktığınız zaman insanların arasında en üstün insanlar bu mürşitlerdir Allah'ın katında. İrşada Allah Teala'nın tayin ettikleri, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettikleri. Onlar daimi zikrin sahipleridir.
Onlar Hakkul Yakin'in sahipleridir. Allah'ın zatını da görmüşlerdir ve Allah'ın zatını gördükten sonra bu vazifeye tayin edilmişlerdir. Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in ve Hazzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, söylediğimiz ayette Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin, yani irşat makamına tayin edilenlerin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Mürşidin vasıflarını aradığımız zaman bakıyoruz ki Mürşitler Fusilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde de ifade edilmiş. Başka bir cepheden ifade edilmiş. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Allah'a teslim olduğunu beyan ederek, söyleyerek, Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiate hasenatı hasenatla mukabele eden, seyyiati hasenatla önlemek yetkisine herkes ulaştırılmaz. Ulaştırılanlar Fevzül Azim'in, affedersiniz, Fevzül Azim değil, burada Hazzül Azim geçiyor. Hazzül Azim'in sahipleridir onlar. Böyle buyuruyor Allah Teala. Bu ayet-i kerimede mürşidin bir temel vasfı çıkıyor ortaya. Bu vasıf Allah'a çağırmak. Bir başka temel vasfı çıkıyor ortaya. Allah'a teslim olmak. Bir başka vasfı çıkıyor ortaya. Seyyiate, kötülüğe hasenatla, güzel davranışlarla mukabele etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra da biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse bu Allah'a çağırmak onların remziydi. Alameti farikasıydı, onları farklı kılan alametti. Allah Teala Yusuf 108'de diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur."
bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o devrin imamıydı. Mürşitlerin mürşidiydi. Böyle bir dizaynda temel ilkenin Allah'a çağırmak olduğunu görüyoruz. Ve zamanımızda Allah'a çağıran insanlar Allah'a çağırdıkları takdirde ve bu vazife Allah-u Teala tarafından kendilerine verildiği takdirde onlar Allah'ın tayin ettikleri mürşitlerdir. Her devirde olduğu gibi bu devirde de bütün kavimlerde hem Resuller yaşıyor hem de o Resuller mutlaka Allah'ın üst seviye mürşitleridir. Hem de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler yaşıyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlar. Bizim sizleri Allah'a çağırdığımız gibi. Peki ya diğerleri ne yapıyor? Allah'a insanların ulaşmasına mani olmaya çalışıyor. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. Farzları sıralamakta fayda mülahaza etmekteyiz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ona ulaş. Allah'a ulaş. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyordu ki Habibim Hanif fıtratıyla Hanif olarak kendini dine, Hanif dinine ikame et. O Hanif dini ki Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yani bu dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında tebdil, değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala kainatta bir tek din yaratmıştır. O Hanif dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Onun Allah'ın din yaratmasında insanlık tarihi boyunca bir değişiklik olmamıştır. Sadece Hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek din vardır diyor Allah-u Teala. Ve bütün insanlar bu tek dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar buyuruyor Allah-u Teala. Bütün insanlar sadece
bu tek dini yaşayabilecekleri bir fıtratla yaratıldılar diyor. Öyleyse insanların tek bir dini yaşaması işte temel olan budur. Asıl olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bu dini yaşayanlar için Allah Teala emrini veriyor. Rabbine dön ve böylece takva sahibi ol. Allah'a dönüş, ruhun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması. İkinci ayet-i kerime. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Ruhun Allah'a geri dönmesi. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmışsa sen de onların ulaştığı yoldan aynı sebebi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Beşinci ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın, Allah'a firar et. Ruhumuzun Allah'a kaçması ve Allah'a sığınması emrediliyor. Bu konudaki altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder ve kimi oraya ulaştırmak istiyorsa onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Sırat-ı mustakimse biliyoruz ki Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse biz onları, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yedinci ayet-i kerime Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Dokuzuncu, sekizinci ayet-i kerime. Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezîne yesulûne mâ emerallâhü bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın emri kesin bir şekilde farz olduğunu işaretliyor. 9. ayet-i kerime Şura 47 Allah Teala buyuruyor. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. O değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü.
O gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise gördüğünüz gibi Allah'ın zatına davet. Öyleyse Allah'ın zatına davet açık. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. On birinci ayet-i kerime, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. O da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah-u Teala. Üzerinize vasiyet etti. Misakimiz biliyorsunuz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ve 11. ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnnallâhe ye'murküm en tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul. Aslında ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde, irademizde birer emanet. Bize şu dünyada yaşamak için verilmiş emanetler. Sonra hepsini onların sahibine teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve böylece görünüyor ki Allah Teala ile olan dizayn içerisinde tam 18 tane tam 12 tane farz var. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı emreden. Mürşit bu lazimeyi yerine getirmekte vazgeçilmez olandır. Olmazsa olmaz şartın sahibidir. Hiç kimse Allah-u Teala'nın kendisine verdiği 10. ihsanla mürşidini görüp de mürşidine ulaşmadan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olmadan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mürşidine ulaşmadan Allah'a ruhunu vasıl etmesi mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'ın size hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşide ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten mesele kendi kendine halledilir. Çünkü Allah Teala size o mürşide karşı sevgi verir ve tabiyetiniz asıldır. Mürşit yoksa, tabiyet yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yoktur. Neden? 10. ihsanla size gösterilen mürşidinize ulaştığınız zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. Böyle bir işlemi gerçekleştirmediniz. Hiçbir zaman bu olay tahakkuk etmez. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmezse ne olmaz? Allah Teala kalbinizin mührünü açmaz. Kalbiniz için, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almaz ve kalbinizin içine imanı yazmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Öyleyse kalbimizin içine Allah Teala'nın imanı yazması mümin olabilmemiz
bu şarta bağlı. İşte Mücadele Suresi 12. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanın yazılması şarta bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Allah 10. ihsanıyla mürşidini gösterecek o kişiye. O kişi gidip tabi olacak. Mutlaka Allah Teala bir vesileyle o mürşidi onun karşısına çıkarır. Ve kişi ona ulaşıp tabi olur. Allah Teala dikkat edin, mürşide tabi olun deyince devrin imamına tabi olun demiyor. Devrin imamı bir kişi. Dünyada 7 milyar

arşı tutan meleklerle beraber oradadır. O kişinin başının üzerine gelip yerleşecek. Tabiyet yoksa bu merasim yoktur. Hiçbir zaman ruhun yerleşmesi söz konusu değildir. Yerleşmezse o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Kişinin kalbine iman yazılmazsa o kişi nefsini tezkiye edemez. Fizik vücudunu şeytana kurtarır, şeytana kul olmaktan kurtarmaya ve Allah'a kul olmaya, kul kılmaya başlayamaz. Peki ya ruh? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması da gene devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesine bağlıdır. Çünkü Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara yevmü talakı ödeyerek onları uyarsın diye. Ne demek bu? Evvela Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah. Bu ayetin derecelerin yükseltilmesiyle alakası var bunun manası. Ne demek? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşidine tabi olan kişinin ve böylece mümin olan kişinin ve böylece nefs tezkiyesine başlayan kişinin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Yani dereceleri yükseltiyor Allah-u Teala. Kim bu? Tabiyetini gerçekleştiren kişi. Tabi olan ve böylece mümin olan kişi. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin olan, tabi olduğu için mümin olan kişi. Her iki halde de mümin olmak asıldır. Bir kişi mümin olamazsa, yani Allah-u Teala'nın kalbini açıp da kalbin içindeki küfür kelimesini alıp onun yerine iman kelimesini yazmazsa o kişi mümin olamaz. Kalbindeki imanın sahibi olamaz, mümin olamaz. Kalbinde iman yazılı değilse o kişinin, ki o zaman yazılır, ondan evvel sadece küfür kelimesi vardır, o zaman nefs tezkiyesi yapamaz kişi. Nefs tezkiyesi yapması da kalbi mürşide bağlıdır. Ancak tabiiyetle, tabiiyet tahakkuk ettiği takdirde devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir ve bu sebeple onu vesile kılarak Allah Teala kişinin kalbine imanı yazar. İmanla nefs tezkiyesi arasındaki ilişki ne? Eğer kalbi Allah Teala iman kelimesini yazmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Bir kişinin nefsinin kalbine Allah'ın imanı yazması demek, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşması demek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn oluşursa zıt kutupları ifade eden faziletlerle iman kelimesi birbirini çekecektir. İman kelimesi sabit olduğu için dışarıdan gelen faziletler, ruhun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacak. Bu toplanmanın adı nefs tezkiyesidir. Manası, ne kadar fazilet iman kelimesinin etrafında toplanırsa, birikirse o kadar karanlık artık kalbe giremeyecektir. Nefsin afetlerinden o kadarı kapı dışarı edilmiştir, içeri girmeleri de söz konusu değildir. Nefsin afetleri için her zaman sürpriz oluyor nefs tezkiyesi. Hepsi kalbe tekrar gireriz ümidiyle geliyorlar.

kalbe aşağıdaki kapıdan, ama girdikleri zaman bir de bakıyorlar ki bir kısmına yer yok. Onlar giremiyorlar. Kapı dışarı edilmiş durumda, artık o nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbindeki faziletler arttıkça karanlıkların, afetlerin nefsin kalbini doldurma alanı küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, daimi zikirde sıfırlanıyor. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği takdirde o kişinin kalbine iman yazılması mümkün. Mücadele 22'ye göre. Ancak o zaman nefs tezkiyesi olabilir. Peki mümin 15'e göre durum ne? Dereceleri yükselten Allah diyor. Furkan 70'e göre o kişinin nefsinin kalbinin iman kelimesini yazılmasıyla aldığı son şekil o kişinin mümin olmasını ifade ediyor. Ve kim tabi olup da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor, demin söylediğim gibi nefs tezkiyesine başlarsa, ancak onların diyor Allah Teala nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Başlayabilmesi için de mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecek. Onun gelebilmesi için kişinin kendi mürşidine ulaşıp teslim olması şart. O mürşidin ruhu gelmez başının üzerine. Devrin imamının ruhu gelir. Şimdi o ruh o kişinin başının üzerine gelince ne der? Emri tebliğ eder. Der ki Allah beni vazifeli kıldı, bana yetki verdi, sana bunları söyleme yetkisi. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani o vücuda artık tekrar dönmemek üzere terk edebilirsin. Ne demek bu? Şu demek, ruh dilediği an sizin fizik vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ruh dilediği an bunu yapmak yetkisinin sahibidir. Her an, her günah işleyeceğiniz an ruh derhal vücudu terk eder. Asla iştirak etmez yapacağınız günahlara. Vücudun dışından olayı seyreder ve elindeki mizan o işlenen suçun mahiyetini ve derecatını oraya kaydeder. Ruh da bu standartlar içinde nefse o ölçüde bir azap tatbik eder. Neden bu yetki ruha verilmiş? Çünkü nefs tezkiye olmazsa ruh biz ölmeden evvel asla Allah'a dönemez. Oysa ki üzerimize demin söylediğimiz gibi 12 defa farz kılınmış. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey evvela dereceleri yükselten Allah diyor. Sebebini söyledik. Günahların sevaba çevrilmesi. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Burada arş kelimesi, arşı tutan meleklerin ve devrin imamının bu ayette alakalı olduğunu söylemiş oluyor. Bir adım daha atalım. Allah'ın emrinden bir ruh gönderiyor Allah-u Teala. Şimdi Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Diyor ki Allah-u Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Demek ki Allah-u Teala Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirsin diye, dikkat edin, hidayete vesile olsun diye demiyor. Hidayete erdirsin diye. Onları hidayete erdirsin diye insanlardan
imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimiz de hidayet erdirmek. Öyleyse Allah-u Teala'nın aldığı, o ruhun aldığı bir emir var. Öyle bir ruh gönderiyor ki, o ruh Allah'tan emir almış bir ruh. Neyle? Hidayetle vazifeli. Kişiyi hidayet erdirecek. Nedir hidayet? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki hüda, hidayet, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ve diyor ki Allah'ın emriyle buradayım. Ve sana Allah'ın bana verdiği görevi tebliğ ediyorum. Bu yetkiyle Allah beni yetkilendirdi. Ben sana Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün, yevmüt talakın geldi. Yani vücudu terk edeceksin, sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Sırat-ı müstakime ulaşma vasfını kazandın. Yani sen artık bu vücuttan ayrılıp da tekrar bu vücuda dönmek imkanının sahibi değilsin. Ya da dönmek zaruretinin, mecburiyetinin sahibi değilsin. Artık Allah'a dönebilirsin. Hiçbir ruh vücuttan ayrıldıktan sonra geriye dönmemekle kısıtlı değildir. Bütün ruhlar vücuttan ayrılırlar, suça iştirak etmezler, tekrar dönerler ve vücudun içine rahatça girerler. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar. Hiç hissetmeyiz sevgili kardeşlerim. Ama eğer söylediğimiz şartlar vücut bulmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, on ihsanı almışsak, Allah bize mürşidimizi göstermişse, onuncu ihsanıyla, o zaman irşat makamına tabi olduğumuz takdirde başımız üzerine devrin imamı gelecektir ve ruhumuzu Allah'a doğru yolcu edecektir. Emri tebliğ ederek. Hem o emir gereğince yetkili olduğunu söyleyerek hem de emri tebliğ ederek gitmesini, ruhun vücuttan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayacaktır. Öyleyse ruhun hidayeti de, öyleyse nefsin hidayeti de ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Tabiyet olmazsa devrin imamın ruhu kişinin başına gelmez. Bu sebeple irşat makamına ulaşmak, mürşide tabi olmak olmazsa olmaz bir şarttır. 12 defa üzerimize farz kılınan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetini gerçekleştiremeyiz. Farzını gerçekleştiremeyiz. Eğer tabiyet gerçekleşmezse. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz bir şartıdır. Onun için bütün devirlerde çok sayıda mürşit dünya üzerinde vazifelidir. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşittir. Her kavimdeki resuller ikinci seviyedeki vazifelilerdir, yetkililerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri üçüncü seviyedeki yetkililerdir. Ve onların tayin ettikleri mürşitler dördüncü seviye vazifelilerdir. Aşağı doğru beşinci, altıncı, yedinci seviyeye kadar mürşitler gider. Ve sonuncular vekil mürşitlerdir. Yani bu görevi vekaleten yaparlar. Asil mürşit devrin imamı, kavimlerdeki resuller ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği iradelerini Allah'a teslim eden, irşada ulaşmış olan evliyalardır. Peki
mürşit olmazsa fizik vücut nefse, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulabilir de Allah'a kul olabilir mi? Olamaz. Çünkü fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi şeytanın hakimiyetinden kurtulabildiği ölçüde gerçekleşir. Bu ise nefsin tezkiyesine bağımlıdır. Nefsin tezkiyesi boyunca şeytanın hakimiyet alanı daralır, daralır, daralır. Ve fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya devam eder, devam eder, devam eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslimi, irşat makamı yoksa gerçekleşemez. Nefsimizin tezkiyesi, irşat makamı yoksa, tabi olamıyorsak gerçekleşemez. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, irşat makamına ulaşıp tabi olmadıkça, hem de Allah'ın tayin ettiği ve hem de 10 tane ihsanla tabi olmadıkça, fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması mümkün değildir. İrademizin de Allah'a teslim olması mümkün değildir. İrademizin Allah'a teslimi de nefsin afetlerinin yok olmasına bağlı. Öyleyse görüyorsunuz ki hidayet ancak irşat makamına teslimle gerçekleşebilen bir farzdır. Ruhumuzun hidayeti de veçimizin hidayeti de, nefsimizin hidayeti de, irademizin hidayeti de. Dört teslimin dördü de farzdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki mürşit insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Öyleyse mürşidin ulaştırdığı rüşt yolu nedir? Gay yolu nedir? Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde diyor ki la ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, belirlenmiştir. İrşatla gay. Rüştle gay. Rüşt irşada ulaşma keyfiyeti ve üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz diyor Allah-u Teala. Eğer onlar da bizim davetimize uymuşlar da ameni olmuşlarsa o zaman icabet ederiz. Umulur ki bizim icabetimizden sonra onlar irşada ulaşsınlar. Onların irşada ulaşmalarında isteriz diyor Allah Teala. Yani onların davetine icabetimiz ameni oluşlarından irşada ulaştıkları noktaya kadar her tarafı kaplar diyor Allah Teala. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinin devamında Allah Teala'nın irşat makamını tarif eden bir ilavesi var.
Biz onlardan imamlar kıldık, emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor. Öyleyse devrin imamının iki özelliği daha çıkıyor ortaya. Bunlar aynı zamanda Allah'ın irşat kademesine tayin ettiği mürşidin de bütün mürşitlerin de özelliği. Sabrın sahibi olmuşlar hepsi. Yani yedi mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuş, sabır konusunda ulaşılabilecek en üst noktaya ulaşmışlar. 12 mertebe müzeyyen olmuş. Öbür taraftan ikinci özellikleri iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Çünkü ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor Allah Teala. Devrin imamlarına tayin ettiğine göre en üst seviye mürşit, o zaman mutlaka bir hakkın takvanın sahibi kişi. Öyleyse bir hakkın takvanın sahibi olabilmek için kişinin iradesini de Allah'a teslim etmiş olması temel şart. Öyleyse Allah'ın irşat makamına getirdiği kişiler bu vasıfların sahipleri ve bu kişiler irşat makamının sahipleri iki ayrı cepheden emretme yetkisinin sahipleri kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Münkerden nehyetmek, kötülükleri insanlara yasaklama konusunda onlara emirler vermek ve emri bil maruf yapmak, yani irfanla emretmek, maruf olanla emretmek. Münkerden nehi, münkeri yasaklamak. Kötü olan şeyleri, onları rüşt yolundan ayıracak şeyleri onlara yasaklamak ve irfanla emretmek. Allah Teala diyor ki içinizden irfanla emreden, nehyi anil münker yapan ve emri bil maruf yapan bir topluluk bulunsun diyor. İşte onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl bir müessese? Doğruyu öğrenmişler, Allah Teala öğretmiş. Yetmez, Allah Teala o doğrunun öğrenilmesinden sonra onların başkaları konusunda hata etmelerini, hata yapmalarını önleyecek yeni bir şart daha getiriyor. İradelerini mutlaka Allah'ın iradesine bağlamaları. Ne olur bağlarlarsa şu olur: mürşit kendinden nefsinin afetlerine uyarak bir emir veremez. İki sebepten veremez. Çünkü bir defa nefsindeki afetlerin hepsi daha daimi zikirde gitmiştir. Bu kişi daimi zikirde değildir. Daimi zikirden sonra külli zikre ulaşmıştır. Bütün uzuvları zikretmektedir. Onu da aşmıştır. Tesbihe ulaşmıştır. Artık sünnetullah onun daimi zikrine devam ettiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde her şeyi en güzeli ulaştırmakla Allah'ın mürşitleri vazifelidirler. Nehi anil münker, onları bütün kötülüklerden korumak manasına gelir.
her türlü yanlışı onlar irşat makamına ulaştırdıkları zaman o yanlışın nasıl düzeltileceğini oradan alırlar. Mürşit bunu kendinden söyleyemez. Hangi mürşit? İrşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşit. Hangi mürşit? Bütün kavimlerdeki resuller. Hangi mürşit? Devrin imamı. Bunların altındakiler için bu geçerli değildir. Onların da içinde, onlar da daimi zikrin sahipleridir. Ama iradeleri Allah'a bağlı olmadığı için kendi iradeleriyle hareket edeceklerdir. Bu sebeple yanlış hüküm vermeleri mümkündür. Kapı kapalı değildir, aralıktır. Ama Allah Teala irşat makamına kendisi tayin etmişse evvela kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. O zaman o kişi iradesi Allah'a bağlı bir kişidir. Öyleyse Allah Teala'nın irşat makamını tayin ettiği kişi mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağladığı bir insandır. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitlerin özellikleri var. Bütün mürşitler için özellikler. Mürşitlerin irşat makamına Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin temel özelliklerine baktığımız zaman birinci vasıfları Allah'a çağırmaları. İkincisi Allah'a teslim olmaları. Nelerini teslim etmişler? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Sonra kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. İrşat makamına Allah'ın tayiniyle ulaşmışlar. Allah'a çağırıyorlar. İşte zamanımızdaki doğruyla yanlışı birbirinden ayırt eden Furkan'ın en önemli hükmü, dikkat edin, kim Allah'a çağırıyor? O Allah ile beraberdir. Kim Allah'a çağırana karşı ve kim Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyorsa, işte o Allah'a karşı. Ruh insana hayat verir. Ruhumuz giderse hepimiz hafazan Allah ölürüz diyen insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmedikleri için bunları söylemektedirler. Öğrendikleri kitaplar öyle söylediği için o kitapların söylediğini tekrar etmektedirler. Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların asırlardan beri yazdığı emaniye kitaplardan öğrenmişlerdir. Öyleyse irşat makamına dikkat edin. İrşat makamı Allah'a çağırır. Peki irşat makamı kendisi tabi olmuş mudur mürşidine? Elbette. Allah'a ulaşmayı dilemiştir irşat makamı, mürşidine tabi olmuştur, ruhunu Allah'a teslim etmiştir, fizik vücudunu teslim etmiştir, nefsini teslim etmiştir, irşada ulaşmıştır ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Allah onu ancak o zaman irşada memur ve mezun kılındın diye irşat makamına tayin etmiştir. Bütün bu safhalardan geçmiştir. Ve Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre de hakkül yakin sahibidir.
yakin hasıl etmiştir Allah'ın ayetlerine. Yani hikmet sahibi olmuştur. Ondan sonra da onun çok ötesine geçmiştir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Allah Teala tarafından kılınanlardır. Öyleyse mürşidin muhtevasına baktığımız zaman çok yönlü bir insan görüyoruz. O seviyeye ulaşmış olan bütün mürşitler Allah'ın katında şehadet kazanmışlardır. Şehadetin, Allah'ın zatını görme şerefinin, Allah'a şahit olmanın sahipleridir.

Halise mürşit kimdir? Mürşit daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Bu tayinin sahibi olan mürşit bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Beş, bu kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır sahibidir. Altı, bu kişi hem hayır kazanmaktadır, ehli hayırdır, hem de ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her zaman konuşabilme yetkisinin sahibidir. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bundan evvel de vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala.

Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. İşte orada Allah Teala'nın zikir ehli dediği kişi ehli tezekkür olan kişidir. Kendisine sorulacaktır. O da bir kısmına muktesebatıyla cevap verebilecektir. Bir kısmına veremeyecektir. Ve Allah'a soracaktır. Allah'tan aldığı cevabı ulaştıracaktır. Ayrıca muktesebatındaki cevapları da hep Allah'tan, Allah'ın kendisine verdiği emir gereği yapacaktır. Neticede kendi muktesebatından karşıya ulaştırdığı bilgiler de Allah'ın süzgecinden geçerek oraya ulaşacaktır. Çünkü Allah Teala onun üzerinde iradesini kendisine bağladığı için söz sahibidir. O sadece Allah'tan aldıklarını başkalarına ulaştırabilir. Muktesebatından olan şeyler de gene Allah'ın süzgecinden geçtikten sonra suali sorana ulaştırılmaktadır. Allah Teala mürşidin iradesini kendi iradesine bağlamakla neyi sağlıyor? Yanlışların hepsini önlemiş oluyor. Kişi Allah'ın iradesine bağlıysa bu noktada kendisine ait olan mütalalarda bulunamaz. Bu noktada Allah'tan öğrenmek, cevap almak ve bu cevabı iletmek mecburiyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamı ehli tezekkürdür. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Vahiy yoluyla konuşur. Allah Teala ona vahyeder. O sorar, cevabını vahiy yoluyla alır. Bu bir ilham müessesesi değildir. Karşılıklı konuşma söz konusudur. Ve Allah Teala burada da açık bir hüviyet koyuyor ortaya. Bizim diyor, insanla beşerle hiçbir konuşmamız olmaz illa vahiyle. Eğer konuşma söz konusuysa, yani tezekkür söz konusuysa, insanoğluyla Allah arasında bir konuşma, bir tezekkür söz konusuysa, bu tezekkür mutlaka vahiy yoluyla gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün vazifeliler bu sorma işleminin sahipleridir. Sorarak cevap vermek durumundadırlar ve Allah'tan geleni söylemek mecburiyetindedirler. Çünkü asgari seviyede iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır.

irade Allah'a teslim olmuştur. Devrin imamının iradesine gelince onun iradesi yoktur. O Allah'ın iradesiyle hareket ettirilir Allah Teala tarafından. O kendiliğinden konuşamaz diyor Allah Teala. Habibim sen o kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah Teala. Herkes görmüş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam atmış ama biz attık diyor. Atan dıştan görür bakarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama konunun iç yüzüne bakarsanız atan Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl bir akıl bir fizik vücuda kumanda verirse o aklı devre dışı bırakın Allah'ı getirin oraya. Allah o kişiye hareket ettiriyor, söyletiyor, konuşturuyor, Kur'an-ı Kerim'i okutturuyor. Her şeyin sahibi Allah'tır. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde irşat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Allah ile daimi bir sohbetin içinde. Her an bir şeyler sorar. Bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah ne zaman onunla konuşmayı dilerse o zaman da cevap vermek durumundadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu irşat makamının sahibi olan kişinin, irşada memur ve mezun kılınan kişinin 7. vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet ehli sevgili kardeşlerim, üç ayrı cephede önemli bir hüviyetin sahibidirler. Hakim olarak, bir, hakem olarak, iki, hikmet sahibi olarak, üç. Eğer bir irşat makamının sahibi birisi hakim olursa, hükümleri Allah'tan alarak verecektir. O bu konuda rahattır. Çünkü kendinden bir şey ilavesi söz konusu olmaz. Hükmü veren Allah'tır. Tebliği onun ağzından yaptırır. Bu sebeple hakimlik konusu Allah Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Aynı kişi hakemlik mevkiinde olduğu zaman ne olur? Hakem olduğu zaman mutlaka hakka riayet eder. O kişi bu sebeple hüküm sahibidir. Hükmün sahibi olan Allah kendisine verdiği hükmü ulaştırdığı için. O hükmü tebliğ ettiği için, tevhim ettiği için.
hakemlikte de durum aynıdır. İki taraf vardır. İki taraf üzerinde arasında taraflar haksızlığa uğradıklarını iddia etmektedirler. Ve hak nasıl gelecektir? Adaletle gelecektir. Allah Teala diyor ki Resul geldi, hak batıl zahir oldu, hak yerine geldi. Adaletsizlik kalktı, adalet geldi diyor. Musa'nın kavminden bir rical vardı ki diyor Allah Teala asırlar boyunca hep bir takım insanlar o mevkilere gelmişler. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olmuşlar. Adaletle hükmederlerdi diyor Allah Teala. Münkerden nehyederler, marufla emrederler ve adaletle davranırlardı diyor. Bil kıst, adaletle davranmak demek. Öyleyse görülüyor ki hikmet sahibi olmak üç vasfı birden içeriyor. Hakim olarak hükmetmek, verdiği hükümler Allah'ın hükümleri olduğu için mutlak doğru olacaktır. Hakem olarak hükmetmek, gene aynı standartlarda hüküm iki tarafında mutlaka hakkına riayet eden bir hüküm olmak mecburiyetindedir. Ve üçüncüsü, kişinin hikmet sahibi oluşu. Yani Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa, o ayetin 28 basamaktan nereye oturduğunu net olarak her zaman söyleyebilir. Çünkü bilgiyi Allah'tan alır. Öyleyse görülüyor ki irşat makamı farklı bir makamdır. Öğretmenler öğretirler. İrşat makamı sadece öğretmez. O kişinin tekamülünde, manevi tekamülünde metallerdir. O da rol almıştır. O da konunun içindedir. Neden? Çünkü kişi mürşide tabi olmasaydı ruhu Allah'a ulaşamayacaktı. Tabi olmasaydı nefsi tezkiye ve tasfiye olamayacaktı. Tabi olmasaydı fizik vücudu Allah'a teslim olamayacaktı. Ve o kişi hiçbir manevi tekamül gösteremezdi. Manevi tekamülün sahibi olamazdı. Öyleyse irşat makamı Kur'an-ı Kerim'in vazgeçilmez bir unsurudur. İrşat müessesesi rüşt yolunun sahibi olmayı ifade eder. Hazreti İbrahim babasına dedi ki, baba bana tabi ol da seni irşada ulaştırayım. İrşada ulaştırmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Rüşt yolu bir insanı nereye götürür? Allah'a götürür. Bütün teslimlere götürür. Cennetin en üst makamına kadar götürür. Yedinci kat cennet ya da yedinci kat cennetler. Daha evvelkiler cennet Allah Teala naim cenneti diyor. Allah Teala başka cennet isimleri sayıyor.
Ama Adn cennetleri diyor. Adın cennetlerinde hem Allah'ın irşat makamına tayin ettiklerinin hem her kavimdeki imamların hem de bütün devirlerdeki devrin imamlarının üç ayrı mekanı söz konusudur. Birinci mekandakiler Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığının cümlesiyle tayin ettiği kişilerdir. Onlar Resul değillerdir. Bütün kavimlerdeki Resuller onlardan daha üsttekilerdir. Devrin imamı ise onlardan da daha yukarıda olandır. Böyle bir dizaynda adın cennetlerinden birincisi Allah'ın irşat mevkine getirdiği Resul olmayan herkes içindir. İkincisi

bütün kavimlerdeki resullerin cennetidir. Üçüncüsü ise sadece bütün devirlerdeki devrin imamlarına aittir. Hepsi bütün zaman parçalarını ihtiva eder. Öyleyse irşat makamının bir özelliği de en üst kat cennetin, yedinci kat cennetin sahibi olmalarıdır. İster Allah-u Teala tarafından bu vazifeye irşada mezun ve mezun, memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin edilmiş olanlar olsun, ister Resuller olsun, bütün kavimlerdeki, ister devrin imamı olsun. Hepsi bu vasfın sahibidir. Yani adın cennetinin sahipleridir. Demek ki gerçek irşat makamı her açıdan başka insanlardan farklı bir özelliğin sahibi. Farklı özelliklerin sahibi. Öğretmen öğretir ama mürşit sadece öğretmez. Öğrettikten başka hedefe ulaştırır. Evvela Allah'a ulaştırır mürşit. Sadece Allah'a davet etmek değildir vazifesi. Aynı zamanda Allah'a ulaştırmak konusunda yardım etmek, Allah'a ulaştırmaya vesile olmaktır. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Öyleyse şimdi mürşitlerin vazifelerine bakıyoruz. Ne yaparlar? Mürşitler kıraat ederler. Ne yaparlar? Mürşitler tilavet ederler. Ne yaparlar? Mürşitler kıssa ederler. Öyleyse üç ayrı seviyenin dizaynı. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve diledikten sonra da nefs tezkiyesine kadar mürşitlerin öğretisi kıraattir. Nefs tezkiyesi başladığı andan itibaren kıraat tilavete dönüşür. Ve kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tilavet kıssaya dönüşür. Öyleyse irşat müessesesi üç ayrı standardın sahibidir. Bakıyoruz öğreti ve hedeflere ulaştırma stratejisi Allah-u Teala tarafından şekillenmiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerini anlatıyor Allah-u Teala. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yüzekkîküm ve yuallimiküm kümül kitâbe vel hikmete ve yuallimiküm mâ lem tekûnû tâlemûn. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, size de tıpkı bir evvelki ayet-i kerimede olan nimet gibi bir nimet sizden
aranızdan sizden birini Allah size Resul olarak gönderdi. Bir Nebi Resul bu. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye. Bir. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. Beş, hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. İşte 28 basamaklık bir dizi içerisinde İrşad makamının dizaynını ortaya koyduğumuz zaman Allah-u Teala'nın irşad makamına tayin ettiği Resul olmayan mürşitlerin devrin imamı olmayan her kavimdeki Resullerin dizaynı 4 safhayı içeriyor. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, 1. Onların nefslerini tezkiye etmek, 2. Kitap öğretmek, 3. Hikmet öğretmek, 4. Burada bitiyor. Ama hikmet öğretmenin ötesi onlarda yok. İrşad makamı hikmet öğretmeye kadar geliyor, hikmet öğretme dahil. Ama devrin imamı hikmetin ötesindeki daha bilinmeyen şeyleri de öğretiyor. Öyleyse bu minval üzere irşad makamının tatbikatına baktığımız zaman insanlara bilgiyi ulaştırdığı ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeden belki safhalarında o hep Allah'ın ayetlerini okuyor onlara. Allah'ın ayetlerini kıraat ediyor. Bu süreç içerisinde kişilerin özellikleri ne? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşad makamını bakıyorlar, görmüyorlar. Kulaklarında vakra var. Söylediklerini duyuyor kulakları ama onları işitmiyorlar, manasına varamıyorlar. Ve kalplerinde ekinnet var. Bu standartlar içinde. Öyleyse böyle bir dizaynda kalplerindeki ekinnet, gözlerindeki hicab-ı mestüre ve kulaklarındaki vakra ile o insanlara okudukları, öğrettikleri şey kıraat adını alıyor. Ne zaman ki bu insanlar Allah'ın yoluna giriyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabeye hitap ediyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlara mürşidin yapabileceği şey tilavettir. Çünkü onlar kıraatin neticesine ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlara bir dizayn içerisinde öğretilmek için tilaveti emrediyor. Zikir sahipleri için de tilavet asıl. Nereye kadar kıraat?
kişiler Allah'a

Tilavet nefs tezkiyesine başlayıncaya kadar devam ediyor öğreti. Nefs tezkiyesi bundan sonraki faslı kapsıyor. Devrin imamı insanların nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Neyle? Kalplerine, devrin imamının ruhu başların üzerine geldiği için kalplerine iman yazılmasıyla nefs tezkiyesini gerçekleştirebiliyorlar. Ruhları Allah'a doğru gene devrin imamı vasıtasıyla vücutlarından ayrılıyor. Böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzeline ulaşmak söz konusu. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Bundan sonra irşat makamının görevi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmektir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında, fizik vücudun Allah'a teslimi makamında öğretilir. İlim açısından bu noktaya kadar kişi hep ilmel yakindedir. Mürşidin öğrettiği muhteva ruhun Allah'a teslimine kadar ilmel yakini ifade eder. Yani ilim konusunda yakin hasıl etmek. Dinleyenler, bundan istifade edecek olanlar, mürşide tabi olanlar ilmel yakin seviyesinde ilimlerini arttırırlar. Onlar kendilerine ilim verilenler ve ilimleri arttıkça ilim sahipleri unvanını alırlar. Ve böyle bir dizaynla hareket söz konusudur. Ruhlar Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine de henüz geçilmemiştir. Ve ilmel yakinle aynel yakin arasında, ki aynel yakin 26. basamakta başlar, kişinin hikmet sahibi olduğu noktada başlar, mürşidin öğretisi o kişileri ya ilmel yakine yakın bir standartta kalmaları boyunca devam eder ya da aynel yakine yakın bir standartta olmaları boyunca devam eder. Aynel yakine ulaşıncaya kadar kişiler ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprünün üzerindedirler. İlmel yakini aynel yakine bağlayan köprü. Ne zaman kişi ilmel yakini tamamlamıştır? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Ama bu kişi, nefs tezkiyesi tamamlanan bu kişi ilmel yakinden aynel yakine geçememiştir. Aynel yakine geçebilmek için daimi zikrin sahibi olmak lazım. O ise fena, beka, zühd ve muhsinler makamlarından daha sonraki bir merhaledir.

İşte mürşit insanı irfan ehli yapar. Ne zaman kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa ve kalp kulağını açarsa kişi irfan oğlu, irfan ehli olur. Ya insanlar daimi zikre ulaştıkları noktaya kadar ilim ehli olarak kalırlar. İlmel yakinin gerçek standardı ilim ehli olmaktır. İlim ehli olanlar ilmel yakinin devamı içerisindedirler. Bu tam bir ilmel yakin halidir onlar için. Bu insanlar fenafillah makamında da, bekabillah makamında da, züht makamında da, mürşitler makamında da kalp kulakları ve kalp gözleri açılmadan bu yola devam etmişlerse onlar ilmel yakinin tesirlerinin, ilmel yakinin özelliklerini üzerlerinde taşıyanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu özelliklerin sahibi olan insanlar, ilmel yakinin sahibi olan insanlar, bir de bakarsınız bir gün kalp gözleri ve kalp kulakları açıklanmıştır. Hala aynel yakine ulaşamamışlardır ama ilmel yakini aşmışlardır. Bunlar irfan ehlidir. Öyleyse bu köprü fena, beka, muhsinler, fena, beka, züht ve muhsinler bakan makamlarının sahipleri ilmel yakinin devamı boyunca ya ilmel yakinin gerçek standartlarına hep sahip olarak devam edeceklerdir. Kalp gözleri ve kalp kulakları açılmayacaktır. Ve ilmel yakinin normal standartlarında aynel yakine ulaşmış olacaklardır. Aynel yakine ulaştıkları zaman irfan ehli olacaklardır. Diğer bir kısmı ise bu dört basamakta fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında kalp gözleri açılır, kalp kulakları açılır ve irfan ehli olurlar. İrfanın da oluşmasında mürşit vardır. İlmin de devamında ve daha üst seviyelere ulaşmasında gene mürşit vardır. O irşat makamının Allah'tan öğrendiklerini öğrettiği ilmin dışındaki ilimleri Allah-u Teala faydasız ilim sayıyor. Buyuruyor ki Câsiye suresinin 23. ayeti kerimesinde Habibim diyor, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Bunun manası onlar kâfirlerdir diyor Allah Teala. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Onların görme hastalarının basarlarının üzerinde de gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın irşat makamı vasıtasıyla kişiye ulaştırdığı üst seviye dizayn bundan sonra başlar. Daimi zikir.
Bu noktaya kadar tilavet devam etmiştir. Ama bu noktadan sonra artık o kıssa olacaktır. Her ne kadar kıssa hikayelerin anlatılması anlamına gelirse de burada hikayeler değil, gerçekler anlatılıyor ve üst seviye gerçekler anlatılıyor. Daimi zikrin sahiplerine anlatılıyor.

Really sad. Mürşittir ki irşada ulaştırır. Mürşittir ki daimi zikre ulaştırır ve kişiyi hikmet sahibi kılar. Mürşit buna metaller olur, vasıta olur. Ve Allah Teala size kitap öğretir dediği zaman kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi söz konusudur. 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir ve bu lafz içinde ruh Allah'a ulaşır. Ama kitabın ruhu fena makamında öğretilir. Buna kitabın öğretilmesi denir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları kitabın öğretilmesidir. Ulul elbab ve ihlas makamları hikmetin öğretilmesidir. Allah-u Teala tarafından hikmet sahibi kılınan irşat makamı hikmeti başkalarına öğretmekle vazifelidir. Bunun için Allah-u Teala onu hikmet sahibi kılmıştır. Görevi başka insanlara faydalı olmaktır. Hikmeti öğretmektir. Devrin imamı hariç mürşitlerin ve bütün kavimlerdeki resullerin görevi buraya kadardır, hikmetin öğretilmesi. Hikmet neyi içerir? Ulul-elbab makamını, ihlas makamını ve salih makamının 4 kademesini içerir. Beşinci kademesi hikmetin ötesidir ve buradaki ilişki sadece devrin imamıyla irşada ulaşan kişi arasındadır. Öyleyse bütün mürşitlerin ulaşabileceği konu hikmetin öğretilmesidir. Her kavimdeki imamla, her kavimdeki resullerle Allah Teala'nın irşada, irşatla vazifeli kıldığı kişiler hikmetin öğretilmesine kadar, hikmetin öğretilmesine dahil standardın içindedirler. Ama ötesi devrin imamına aittir. Daha ötesi ise Allah'a aittir. Öyleyse

böyle bir dizaynda irşat makamına baktığımız zaman orada ilmel yakini, aynen yakini ve hakkul yakini görebiliyoruz. Hepsi öğretiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İrşad müessesesi insanı cennete ulaştıran bir merdiven takdim eder. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyen mürşittir. Ne zaman kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibi olmak imkanına hiçbir şey yapmadan kavuşmuştur. Sadece irşat makamının Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizi cennetine ulaştırsın talebine uygun hareket etmiştir. Ama cennetin de sahibi olmuştur bir tek dilekle. Öyleyse irşadın muhtevasına baktığımız zaman sadece irşat makamının kişiyi Allah'ın dört sırat-ı müstakimi üzerinde de sonuca götürdüğünü görüyoruz. 14. basamakta başlayan ruhun hidayeti 21. basamakta tamamlanıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ama gene 14. basamakta başlayan fizik vücudun hidayeti orada bitmiyor. 21. basamakta bitmiyor. 21. basamaktan sonra da devam ediyor 25. basamağa kadar. Nefsin hidayeti o da 14. basamaktan başlıyor. Ama 25. basamakta da bitmiyor. 27. basamakta tamamlanıyor. İradenin teslimi ise 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanıyor. Öyleyse dört tane hidayete de ulaştırmaya yardımcı olan mürşittir. Ulaştıran devrin imamıdır. Ve dördüncü hidayetin başlamasından sonra yardım sadece devrin imamından gelebilir. Hikmetin ötesi insanların arasında sadece ona ait olan bir metinedir. Bu standartlar altında görünen nedir? Görünen odur ki insanlar irşat makamına mutlak olarak ihtiyaç içindedirler. Mürşitsiz bir din mümkün değildir. Evvela din değil, dinler diyecek olan birisi varsa aranızda, onların bilmesini isteriz ki dinler yoktur. Din vardır. Adem Aleyhisselam'ın zamanında başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini ve irşat makamının sahipleri
sadece o dini öğretenlerdir. Öğretileri sadece o dinin öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi birçok vasfın sahibidir. Bu vasıflarıyla Allah-u Teala onu irşat makamına tayin eder. Ve Allah'ın tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği kişi o vasıfları sebebiyle hep Allah'tan emir alarak her şeyi gerçekleştireceği cihetle adaletin temsilcisidir. İşte bu sebeple eğer irşat müessesesi olmasaydı insanlar manevi tekamüllerini gerçekleştiremezlerdi. Öyleyse Allah-u Teala insanların arasından bir kısmını bu görevle görevlendiriyor, bu hedeflere ulaştırsın diye. Başka bir sözle, giderek artan mutlulukları insanlar yaşasınlar diye. Bütün insanların mutluluğunda bütün mürşitlerin mutlak olarak payları vardır. Allah'ın hizmetinde olmak bir şereftir. Şereflerin en büyüğüdür. Bütün mürşitler de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitler irşat makamının sahipleridir. Allah onları o makamın sahibi olmaya layık görmüştür ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onları bu vazifeye tayin etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir güzelliği daha yaşamayı bizlere nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir gönül beraberliğini yaşamak üzere gene birlikteyiz. Sizlere bu akşam sırat-ı cihimden ve sırat-ı müstakimden bahsetmek istiyorum. Sırat-ı cehim, cehenneme götüren yol. Aynı zamanda şeytana götüren yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a götüren yol, cennete götüren yol. Sırat, yol demek. Cehim, cehennem istikametinde bir yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Allah Teala bu yolun Allah'a götüren, Allah'a istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde veya ondan evvelki surenin 23. ayet-i kerimesinde bakalım.

0: Allah Teala açık bir şekilde diyor ki: Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Sevgili arkadaşlarım, notlar da biraz karışık. Ama inşallah onu size söylemek borç olsun üzerimize. Zaten Kur'an-ı Kerim tefsirinde onu anlatmış, üzerinde de epeyce durmuştuk. Sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olduğu öteden beri söylendik. Ama o ayet-i kerime bütün Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı taranması sırasında size uzun uzun anlatıldı. Allah'ın zatına istikametlenmiş yol sırat-ı müstakim. En baştan başlayalım Fatiha suresinde. Ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiğne isteriz. Bizi sana ulaştıracak kişiyi öğrenmek için yalnız sana müracaat ederiz, hacet namazı kılarız, yalnız senden isteriz. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sıratel müstakime, sana ulaştıracak olan yola ulaştır. Yola hidayet et, vasıl et, ulaştır. İhtina bizi hidayet et, ulaştır. İhtina sıratel müstakim, sıratel müstakime. Şimdi burada sıratel müstakimin bir tarifi geliyor. Sıratellezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerini nimet olarak verdiğini söylüyor. Devrin imamlarının ruhu kişilerin başlarının üzerine nimet olarak gelip yerleştiği için, işte bu sizin üzerinize nimettir diyor. Ve tıpkı o nimet gibi Bakara 151'de diyor Allah Teala, size de sizin üzerinize de o nimet gibi nimet olmak üzere sizin aranızdan bir peygamber, resul gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okuyan, nefslerinizi tezkiye eden, size kitap öğreten, hikmet öğreten, hikmetten daha ötede bilmediğiniz şeyleri öğreten diyor Allah Teala. Bir resul gönderdik diyor. Bir peygamber resul. Öyleyse her devirde devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor. emrinden ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden ruh, devrin imamının ruhu. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık, insanları hidayete erdirmek üzere. Emrimiz de insanları hidayete erdirmek üzere. İşte Allah'ın emrinden, emriyle hidayete erdirecek kişiyi, kişinin ruhunu Allah Teala gönderiyor kişinin başının üzerine. Ve bu noktada bu ruh için Allah Teala'nın bir emri var. Onlara yevmit talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleyerek onları uyarmak üzere diyor. Yevmit talak, Allah'a mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Gördüğümüz o ki devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Geldiği zaman kimin başının üzerinde o varsa sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir. O sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduklarımızın yolu değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere gadap duyarız diyor. Kafirlerin yolu değildir. Neden? Çünkü bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimde olabilmesi, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesine bağlı. Devrin imamı ise derhal o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkma emrini veriyor. Ve devrin imamı kişinin kalbi, kişinin başının üzerine geldiği zaman Mücadele 22'ye göre Allah Teala onların kalplerinin içine küfür kelimesini oradan alarak iman kelimesini yazıyor. Kişi artık kafir olmaktan kurtuluyor. Bu noktada itibaren gerçek anlamda bir mümin. Öyleyse kalbine iman yazılan bir mümin. Ama bundan evvel Allah Teala onu kafir olarak mütala ediyordu. İşte gadap duyulan kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Çünkü ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine ulaştığı nokta devrin imamının kişinin başının üzerine geldiği nokta. O noktada kişinin kalbindeki küfür alınıyor. Öyleyse o noktaya gelmezse kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Onu söylüyor Allah-u Teala burada. Ve dalalette olanlar da veled dalin kelimesiyle bitiyor ayet, sure. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayet dalalette olanların muhtevasını söylüyor. Tabi olmayanlar. Tabi olmayanlar, onlar dalalette kalplerinde küfür yazdıkları için Allah'ın gadap duyduğu kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Kimler olur? Tabi olup da devrin imamının ruhu başının üzerine bir nimet olarak gelmiş olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. Öyleyse sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a ulaştıran yoldur. Gerçekten Allah'a ulaştıran yol o mudur sırat-ı müstakim? Tekrar edelim. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek ve Allah'a istikametlenmiş yol demek. Öyleyse bir yol var, bu dünyada başlıyor, Allah'ta son buluyor. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız zamanımız din öğreticilerine, herhangi bir üniversitede bu konuda görevli olan bir profesöre, size diyecektir ki doğru yol. Ona deyin ki iki nokta arasındaki en kısa yol, bir doğru çizginin oluşturduğu yol, doğru yoldur matematikte. Doğru yol deyince yol bir yere gider. Bu yol nereye gidiyor? Allah Teala müstakim kelimesini istikamet üzere olan diye ifade ediyor. Allah'a istikametlenmiş yol olarak ifade ediyor. Allah'a ulaştıran yol olarak ifade ediyor. Gerçekten sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Hidayete mi erdirir? İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmak istikametinde sarılmak kullanılıyor burada. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Nefs tezkiyesi söz konusuysa rahmetle faz o kişinin üzerine gelecek, kalbine girecektir. Ve onları diyor Allah Teala kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te Allah Teala bunu veriyor. O baştan söylediğimiz ayeti kerimede de Allah Teala sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Nisa 175 açık ve kesin olarak Allah'a ulaştıran yol diyor. Peki Enam 87 ve 88 ne diyor? Evvela hidayetin ne olduğuna bakalım. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Şimdi, eğer bu, bunun adı hidayetse, bunun ışığı altında, Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerine beraberce bakacağız. Ne diyor Allah Teala? Onların, peygamberlerin annelerinden diyorum, atalarından, onların kardeşlerinden, onların evlatlarından seçeriz diyor. Daha evvel birkaç tane peygamber adı vermiş. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakim hidayete erdiren, yani Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakim isimli bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnillâhi liyâfire lehum وَلَا لِيَهْدِيهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için, onların da küfürde kalmalarına sebebiyet verdikleri için, başkalarına zulmettikleri için zalimdirler ama kendilerine de zulmetmişlerdir. Çünkü derecat kaybetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hiçbir zaman Allah onları mürşitlerine ulaştırmaz. Ulaştırsaydı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Neyle mümkün? Tabiiyetle mümkün. Hiçbir zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayan, ulaşmayı asla düşünmeyen, kibirleri yüzünden irşat yolunu yol olarak kabul etmeyen bu insanlar kendilerine sırat-ı müstakimi, yani irşat yolunu asla yol olarak kabul etmeyeceklerdir. Onlar gay yolunu, cehennem yolunu tercih edeceklerdir. Sırat-ı kayla sırat-ı cehim aynı hüviyette yol, cehenneme ulaştıran yol. Allah-u Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde diyor ki La ikrahe fid dini dinde zorlama yoktur. Kat tebeyene rüştü minel gay irşatla gay birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfir bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvetil uska enfisame leha. Kim tagutu inkar eder, devre dışı bırakır da irşat yolunu kendisine yol olarak benimserse o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. İrşat yolu, rüşt yolu sırat-ı müstakimi ifade eder. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Nisa 168. Eğer mürşitlerine ulaşmış olsalardı hem sırat-ı müstakime ulaşacaklardı hem de bütün günahlarını Allah onların sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Arkasında diyor ki ve asla Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Onları sadece sırat-ı cehenneme ulaştırır. İlla sırat-ı cehenneme. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. İlla tariki cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada tariki tarika Allah-u Teala'nın ulaştırmaması söz konusu. Tarik-i cehime ulaştırması söz konusu. Tarik-i müstakime ulaştırmıyor, tarik-i cehime ulaştırıyor. Tarik-i cehim, cehennem yolu. Sırat-ı cehim, gene cehennem yolu. Öyleyse nedir bu sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Cehennem sebili de sebil de yol demek ama sırat-ı müstakimin de sırat-ı gayın da sırat-ı cehennemin de birer parçası sebiller. Cehenneme ulaştıran sebil, şeytana ulaştıran sebil, Allah'a ulaştıran sebil. Ayrı ayrı faktörler. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıya gidiyor. 4 sebil. Birisi zemin kattan 7 kat aşağıya gidiyor. Gene 4 sebil. Öyleyse sebil-i gay
1: ve Sebil-i Rüşd. Sebil-i Rüşd, Sırat-ı Müstakimi, Sebil-i Gay, Sırat-ı Cehennemi ifade ediyor. Tarik-i Cehennem, Sırat-ı Cehennem aynı manaya kullanılıyor. Evvela Sırat-ı Müstakim müezzesine dikkatle bakalım. Birinci, Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bu yolu incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Evvela birinci sebil yatay. Sonra ikinci sebil dikey. Üçüncü sebil gene yatay. Dördüncü sebil gene dikey. İki yatay, iki de dikey yoldan oluşan bir Sırat-ı Müstakim var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki yatay yol, iki dikey yol. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah onun mürşidini gösterirse, o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederse. Tövbe ettiği mürşidin dergahından birinci sebil başlar. Nereye ulaşır bu sebil? Sırat-ı Müstakim'in burası başlangıç yoludur. Birinci sebilinin başladığı yerdir. Nereye ulaşır? Devrin imamının dergahına ulaşır. Devrin imamının dergahında birinci sebil sona erer. İkinci sebil başlar. Devrin imamının dergahında bir altın kapı var. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde, üzerinde tokmak falan olmayan, üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Bu kapıya ulaşan Allah'ın yolcuları, evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra kıdem sırasına göre diğer evliya namzetleri, diğerleri yani onlar artık evliya namzetleri, erkekler ve hanımlar, önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere uçarak altın kapıdan yükselirler. Biraz yükselince sağdan sola uzanan bir sanki yerde ayakta dizilmişler gibi yere paralel bir sıra teşkil ederler. Aşağıdan yukarıya bir sıra değil, en sağ kanat velisi en sağdadır. Arada erkekler vardır, sol kanat velisi soldadır. Ondan sonra hanımlar başlar, en solda da hanım sultan vardır. Sağdan sola bir ayakta olan insanlar dizisi, ayakları yere değmiyor, boşluktalar. İşte bunlar bu sıra halinde, saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Yani en sağdaki birincide, en üstte, onun altındaki daha aşağıda değil. Sağdan sola bir sıra saf halinde yükselinir. Bu Sırat-ı Müstakim'in başlangıç çıkışıdır. Saf halinde birinci kata ulaşılır. Öyleyse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar uzanan bu yolun adı Tarik-i Müstakim'dir. İstikamet üzere olan tarik. Nereye? Yedinci kata istikamet üzere olan tarik. yedinci kata ulaştıktan sonra soldan sağa bir yeni sebil başlayacaktır. Bu tarik-i müstakim boyunca, yani yedi tane gök katının aşıldığı, birinci gök katında bir binanın içine girmeksizin dışarıda secde edinir. Sıralar teşekkür eder, secde edinir. İkinci gök katına ulaşılır. Tarik-i müstakimin ikinci menzili, ikinci gök katıdır. Orada suvarılma havuzlarında suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden yukarı doğru 2 metre, 2,5 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak havuzlar, şeffaf, içerisi sarımsı renkte ama şeffaf bir su gibi bir sıvıyla doldurulmuş durumda. Oraya ruhlar birer birer yerleştirilir. Elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve o havuzun suvarılma işleminin bulunduğu yerde ruhlar suvarılır. Sonra arka tarafta tekrar secdeye girilir. Sonra da kubbeden yukarıya doğru çıkılır.

dünyamızda maden olarak vasıflandırabileceğimiz bir madeni içi boş silindir üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Orada tekerli sıralar söz konusudur. En başta sağ kanat veliseye yükselmeye başlar. Hemen arkasındaki kişi bir kişiyi alabilecek olan bir metre genişliğinde veya biraz daha geniş olan bu silindir üst kata, üçüncü kattan dördüncü kata ulaştırır. İçinde uçarak sonsuz hızla hareket edilir. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayakları altındadır. Hiçbir zaman ayaklar sonraki başlara değmez. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in dışında sıraya girilir. Ve bu sıra içeride saflar oluşturur caminin içinde. Ve saflar Beytül Haram'ın aslında namazlarını kılarlar. Secde ederler. Çıkabilenler, ön saflar kubbeden dördüncü kata, beşinci kata ulaşırlar. Beşinci kat Beytül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Altıncı kata ulaşılır. Altıncı kat Sıbkatullah mahallidir. Ve burada Sıbkatullah mahallinde buz kalıbı kadar yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı hüviyetindeki beyaz ışık, çok açık yeşil, fosfor yeşili hüviyetinde bir beyaz ışık oradaki ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Bu çatlamanın tahakkuk etmediği bir kişi oluşunca o eline bir kılıç verilir, elbiseleri değiştirilir ve kılıcı yukarıya kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yükselir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının girişinde de Sırat-ı Müstakim yedinci gök katına böyle ulaşır. Onun girişinde de aynı altın kapı vardır. Zemin kattaki kapı dünyadan Sırat-ı Müstakim'e girilen kapıdır. Yedinci kattaki kapı Sırat-ı Müstakim'den yedinci gök katına girilen fetih kapısıdır. Böylece yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kattaki altın kapı %100 aynıdır. Zemin kattaki Sırat-ı Müstakim'e açılan kapının ikisinin de yüksekliği aynıdır. 4 metre yaklaşık yükseklikte. İkisinin de genişliği aynıdır. Yatay baklava dilimleri tam yatay değil. 45 derecelik açıyla gelen baklava dilimleri. Üzerinde kapı tokmağı falan yok. Kapılar kendi kendine otomatik olarak açılıyor. Bütün şartlar aynı. Sadece 7. kattaki kapının altında 7 tane mermer basamak var. 7 basamağın üzerinde sağanlık var. Altın kapı oradan başlıyor. Trabzanları da gene mermer, beyaz mermer. Trabzanları birbirine bağlayan bir altın zincir var. Evliya Namzedi elindeki kılıçla o 7 tane altın bakladan oluşan yaklaşık 2 metre genişliğindeki bu altın zinciri bir kılıç darbesi ikiye böler. İkiye böldüğü an altın kapı, fetih kapısı açılır ve kişi 7. gök katına ulaşır. Sırat-ı Müstakim'in ikinci sebili, Tarık-ı Müstakim adını alan kesimi burada tamamlanmıştır. 7 tane gök katı da aşılmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçilecektir. Evvela kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud,

sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha. Sitretül Münteha'ya kadar soldan sağa doğru bir yolculukla ulaşılır. Söylediğimiz alemlerden birer birer geçilerek. Ve Sitretül Münteha'dan da yol Allah'a doğrudur. Burada Sitretül Münteha'da üçüncü sebil de, ki bu söylediğimiz gibi soldan sağa geçilen bir yatay sebildir, orada biter ve dördüncü sebil başlar. Dördüncü sebil dikey bir sebildir. Göğün yedinci katındaki Sitretül Münteha'yı Allah'a bağlayan dikey bir yol. Dikey dördüncü sebil. Ve bu yol Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kişi hem kendini hem Rabbini görür ama sonra kendini göremez. Yani ruhunu göremez. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bunun adına fena fillah denir. Fena, yok olmak, sona ermek, fi içinde Allah. Allah'ta, Allah'ın içinde yok olmak. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah bunu Allah'a sarılmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınanlara evvab adını veriyor. Meaba sığınmış anlamına. Allah kendi zatına meab diyor. Sığınak diyor. Kutsal sığınak. Allah'ın zatı en mukaddes sığınaktır ve Allah'tan gelmiştir, sığınaktan gelmiştir bütün nurlar, tekrar meaba, sığınağa geri döneceklerdir. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, zâlikel yevmül hakkı femen şâid tehâze ilâ rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a doğru olan, Allah'a ulaşan yolu yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte sırat-ı müstakim baştan aşağı burada anlatılıyor. Tabi olduğu anda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yol ittihaz ediyor kişi kendisine. Ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab oluyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi dört tane sebili ve bütün sırat-ı müstakimi alan bir özellik taşır. Kaf 31 ve 32'de Allah Teala şöyle diyor: Ve uzlufetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Hafiz başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunan, muhafaza altına alınmış kişiler. Evvab ise sığınağa, Allah'ın zatına sırat-ı müstakimi tamamen aşarak Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olan insanlar evvab adını alıyorlar. İşte
Sırat-ı müstakim iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yoldan, dört tane sebilden oluşur. Tariki cehim de cehenneme giden yolun dört sebilinin ikincisidir. Dört tane Allah'a ulaştıran sebil sırat-ı müstakimi oluşturur. Dört tane cehenneme ve şeytana ulaştıran sebil tariki cehimi oluşturur. Tariki cehennemi oluşturur. Öyleyse bilelim ki tariki cehim bir tanedir. Dört tane sebilden oluşan bir tek tariki cehim vardır. Şeytana da cehenneme de ulaştırır. Ama sırat-ı müstakim tam dört tanedir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi anlattığımız beyan içerisinde ruhumuzu zemin kattaki irşat makamına ulaşan herhangi bir mürşide tabi olan kişinin tabi olduğu noktadaki mürşidin dergahında başlar. Devrin imamının dergahında birinci sebil tamamlanır. Tarik-i müstakim başlar. Yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kata kadar tarik-i müstakim devam eder. Yedi tane gök katını aşan tarik-i müstakimdir. Sonra soldan sağa doğru yedi tane alem geçilir. Sitret-i müntahaya ulaşılır. Üçüncü sebil ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. Dördüncü sebil. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Sadece ruhumuzun sırat-ı müstakimi yok. Onun ötesinde fizik vücudumuzun da sırat-ı müstakimi var. Nefsimizin de sırat-ı müstakimi var. İrademizin de sırat-ı müstakimi var. Bu dört tane sırat-ı müstakimin hepsi 14. basamakta başlar. 14. basamakta ne olur? Kişi geldi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine, Allah Teala onu ulaştırdı, tabi oldu. Mümin oldu bu kişi ve 14. basamağın en önemli fiiline başladı. Nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman 14. basamakta mürşidine tabi olan kişinin zikrinden bahsediyoruz. Bu kişinin kalbindeki mühür açılmıştır. Küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan, kişinin kalbine ulaşan bu mühür, bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nurları hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yaparlar. Kalbin alt boyutunu ona indirirler, kapıyı mühürlerler. Şeytani kapıdan, zünvani kapıdan şeytanın karanlıkları kalbin içine giremez zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat böylece kalbin içini tamamen doldururlar.
karanlıkları kalpte tutacak olan küfür kelimesi kalpten alındığı için onlar barınamazlar, kapı dışarı edilirler. Kalp %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavattan, fazıllar, faziletleri oluşturacak olan bu sistem, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Çünkü iman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı karşıt kutupları oluştururlar, birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında sağlam bir şekilde yerleşmeye başlarlar. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %1, %2 derken %7 bu iyi bulurlar. Bu nefsi emmaredir. Sırat-ı müstakim üzerindeki ruh birinci gök katına %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefs tezkiyesi budur. Nefsin tezkiyesi nefsin hidayetidir. Kendi sırat-ı müstakimi üzerinde gerçekleşir. Ruhun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yoldur. O onun hidayeti kendi yolu üzerinde Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudunda sırat-ı müstakimi var. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi, fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytanın hakimiyetinden %7 kurtulmuştur. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmiştir. Allah'ın emirlerini %7 daha fazla gerçekleştirecektir. Böylece şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a daha çok kul olacaktır. Şeytana kul olmaktan daha çok kurtulacak, Allah'a daha çok kul olacaktır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, fizik vücudumuz da bu standartlarda olduğu için, bütün boyutlarıyla şeytanın kulluğunu gerçekleştiren bir hüviyettedir. Vücut ilkesinde hep çoğunlukla, büyük çoğunlukla şeytanın dediği olur. Fizik vücut ona itaat eder. Başlangıçta %100 şeytanın nefsimize kumandası sebebiyle fizik vücudumuz da o istikamette davrandığı için şeytanın tesiri altındayken adım adım bu tesir %7 azalacaktır. Ve azalan bu dizayn içerisinde fizik vücudumuz %7 şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %51 bulacaktır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşecektir. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hakim değildir. Kişi de şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a kul olması sıfırdan %51'e ulaşmıştır. O şeytana kul olmaktan daha fazla artık Allah'a kuldur. Bu noktadan sonra Allah'a kul olma hüviyeti başlar. Burada sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimle beraber olan faslına gelinmiştir, ulaşılmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Ama fizik vücut henüz davranış biçimlerinde %100'e ulaşmamıştır. Ne zaman ki nefs tezkiyesi devam eder, %80 nura ulaşılır, 81 nura ulaşılır, fizik vücut o zaman %19 civarında nefsin afetlerini hiç dikkate almaz ve Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanmıştır. Ama nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Onun kalbinde, nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ne zaman ki nefsimiz daimi zikre ulaştığımız zaman
tamamen afetlerden kurtulur. O zaman nefsimizin de sırat-ı müstakimi, yani üçüncü sırat-ı müstakim de tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir kişi. Tövbe-i nasuhu tamamladığı zaman salah makamında olacaktır. Günahları örtülecektir. Kendisine salah nuru verilecektir. Arkasından örtülen günahları sevaba çevrilecektir. Kişi irşada ulaşacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ne zaman ki biz irademizi Allah'a teslim ederiz, o zaman irademizin de sırat-ı müstakimi tamamlanır. Dört sırat-ı müstakim bu dizayn içinde oluşur. Sırat-ı cehim ise şeytanla ve onun dostlarıyla ilişki kuran, istikameti yukarıdan aşağı olan ve nurdan giderek karanlıklara dönüşen bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha sırat-ı müstakimi ve sırat-ı cehimi anlatan sohbetimizde daha sizlerle beraber olmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. İşte böylece inşallah sohbetimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim. Bizi yaratan Allah bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutluluk. Bu dünyada mutlu olmak, kıyametten sonra cennette mutlu olmak. Allah'ın insan adı verilen en üstün mahlukuna gösterdiği hedef budur. Hepimizi Allah-u Teala Allah'a kul olalım diye yaratmış. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları ki aynı noktada Allah'a kul olmakta teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz kendinizi cehenneme başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah-u Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah-u Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır. Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şey hiç duymadığını söylüyor. Olabilir. Kimisi diyor eski köye yeni adet. Böyle de düşünülebilir. Ama aslında en eski köyün adeti bu. Yani Allah-u Teala bütün mukaddes kitaplarda aynı şeyi söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin özünü, çekirdeğini ve mutlak kurtuluşu oluşturuyor. Bütün peygamberlerin Allah-u Teala'nın yazdırdığı şeriat kitaplarının özü budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah-u Teala'nın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Ve o hükümle size sesleniyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendisine yazık eder. Neden yazık eder? Çünkü o kişi dalalettedir. Madde bir, takva sahibi değildir. Madde iki, küfürdedir. Yani mümin değildir. Madde üç, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde dört, tağutun dostudur. Madde beş, tağutun kuludur. Madde altı,

sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Dalalettedir. 7 ve 8. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun, zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi için ne cennet saadeti vardır, ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür gider. Ne bu dünyada mutlu olur, ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz, ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki, hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan iblise de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah Teala. Öyleyse insana verilen bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah Teala nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler, kiramen katibi melekleri resul meleklerdir. Ölüm melekleri resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı resul cinler de var. Ama nebi, ne cin var, ne melek var. Sadece insanlar nebidir, nebi olabilir. Nübüvvet, peygamberlik makamıdır. Ve son nebi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse, Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış, vücuda getirilmemiş, Allah-u Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin, peygamberliğin sona erdiği ama Risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği hem Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz.
Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden iblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam ama o secde etmiyor. Ama Allah-u Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah-u Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz ne meleklerin bünyesinde ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir, bitmiştir. Ama o noktadan sonra bütün kavimlerde Resuller aralıksız olarak gene gelmeye, vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama nübüvvet, hayır. Artık 1400 seneden beri olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi, kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse üstün olan sizsiniz. Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya. Ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız. Dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O, hepinizi o kadar çok seviyor ki, şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden, kullarını vareste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için, inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe Allah'a yönelme diyor Allah-u Teala. Üzerinize de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki, ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Sümmelatun sarun. Diyor ki, üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, ikisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne diyor? Ve ona, Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun
veçin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir müessese. Yedi safhada dört teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah-u Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız, cehennemden kurtulmak istiyorsanız, ki o da mutlu olmanın ikinci safhası, önce bu dünya mutluluğu, sonra da cennet mutluluğu, o zaman inanılmayacak kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala size bu dünyada da mutluluğu vermeye hazır, size mutluluğu yaşatmaya hazır, kıyamet günü de sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala onu söylüyor. Allah dilediğini delalette bırakır ama kim Allah'a amini olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi, aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve tekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8 ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış. Olmazsa o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin, dünyada hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir dilek şu kalbinizden Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra siz bize telefonlarla ulaşmaya çalışacaksınız. Bu mutluluk varmış da biz nasıl bundan haberdar olmadık? Neden bize bunu, bu bilgiyi ulaştırmadılar diye hayıflanacaksınız hayatınızın daha evvelki devreleri için. Ama kimseyi suçlamayın. Onlar da bunu size söyleyemezlerdi çünkü bilmiyorlardı. Din adamları dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan öğrendiler. Ve müfredat programlarında o öğrendikleri nesneler yazılı sadece, öğrendikleri şeyler. Aralarında çok üst seviye fıkıh alimleri var. Kelam alimleri var. Çeşitli branşlarda çok iyi seviye öğrenim görmüşler. Kıymetli ilim adamları. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorlar. Bilmemekte haklılar mı? Evet, çünkü onlara öğretilmedi. Ve onlar
öğrendiklerini öğretebilirler. Bunun için ücret alırlar devletten. Profesör oldukları için, doçent oldukları için. Ama öğrettikleri şey kendi öğrendikleri müfredat programının gerekleridir. Oysa ki bütün o ilimleri bir kenara bırakın ve size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad 7'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah Teala sizi tağutun dostu olarak mütala ediyor. Ki realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size devamlı tesirde. Bakın Bakara 257'de ne diyordu Allah Teala? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرُجُونَهُمْ مِنَ النُّورَ اِلَى الظُّلُمَاتِ diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil, tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara amin olanlar.

ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözle ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Allahü basirün bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir.

Allah semidir diyor Allah Teala, işitendir. Allah'ın el alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışa ve tatlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür, sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semi hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde idrake mani olan ikinnet vardır. İşte Allah-u Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar. Sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah'a amin olun ki. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah Teala? Bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yani kalbiyle dilediği takdirde Allah Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor. Onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez. Bu 7 furkanın her birinde Allah Teala onun günahlarının

Yedide biri kadar sevap adresine sevap yazıyor. Neticede günahlarını örtmüş oluyor. Ne olur? Şu olur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse hem de sevapları günahlarından fazlaysa belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecekse, hangi sebeple girecekse, sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır. Mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendinize zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme gireceklerdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi vel asr süresine bakıyoruz beraberce. Vel asr diyor Allah Teala. İnnen insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve âminussalâti ve tevâsav bilhak ve tevâsav bissabr.
Diyor ki Allah Teala asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezine amenu, ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örtüyor. Örtmüşse o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki bunu siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi, söyleyin kendi kendinize, kendinize hesaba çekin. Unutmayın, bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse, gene kendisi sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarınız sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez. Bilakis derecat kazandırır. Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz, üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bir dilek, sadece bir dilek seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında. Söylediğimiz ayetleri din alimlerinden gidin, öğrenin ve kendinize yazık etmeyin. Sevgili kardeşlerim, bizi ne üzüyor biliyor musunuz? Şu 70 milyona yaklaşan
Türkiye halkının çok büyük bir kısmı bu söylediklerimizi bilmediği için cehenneme gidecekler. İşte bu bizim kalbimize bir azap olarak oturuyor. Bundan derin bir sorumluluk hissi duyuyoruz. Çünkü din öğreticilerinin büyük kısmı bu hakikati sizlere ulaştırmıyor. Sevgili kardeşlerim, onları suçlamıyoruz. Bilmiyorlardı. Öğrendikleri zaman da onların gururlarına ağır geliyor bu. Onu da takdir ediyoruz. Ama Allah'ın katındaki sorumluluklarını azaltmaz ki onların. Sevgili kardeşlerim, onlar sizlere öğretmediler, öğretmiyorlar diye sorumlu, ama kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz? Söyler misiniz bize, bizim kazancımız ne? Siz Allah'a ulaşmayı dileseniz, dilemeseniz. Dilemezseniz üzerimize düşen görevi size ulaştıramamış olurduk. Her gün yeni kitleler sözlerimizi işitiyor. Ve bu sözleri dikkate alanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilecekler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Ve 60 milyondan fazla insan bu ülkede cehenneme gidecekse, bu bilgiye sahip olmadıkları için gidecekler. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala onları mutlaka cennetine alacak, neden dilemesinler? Ben de size soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah Teala'nın size bunu mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemînerrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim.

Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı ve Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış, bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut'la Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah-u Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut'la Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs, biz gideceğiz. Allah-u Teala Harut'la Marut'a nefs veriyor. Ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine inen Harut'la Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? 2 ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o 2 ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut'la Marut bütün dünyaya büyüyü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz
İyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut'la Marut Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları 2 ay zarfında bu büyüyü, hüddamı öğretmişler. Ve bütün dünya zülmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, iblis yani şeytan bu zülmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zülmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hüddam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi, bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa, yani 10 tane ihsanla tabi olsa, onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki, sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin, ha demişler. O da gitmiş, aynı mürşide gelmiş, tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiiyeti de ihsanla tabiiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğinizle bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestur alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ekinnet alınacak, yerine ihfat konulacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi
Allah Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Taviyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, hüddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut'la Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, nebiydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi. Ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Kanunlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil Allah tarafından gerçekleştirilecek. Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini, zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyleyse önemli mi? Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde
işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah-u Teala tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında, tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah Teala nefsini için yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefs, ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfeli safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış, fizik vücudunuzdan ahd almış, nefsinizden de yemin almış Allah-u Teala. Öyleyse o yemini yerine getiresiniz diye Allah-u Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidinizi de size gösterir. Mürşid sevgisini verir ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiiyettir. Mutlaka 10 tane nimet verecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın, o noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Ve tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah Teala. Burada ama oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der.
Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutup da açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiyet söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah-u Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara iptilası olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten. Kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki hicab-ı mestüre alınır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki vakra alınır. Kalbinizdeki ekinnet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah-u Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, irşat makamının himmetiyle ama asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir Allah'a ulaşmayı diliyorsanız. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra
Cennete gireceksiniz hangi şartlarda? Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bundan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin. Mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız, o hariç mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Hatta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sen de derler. Falanca da mürşit, feşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki Alallahu kastus sebili. Sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor. Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik yaşanması gereken, bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken, iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor? Bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan
dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah-u Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zülmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı ederseniz hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla, yani faziletle dolmuşsa, sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane ihsanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız. Zikir boyunca yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin Hoca'ya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş, bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret. Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır, tamam demiş. Güzel demiş, öyleyse ağılda demiş ineğin var ya demiş, o ineklerden birincisini odana alacaksın. Aman demiş, hocam ben sana bunun için mi geldim? Zaten odanın içinde sığışamıyoruz, biz zaten perişanız. Yemin ettin demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş, çok kötü durumdayız, mahvettin bizi. Çok güzel demiş hoca, çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. Ve böylece ağıldaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla
o kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane de inek girmiş mi, adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayete, birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış, ertesi gün gelmiş, hocam demiş, ya biraz rahatladım. İkinci ineği de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü ineği de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü ineği de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş, hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse yahu demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur iblis. Siz nefs eskisine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca %1, %1, iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız, tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2 de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet partikülleri var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. İkinci defa %7 kazandığınız kalbinize nefsi levham edesiniz. Üçüncü defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8-9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. 2 de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 ile hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadetimiz söz konusu olan, mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman

Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sitret-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sizden, size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir betiredir bu netice itibariyle. Dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine uğraşır, ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize, sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hz. İbrahim'in Hanif dinini,
Yani İslam dini

bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok, daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz, beka makamını geçeceksiniz, züht makamını geçeceksiniz. Züht makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamının sahibi olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp size evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle, size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyecektiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ulul Elbab makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah Teala size göğün 7 tane katını gösterecek. Tövbe-i Nasuh'a davet edecek. Salah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek.
Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Altıncı kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, yedinci kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100'üyle birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk, iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sülh ve sükun halidir. Mutluluk, dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sülh ve sükun halidir. Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir, sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah-u Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Ve kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihetle mutsuz. İç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz, başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor, onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah-u Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe gene huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona, ruhu da nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sulh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiillerin hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sulh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanırsınız ya negatif derecat kazanırsınız. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız, hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size, emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın, yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecektir. Siz de artık şeytanı tanıyorsanız eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak, başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almakta size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere dinimize sokulan hurafelerden, Kur'an'a ters düşen yanlış inançlardan yeni bir tanesini sunmak istiyoruz. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. Bu sebeple ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Yani bu standartlarda Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dileme ve ruhun hayattayken Allah'a ulaşması kesin bir şekilde reddediliyor. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşmasını istiyor. Bu bir farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, Allah'a ulaşmayı dilemek, ya amin olmak kavramıyla ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de, ya da minib, en übü kelimeleriyle ifade edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve amin olmak, İkisi birleşince bir bütün. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak bir bütün ifade eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Allah'a yönelmek de farzdır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması da farzdır. Öyleyse gerçekten farz mı? Hadi beraber bakalım. Birinci ayet Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap, kabir azabı yani gelmeden önce, isterseniz cehennem azabı deyin, değişmez netice. İkisi de bu dünya hayatında bu olayın yaşandığının kesin işaretini taşır. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve yani Allah'a yönelin. Ve sonra Allah'a teslim olun. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Sonra da ona teslim olun. Yani ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi, bütün teslimleri içeren muhteşem bir ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve Allah Teala buyuruyor, fefirru ilallahi. Öyleyse ona, Allah'a firar et, Allah'a kaç. Zariyat 50. Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Açık bir şekilde Allah'a yönelmemiz, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا
Allah emanetleri onların, o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki emanet kullanıyor, emanetler çok ama sahibi bir kişi. O emanetlerin sahibi Allah, onları emanetlerin sahibine Allah'a teslim etmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. Müzemmil suresinin Feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle, Allah ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek Allah'a döndürecek olan müessesenin zikir olduğu kesinleştirilerek Allah'a ulaşmamız kesin bir şekilde emrolunuyor Allah Teala tarafından, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Yunus suresi 25 ve 26. ayetler de aynı şeyi vurguluyor. Allah Teala buyuruyor: Allahu yedu darüsselamu. Allah selam yurduna, aslında teslim yurduna davet eder diyor Allah Teala. Yehdi ila sıratı müstakim men yeşâ'yı diyor. Evet, yeşâ'yı yehdi ila sıratı müstakim. Ve Allah Teala kimi dilerse onu sıratı müstakime ulaştırır diyor. Yehdi men yeşâ'yı ila sıratı müstakim. Ve dilediği kişiyi, neyi dilediği kişiyi, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve bir sonraki ayette de onlara orada Ahsenül Hüsna var ve daha ziyadesi de var diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kişiyi ulaştırdığı yerde Allah'ın zatı var. Ahsen-i Hüsna. Demek ki Allah'ın zatına davet kesin. Ama daha sonraki evrede bunun ötesi de var. Allah'ın zatını görmek de var. Yani Ahsen-i Hüsna güzellerin en güzeli olan Allah'ı temsil ediyor. Onlara diyor Allah Teala bu selam yurduna Allah'ın davet ettiklerine Allah'ın zatına ulaşmak var. Allah'ın zatı bir mükafat olarak gösteriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak yetmez ve ziyadesi de var. Yani Allah'ın zatını görmek de var diyor Allah Teala. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Bu ahitte, Allah'ın ahdinde yer alan şey ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hepsinin Allah'a teslimidir. Ve bi atillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhu, veçin, nefsi ve iradeyi Allah'a ulaştıran dört ayrı, Allah'a teslim eden dört ayrı sırat-ı müstakim türü. Ve sakın diyor Allah Teala bu sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollardan birine girmeyin ki bütün o yollar sizi o tek fırkadan, sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayırır.
fırkalara ayrıldığınız zaman da diyor, Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz, takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. Ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu şeklinde Allah'ın ahdini yerine getirin. Daha bu ahdlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Mutlaka Allah Teala ahdini yerine getirmemizi istiyor. Sonra diyor ki kim benim yoluma tabi olmuşsa sen de o yola tabi ol. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Açık bir şekilde bir defa da Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Onun yoluna tabi ol, sen de onun yoluna tabi ol, sen de onun bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. Rad suresinin 22. 21. ayet-i kerimesiyle وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ 20'den başlayarak söylemek daha uygun belki çünkü muhtevayı bütünleştiriyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Ve misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Öyleyse görünüyor ki Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kılmış.

Allah Teala'nın bu farzlarını hiçe saymış oluyor o kişiler. Allah'a insan ruhunun ulaşması yoktur diyen kişiler. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet 27 28 29 30. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Rabbine, ruha sesleniyor Allah Teala. Rabbine geri dön. Yani nefsin bu kademeleri tamamlamasıyla ey ruh sen de Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Mutmain olan nefs Allah'tan razı ol, radiyeten mardiye Allah da senden razı olsun. Ey mutmain olan nefs sen mutmaine kademesindesin. Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruh Allah'a geri dönsün. Ruha sesleniyor Allah Teala. İrci ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli cenneti diyor. Öyleyse Allah'a dönüş burada irci'i ila Rabbike şeklinde ifade ediliyor. Rabbine rücu et, geri dön şeklinde ifade buyurulmuş. Allah Teala Allah'ın davetine icabet et buyuruyor. Allah'ın daveti açık ve kesin kendi zatına. Öyleyse zata davete icabet etmemiz de açık bir emir olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Ve kim böyle bir hedefe yürürse Allah Teala onları mutlaka kendisine onların ruhunu ulaştıracağını kesinleştirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hurac suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması kesin bir hüviyet kazanıyor ve bütün bu ayet-i kerimelerde Allah Teala bu hususu muhtevaya almış ve görüyorsunuz ki ondan fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. İşte o insanlar bu hurafeleri çıkaranlar, ruh insana hayat verir diyorlar. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Secde suresi 9. ayet-i kerime sonra ona Fuat hassasını verdik diyor. İdrak hassasını verdik. Ruhumuzdan üfürdük diyor. Evvela insana hayat veriyor. Sonra da ruhundan üfürüyor. Canlı olan insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsan Allah ruhundan üfürdü diye hayat bulmamıştır. Hayat veren
Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Diyor ki, hayatı biz veririz. Öldüren biziz. Dirilten biziz. Hayat veren biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse öldüremez, diriltemez, hayat veremez. Öyleyse ölüm emri Allah'ın indinde Allah tarafından vücuda getirilen bir statüdür. İrci'i ila Rabbike emrini bir intihar et emri olarak düşünüyor bu insanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Halbuki demin söylediğimiz Fecr suresinin 28, 29, 30. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyyah. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak ey ruh, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir o zaman, böyle yaptığın zaman. Vethuli, cenneti ve cennetime de gir. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'ın intihar emri verdiği kişi Allah'ın cennetine giriyor? Hem de o emri yerine getirdiği için Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın kulu olması da, mutmainne kademesinden sonra Allah'tan onun razı olması da, onun Allah'tan razı olması da, Allah'ın ondan razı olması da sağlanıyor. Ondan sonra kişi cennete giriyor. Allah kendisinden razı olduğu kişiyi cehenneme koyar mı? Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizaynla karşı karşıyayız ki insanlar asırlardan beri hep bir şeyler uydurmuşlar. Kitaplar yazmışlar. Ama bu yazılan kitapların bir kısmı Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu ters düşen hususlar neden ters düşüyor? Neden bunlar insanların inanç seviyesinin, hüviyetinin içine giriyor, inanç dünyasının içine giriyor ve insanlar, bir kısım insanlar profesör fayesine ulaşmışlar ama gene de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür diyorlar. Açık bir şekilde bunu yazmışlar Kur'an-ı Kerim meallerine. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri açık ve kesindir. Ruhun Allah'a ulaşması, bu bir vuslattır. Allah'a kimin ruhu ulaşırsa, Allah'ın zatı o ruha meab olur. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Zalikel yevmül hakkı ve beşşâ ittehâze ilâ rabbihi meâvâ. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Bir evvelki ayet-i kerimede devrin imamının ve arşı tutan meleklerin bulunduğu bir ortamda mürşide tabiiyet anlatılıyor. Bu tabiiyetin üzerine Allah Teala işte o gün hak günüdür, yani hakka ulaşma günüdür diyor. Ve dileyen Rabbine doğru bir yol ittihaz eder diyor. Rabbine doğru bir yol, Rabbine ulaştıran bir yol ittihaz eder. Sonra da meaba kelimesini kullanmış. Yani kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kişinin ruhunun
Allah-u Teala'nın zatına ulaşması ve Allah'ın zatının o kişinin ruhuna meab olması söz konusu, sığınak olması söz konusu. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın katında başka sığınak var mı? Evet var. Allah'ın indinde altın tahtlar var. O altın tahtlar da sığınaktır. O altın tahtlarda kalanlar da Allah'ın indinde yurt edinenlerdir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onları diyor Allah'ın indinde taht verilir diyor. Karşılıklı tahtlar üzerinde olurlar. Allah'ın indinde verilen tahtlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman olaya Allah'ın zatının bir meab olduğu, sığınak olduğu ve sığınağa ulaşanlar ifade ediliyor. Bu sığınağa ulaşanlara evvab adı veriliyor. Sığınağa sığınan evvab. Meaba sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuvâdûne. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Likünli evvâbin ve hafîz. Bütün evvab olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştıran ve Allah'ın zatı kendilerine, ruhlarına meab olanlar için ve hafiz olanlar için başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip de onları muhafaza altına aldığı cihetle hafiz olanlar için. Muhafaza altında olanlara hafiz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın zatının olduğu vakasıyla karşı karşıyayız ve bu zata ulaşmak üzere Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindeyiz. Bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın temelini oluşturmalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala da Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını o kadar önemli bir hüviyette görüyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için Allah Teala onlar dalalettedir diyor. Onlar hüsrandadır diyor. Onlar kördürler,
sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın dostu değildir, tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah Teala'nın dostu olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin velisidir, dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ila zulumati. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor o kafirler ki onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için kurtuluşun mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte burada Bakara suresinin bu 257. ayet-i kerimesinde Allah diyor aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Mümin olan kişidir, amin olan kişi, inananlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece onlar mümin olmak şerefine ererler. Her inanan mümin değildir, mümin standartlarında sayılmıyor. Öyleyse inananlar arasında sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin olmak imkanının sahibidirler, onlar mümindirler. Öyleyse bütün insanlara tebligat yapılır. Bu tebliğin karşısında insanların bir kısmı karşı çıkar, düşman olur tebliği yapanlara. Onlar için Allah Teala İsra 45 ve 46'da diyor ki Habibim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğinden bahsederek onlara Kur'an okuduğun zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmil ahire inanmayan insanlarla senin arana Allah hicabı mestüre koyar diyor. Yeter mi? Yetmez. Arkasından diyor ki biz onunla senin arana hicabı mestüre koyarız. Onların diyor, o insanların seni
anlayamamaları için kalplerine ekinnet koyarız diyor. O insanların seni işitememeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Kalbe konulan ekinnet, kulağa konulan vakra ve gözlere konulan hicab-ı mesture engeller. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama bu engellerin sahipleri dalalettedir diyor Allah Teala ve aynı zamanda onlar kafirlerdir diyor. Kafirlerin kim olduğunun standartlarını veriyor Allah Teala. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara ne söylersen söyle o kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Kim bu insanlar? O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Kafirler bunlar. Kafirlerin özellikleri bu özellikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu özelliklerden. Bu insanların Allah Teala dalalette olduğunu söylüyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların kalplerindeki, onların basır hastasının üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Kalp mühürleniyor. Onlar, biz onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakırız diyor Allah Teala. Demek ki kalpleri işitme hastaları, idrak etme hastaları, görme hastaları mühürlü bu insanların. Ama diğer taraftan gözleri de kulakları da kalpleri de görmez, işitmez ve idrak etmez durumda. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar bunlar. Ve kalpler, kulaklar, gözler vazife yapamaz durumda. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Onlar göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Onlar ölüdürler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kör, sağır, dilsiz ve idraksizdir. Bu Allah'a
bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilememekten başlayan bir korkunç kabus söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, kurtuluşu hiçbir şekilde yok. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâ'enâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'innû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhimun nâr bimâ kânû yeksibûn." O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Ne gördük? Bu ayette ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi için Allah Teala onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. İki, üçüncüsü de kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Bu Allah'ın kanunu. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kıyamet günü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olarak karşılandığını göreceğiz. Hepsinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Çünkü cennete girebilecek olanlar kazandığı dereceler yüksek olanlar. Bakınız Müminin 102 ile 103 ne diyor? Müminin 102, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin

Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Bu insanlar daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalettiler. Dilemedikleri için hüsrandalar. Dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafiller. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Araf 179'a göre de, Câsi 23'e göre de dalalette bu insanlar hidayette değil. Ve demin söylediğimiz Bakara 100 257'ye göre Allah'ın dostu değiller, tağutun dostu bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın kulu olduğu da kesinleşiyor. Zümer 17'de Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve inâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar tâguta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor. Allah-u Teala kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Kullarım dediğine göre Allah-u Teala Allah'a kul olmuşlar. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağuta kulken Allah'a kul oluyorlar. Peki, dilemeyenler tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmakta devam ediyorlar. Oysa ki Allah Teala bütün insanları niçin yaratmış? Allah'a kul olsunlar diye. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a kul da olamıyor. Öyleyse neye yarar sevgili kardeşlerim bu insanların bunca kitabi bilgisi ne ifade eder ki? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın farz hükmü olduğundan bile haberdar değiller. Ve korkunç bir tuzak bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda, bütün dünya insanını. İşte bunun adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve bu fitnenin arkasında, fitnenin temelinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrıldığı an insan ölür diyenler var. Ve bu insanlar tağutun dostları. Amin olmayanlar tağutun dostları. Amin olanlar Allah'ın dostları. Aynı zamanda takva sahipleri. Hadi bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Kim bu insanlar? Allah'ın dostları. Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Takva sahibi olmuşlar. Aynı anda da tağuta dost olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a dost olmuşlar.

takva meselesini hep aynı standartlarda görüyoruz öyleyse. Çok açık ve net olarak görünüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirk içinde kalmaya mahkumdur. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrekin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kimmiş bu müşrikler? Bir sonraki ayet-i kerime açıklıyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip grup teşekkür ettirmişlerdir. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Burada ne görüyoruz? Fırkalara ayrılmış bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 72 tane fırkaya ayrılmışlar. Fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, neyle karşı karşıyayız? Bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir fırtına her tarafı kasıp kavuruyor. İnsanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına inanmıyorlarsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyemezler, dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri sürece kurtuluş söz konusu değildir. Hepsinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor Allah Teala mutlaka kaybettiler ihtimalle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Şeytanın kurduğu tuzağı görebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca hep insanları Allah'ın yolundan saptıran bir iblis görüyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran şeytan ve onun kandırdığı insanlar, insan şeytanlar, onun kandırdığı cinler, cin şeytanlar ve onun tayfesi bizim onları göremeyeceğimiz bir yerden görebilen şeytanlar. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması yokmuş denilebilir mi? Bakınız, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala vücud sahipleri için ne diyor? İlla alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve inna ileyhi raciun. Aynı zamanda muhakkak surete inanırlar ki Allah'a ruhları rücu edecektir. Ölümden sonra Allah'ın katından gelecek olan ruh Azrail Aleyhisselam'ın yardımıyla tekrar Allah'a geri döndürülecektir. Allah Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerinin yardımıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'a insan ruhunun ulaşması söz konusu değildir diyenler
Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyenler, korkunç bir cehaletin içindedirler ve insanlığın mahvına, milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep olanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt diyorum.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz Allah Teala'dan. Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn sevgili kardeşlerim. Sadece huzur içinde olmanızı, mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlu olabilirsiniz. Öyleyse hepinizi çok seviyoruz. Bu sevgimizin her zaman var olduğunu düşünün. Hepinizin muhtevasına aldığını düşünün. Sevelim ve sevilelim sevgili kardeşlerim. Eğer seversek, sevinirsek o zaman mutlu oluruz. Mutluluğun sevgiden başka bir yolu yoktur. Hiç kimse nefret ederek mutlu olamaz. Nefret etmek zaten mutsuzluğun simgesidir. Nefret, mutsuzluğu kamçılayan, oluşturan temel faktörlerden biridir. Neden insanlar birbirine düşman oldular? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Unutmayın ki siz başkaları için ne yapabilirseniz, başkalarını hangi ölçüde mutlu ederseniz, onlara hangi ölçüde onları mutlu edecek olan şeylere ulaştırabilirseniz, Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başkaları için yaşamaya başlayın. Eğer başkaları için yaşarsanız, çok güzel şeyler olduğunu göreceksiniz. Başkaları için yaşarsanız, her şeyin en güzel standartlarda gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevin. Düşman taraflar görürseniz eğer, sakın o düşmanlardan birinin yanında olmayın. İkisinin de yanında olun. Ve mutlaka ikisinin arasını yapmaya çalışın. Onları birbirine dost kılmaya çalışın. Her ikisine de dost olun. Onları da birbirine dost kılın. Öğrensinler ki eğer sevmezlerse mutlu olamazlar. Konunun kaynağı sevmek sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Allah için hem güzelliklerin sahibi olmalısınız, hem de bu güzellikleri etrafa dağıtmalısınız. İnsanların mutluluğu sizin temel dizaynınızın içinde olmalı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Huzuru yaşıyoruz. Her şey o kadar güzel ki. Sizlerle birlikte başka insanlara huzur vermek için el eleyiz sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyorlar. Sevmeyi bilmiyorlar. Çünkü çocukluklarından beri nefretle büyüdüler. Ve bir karanlık dünyada yaşıyorlar. Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır. Ama siz buna layık olmak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Liyakatiniz konusunda ne kadar çalışırsanız hedefe o kadar yürüyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı yaşadığınız zaman her şeyin en güzeliyle karşılaşacaksınız. Her şey sizi mutlu etmek için seferber etmiş gibi olacak. İşte böyle bir dünyada bir güzelliği yaşayabilmeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin etrafınıza sunabileceğiniz mutluluk kadardır. Herkesten daha mutlu olabilmek elinizde. Diyelim ki o gün 20 tane insanla karşılaşacaksınız. Her birine onları mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz ne kaybedersiniz ki? Ama kazancınız çok olacak. Neden? Çünkü Allah-u Teala siz etrafınıza ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Ama karşınızdakine, etrafındaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirseniz siz de o kadar huzursuz olursunuz. Çünkü bu sefer onlara verdiğiniz huzursuzluğun misli size de ulaştırılır. Allah-u Teala kalbinize huzursuzluk verir. Ruhunuzda nefsinizi azap eder. Huzursuzluk vermeye çalışan insan hep huzursuzdur. Spiral giderek büyür. Öyleyse bunun yolunu yerliğine oturtun sevgili kardeşlerim. Yolu sevmekten geçer. Severseniz hedefe gidersiniz. Allah için olun ve sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızda insanlar var. 20 kişi olsa her birine vereceğiniz mutluluğun iki katını geri alacaksınız. Alın her birinin yaşadığı mutluluğun 40 katını yaşayacaksınız. Niçin yaşayacaksınız? Onlara
O mutluluğu verdikçe Allah Teala da size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Böylece her biri için iki kat Allah ve ruhunuzun size verdiği ya da başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunun verdiği mutluluk. Her şey huzurun ve mutluluğun bir yansıması şeklinde tecelli eder. Başkalarına mutluluk vermeye çalıştıkça asıl mutlu olan siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kime ne verirseniz Allah-u Teala onu kat kat size iade edecektir. Birisine bir para yardımı yaparsanız, hiç beklemediğiniz yerden ondan daha fazlası size gelir. Yeniden yaparsanız yeniden gelir. Veren el daima üstündür. Allah'ın katında o daha çok sevinir. O başkalarına vereceği için Allah-u Teala ona daha fazla verir. Gönlü zengin olan insan yardım etmekten çekinmez. Yardımını daimi kılar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Seven insan sevinir. Seven insan mutludur. Sevinen insan mutludur. Kim başkaları için yaşarsa o Allah'ın katındaki en değerli insandır. Böyle olduğu için o kişi hayatını başkalarına tahsis ettiği için, başkalarının mutluluğu için yaşadığı cihetle o sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini yaşar. Allah her zaman onunladır. Her zaman ona okşayıcı bir şeyler söyler. Zaten başkaları için olabilmenin süreci nefs tezkiyesinin ötesindedir. Nefs tasfiyesindedir. Yani nefsin kalbinde %51 nuru herkes kolayca oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştırması için de o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesi gerekir. Ve Allah onu gerçekleştirir. O kişi de bu 7-8 aylık devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Marifet, ruhun Allah'a ulaşmasından sonra yolu devam ettirebilmekte, dik yokuşu çıkabilmekte, zikrini günün 3'te 2'sine kadar çıkartarak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmekte. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında insan için söz konusu olan acaba nedir diye bakıyoruz. Allah Teala herkesi hep mutlu görmek ister. Huzur içinde görmek ister. Ve böyle olan insanlar başkalarına da huzur verecekleri için Allah Teala böyle olmasını hedef alır. İstediği şey bütün insanların nefslerini evvela tezkiye etmeleri, %51 nur birikimini sağlamaları, sonra da tasfiye etmeleri, nefslerinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurmaları. Bütün insanlar için
Allah Teala'nın indinde güzellikler var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her geçen gün herkes için bir yeni güzellik Allah Teala tarafından halk edilecektir. O kişi ne kadarına layıksa. Liyakat Allah'ın yardımını getirir. Kişi hangi derecede mutluluğa layık? Ne yapıyor kişi? Acaba hayatını başkalarının mutluluğuna adamış birisi mi? Başkalarını mutlu etmek için mi yaşıyor? Onun için huzur, onun için saadet, bir hedef mi? İnsanlar zannederler ki, ne de bir zengin olayım, ben de mutlu olacağım. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen herkesin o istedikleri parayı kazanmalarını ne kadar isterdik? Ki ellerine geçsin o para da, o parayı harcadıkları zaman da mutlu olamadıklarını görsünler. Çünkü mutluluk insanın iç dünyasında, başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükunu yaşamasıyla mümkündür. Bir insanın kendi iç dünyasında sulh ve sükuna ulaşması neyle mümkündür? Nefsiyle ruhu arasındaki ilişkinin kavgayı bitirmesiyle. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bunu %80'ini 81'e çıkardığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O insan her gün günün %81'inde mutluluğu yaşayacaktır. Nefsini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaştığı zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala bütün insanların hep mutlu olmalarını ister. Bütün kanunlarını, kaidelerini buna göre koymuştur. Bu konunun muhtevasını yaşamak isteyenlere de, onu yaşamakta olup da başkalarına yaşatmak isteyenlere de Allah Teala yardım eder. Sizin etrafınızdaki insanlara bu istikametteki yardımınız hangi ölçüde çoğalırsa Allah sizi o kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz en güzeli yaşamak için yarışta olun. Nasıl Allah Teala sabıkunel evelin diye sahabeden bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de sizlerden de bahsediyor. Sizlere sabıkunel ahirin diyor. Sayınızın da az olacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sabıkun
hayırlarda yapılan müsabakalarda, yarışlarda en üst boyutta başarı kazananların adıdır. Müsabakalarda yarışmış ve müsabakaları en üst düzeyde kazanmış olanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için diyor ki, biz bu kitapta her şeyi kaydettik, bu kitaba yazdık, hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Demek ki Allah Teala'nın kitaba koyduğu bir kısım şeyler açık bir şekilde görünebiliyor, anlayabiliyoruz. Ama bir kısmı ayetlerin arkasındaki ayetlerin sırrında saklı. Ruha girenler, ayetlerin ruhuna girebilenler, Allah-u Teala'nın o ruh konusunda talep edip de sonuç alabilenler, taleplerin Allah'ın cevap verdikleri, Allah ile konuşabilenler, onlar da derece derecedir. Ulu'l-Elbab kademesi, İhlas kademesi, Salah kademesi, Salah kademesinin muhtevasının ötesinde Veli Resuller ve Nebi Resuller. Kademe kademe Allah ile ünsiyetleri daha üst, daha üst, daha üst boy boyutta olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki herkes bu dünyada bir hayat yaşıyor. Herkesin mutluluğu birbirinden farklı. Kişinin kalbindeki afetlerin muhtevası ne kadar azalırsa, kişinin mutluluğu o kadar çok artar. Ve Allah'ın hedefi bütün insanları daimi zikre ulaştırıp, ulu'l-elbab makamının sahibi yapıp, ihlas makamının sahibi yapıp, salah makamının sahibi yapıp, onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak. Yalnız bunun için yaşar. Allah'ın dostları, başkalarına mutluluğu ulaştırabilmek için. İşte şimdi sizinle yarenlik ediyoruz. Gayemiz bir tane. Sizi de şu anda mutlu kılabilmek. Allah'ın güzelliklerinden, O'nun emrini yaptığınız takdirde nasıl mutluluğa ulaşacağınızdan bahsetmek gerçekten Allah'ın üstün bir mutluluğunu insana ulaştırıyor. Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi seli içerisinde mutlu olmayan kardeşlerimiz, arkasında sakın başkalarını aramasınlar. Aramızda mutsuzlar da var mı? Aramıza yeni giren herkes elbette mutsuzdur. Onlar mutluluğun standartlarını bilmiyorlardı. Öğrendikten sonra, ne olduğunu öğrendikten sonra onu yaşayabilmek için bizim aramıza gelirler. Gelen de eğer söylediklerimizi yaparsa, zikrini artırırsa mutlaka saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, saadet, mutluluk kimsenin inhisarında değildir. Herkes mutluluğa ulaşabilir. Yeter ki Allah-u Teala'nın mutluluğa ulaşabilmeniz için sizlerden ne istediğini bilin.
Öyleyse Allah Teala başkalarını sevmenizi istiyor. İnsanlar arasında ayrım yapmamanızı istiyor. Biriyle beraber olup ötekine karşı olmanızı istemiyor. Herkesi sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Bu nimeti lazım gelen boyutta değerlendirin. Güzellikleri yaşamanız için Allah Teala size hep en güzelini verir. İnsanlar şeytanın devamlı tesiri altındadırlar. Şeytan onlara yanlışlar yaptırmak için her an onlarla birliktedir. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en güzel şekilde mutluluğu yaşamak, Allah ile birlikte olmak, huzuru yaşamak öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Allah için olun. Allah için yaşayın. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Herkese bakın, kimin neye ihtiyacı var. Onu sağlamaya çalışın ona. Birisi bir gülücüğe ihtiyaç duyar. Birisi ona bir zor probleminin çözümü için yardım etmenizi ister. Bir başkasının paraya ihtiyacı vardır. Böyle bir hususu gerçekleştirirken doğrularla eğrileri zaten tanımışsınızdır. Her türlü insan her türlü toplumun arasına sızar. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki imkanları başkalarının mutluluğu için kullanmalısınız. Kalbiniz size ne kadarını kullanmanız gerektiğini hep söyleyecektir. Çünkü kalbinizi Allah kontrol altında tutar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanları en güzele ulaştırmak hepinizin en asli görevi olmalı. Bir kardeşinizin yanlış bir şey yaptığını gördüğünüz zaman onu üzmeden, kırmadan, ona haddini bildirmeye yönelik olarak değil, yaptığı hata onu mutlaka geniş ölçüde üzecektir. O üzüntüden kurtarmak üzere harekete geçmelisiniz. Öyle bir hatayı bir daha yapmaması konusunda konuşmalısınız. Mutluluk onun da hakkı. Ama etrafındaki insanları kıran birisi mutluluğu yaşayamaz. Aslında etrafındaki insanlara o kişinin zarar vermesi, rahatsız etmesi sadece şeytanın rahatsızlığı veren kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Allah Teala tam akside herkesin başkalarına yardım etmesini emreder.
Herkes hep başkaları için yaşamalıdır. Başkaları için yaşamak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle etrafınıza bir bakın. Ne kadar çok şey kaybetmişiz Osmanlılığımızdan. Ne kadar büyük ölçüde bozulmuş ülkemizdeki ahlak. Ne kadar çok hırsız, ne kadar çok katil. Ne kadar çok Allah'ın yolunda olmayan insan. İşte Osmanlı'dan sonra bir asır bile geçmeden her şeyimizi nasıl kaybettiğimizi görün. Ne hallere düşmüşüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Eğer nefsimizdeki afetleri yok edemediysek, o zaman şeytan devamlı fısıltılarıyla bizleri rahatsız edecektir. Allah'ın güzelliklerine değil, şeytanın çirkinliklerine davet edecektir. Başkalarını üzmemizi isteyecektir. Başkasına hakaret etmemize, onlara kötülük yapmamıza zemin hazırlamak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın ezeli taktiğidir. Hep sureti haktan görünüp, binbir türlü desiseyle, hileyle başkalarına zarar vermenizi, başkalarını huzursuz etmenizi ister. Ve bunun için sizde haklı sebepler oluşturmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizi seviyor. Ne kadar az da sevseniz siz onu, Allah sizi kat kat fazla sever. Öyleyse Allah için yaşamayı bir düşünün. Onun için olun. Allah için olun. Allah için yola çıkın. Allah için fakirlerin imdadına koşun. Allah için insanlara yardım edin. Allah her yaptığınızı görür, her söylediğinizi işitir, kalbinizden geçen her türlü düşünceyi bilir. Ondan kaçamazsınız. Hiçbir şeyi de yutturamazsınız. Hakkı ki Allah Teala şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü her seferinde bilir. Size acır. Ama çözümleri söylemiştir. Kötülük etmeyin ki üzülmeyin demiştir. Sevgili kardeşlerim, siz başkaları için yaşarsanız, kötülükle meşgul olanlar size kötülük yapmak için zemin bulamazlar. Böyle bir imkanı onlara hiçbir zaman vermezsiniz. Öyleyse insanları sevmek ve onlara yardım etmek temel idealiniz olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz.
Bu sevginin ışığı altında yüzlerinizin gülmesini istiyoruz. Tebessüm etmenizi istiyoruz. Huzura kavuşmanızı istiyoruz. Allah için olmanız bunun için yeterli sebep sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın aynası başkaları için olmaktır. Öyleyse hepinize naçizane tavsiyemiz olur ki başkaları için olun, yani başkaları için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi sadece mutlu etmek ister. Cennet saadeti ve dünya saadeti Allah'ın sizlere mutlaka yaşatmak istediği iki ayrı mutluluk türüdür. Ve mutlaka Allah Teala bunları gerçekleştirmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın mutluluk reçetesini mutlak olarak yerine getirmeye çalışın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz Allah Teala sizin günahlarınızı örter. Yani günahlarınız affedilir. Mürşidinize ulaştığınız zaman da o affedilen günahlarınızın bir de sevaba çevrilmesini Allah Teala sağlar. Hem günahlarınız affedilir hem de arkadan sevaba çevrilir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları mağfiret etsin." Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, hata işlemişlerdir. Hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet diye. Ama Allah-u Teala'dan bu günahın affedileceğine dair bir garanti elde edemezler. Allah Teala kullarını affedicidir buyuruyor. Ama bu konuda bir garanti vermiyor. Bir garanti vermiyor ama şunu söylüyor: büyük günahları işlemiş olanlar dahi Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor Allah Teala. Günahı kebair diyor Allah Teala büyük günahlara. Büyük günahları işleyenler bile Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor. Yani bu ne demek? Muhtemeldir ki Allah Teala o günahları affedecektir. Böyle bir şey ihtimal dahilinde. Ama aynı zamanda Allah Teala şu ayet-i kerimeyi de söylüyor: sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Çünkü
bu ayet-i kerime var diye demin söylediğimiz ayet-i kerime, büyük günahlarını işleyenler bile Allah-u Teala'dan ümitlerini kesmesinler. O ayetin ışığında nasıl olsa Allah-u Teala bizi affeder diye günahlarını işlemeye devam eden insanların ikinci ayet-i kerime, önünü kapatıyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Ayet-i kerimesi. Öyleyse af nedir? Günahların affedilmesidir. Yani sıfırlanmasıdır. Söylediğimiz Enfal suresinde Allah-u Teala takva sahibi olunduğunda günahların affedileceğini söylüyor. Öyleyse af meselesi Kur'an-ı Kerim'e yerleşmiş ve garanti altına alınmış. Allah diyor ki Allah verdiği sözden dönmez. O sözünü mutlaka her halükarda %100 yerine getirir. Hiçbir kuvvet Allah'ı verdiği sözü yerine getirmekten men edemez. Öyleyse Allah-u Teala'nın günahları affetmesi söz konusudur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Ama Allah Teala diyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani belli ki o kişi Allah'a iman etmiş, inanıyor ama takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah Teala demiş oluyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne oldu? O kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala affedeceğine dair garanti veriyor buraya, burada. Yetmez. Sonra da diyor size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse af günahların sıfırlanması, mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim, o günahları işleyenler sana ulaşsalardı ve günahlarının affını dileselerdi, sen de onlar için onların günahlarının affını dileseydin, onların günahlarına mağfiret etmemizi dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabe günahları işlemiş bir şekilde geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Önünde diz çöküp tövbe ediyorlar ve Allah'tan günahlarının affedilmesini diliyorlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Görecektiniz diyor. Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine günahları bir defa daha affediyor. Yani sevaba çeviriyor. İşte bunlardan birincisi Allah'ın günahları affetmesidir. İkincisi o günahları mağfiret etmesi, yani bir defa daha affetmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki ilişkide ise bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devreye girmesi suretiyle sahabenin günahlarının bir defa daha affedilmesi ve
başlangıçta affedilmesi, her ikisi de şefaat istikametinde geçerli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatidir bu. O insanların günahlarının affedilmesi ve sevaba çevrilmesi şefaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu gerçekleştirmiş. Furkan 69'da diyor ki, o cehenneme gidenlerin günahları, çekecekleri azap arttırılır. Sonra da diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani mürşidin önünde tövbe ederse, neden böyle söylüyor, neden mürşidin önünde tövbe? Çünkü diyor ki, ve nefs tezkiyesine başlarsa, amilü salihata başlarsa, nefs tezkiyesi ancak mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşen bir olgudur. Kim mürşidine ulaşırsa, o noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığı zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, bir de rahmetle salavat ilave edilir. Ve o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala yolu evvelce açmıştır. Tabiyetten sonra o kişinin yaptığı zikir üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içine tabiyet sırasında Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi fazıların karşıt manyetik alanını taşır. Ve bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe ulaştıkları zaman nefsin kalbindeki Allah'ın o kalbin duvarına yazdığı iman kelimesine yapışırlar. O manyetik alan bütün fazları kendisine çeker. O zikir müddetince ne kadar fazıl gelmişse o fazıllar nefsin kalbine yerleşebilir. Zikir bittiği anda fazıl yerleşmesi de sona erer. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir müessesenin var olduğu her noktada hepimiz için bir işaret vardır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Fazıllar kalbe yerleşmeye başlar. Bu yerleşme müessesesi o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artışını ifade eder. Fazıl birikimini ifade eder. İşte bu noktada tabiyet noktasında Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim tövbe eder de mümin olursa, bu imanı artan bir mümin olmak demektir. Çünkü kişinin kalbine iman yazılınca o kişi imanı artan bir mümin olur. Onların diyor kalbine imanı yazarız. Onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesine başlayan kişi kim tabi olur da mümin olursa, imanı artan mümin olursa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Günahların sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda o kişi için onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor Allah Teala. Burası Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği tabi oluşu. Birinci özellik. İkinci özellik nefs tezkiyesine başlaması. İkisi de tabi oluşun tabii neticesi. Tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ancak tabiyetinde kişinin kalbine iman yazılır. İman yazıldıktan sonra o kişinin kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde iki grup nur gelir.

0: ve o kişinin kalbine fazıllar yerleşmeye başlar. Ve Allah Teala orada diyor ki biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. İşte günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Allah Teala günahların sevaba çevrildiğini söylüyor. Mağfiret söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın affı, günahları affetmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. Bu günahların örtülmesidir. Bu günahların af edilmesidir. Ama mağfiret, o örtülen günahların bir defa daha affedilmesi, bir başka ifadeyle sevaba çevrilmesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu sebeple hem af tabirini kullanıyor, hem de mağfiret tabirini kullanıyor, hem de günahları sevaba çevirmekten bahsediyor, mağfiret adı altında. Yetmez, bu günahların affedilmesi konusuna bir şey daha ekliyor Allah Teala. O kişinin mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala'nın aldığı başka bir nimet daha var. O kişiyi Allah Teala o güne kadar bire 10 verirken o günden itibaren bire 100 vermeye başlıyor. Mürşidine ulaştığı günden itibaren bu kişi Allah Teala'dan derecat kazandığı her an bire 10 değil, bire 100 kazanmaya başlıyor ruhu birinci gök katına ulaşıncaya kadar. İkinci gök katına ulaştığında bire 200 oluyor kazandığı dereceler. Üçüncü gök katına ulaştığında bire 300 oluyor. Dördüncü gök katına ulaştığında bire 400 oluyor. Beşinci gök katına ulaştığında bire 500 oluyor. Ve altıncı ve yedinci katlara ulaştığında ruh bire 600 ve bire 700 oluyor. Ve o günden itibaren o kişi o noktada kaldıkça ruhu Allah'a ulaştıktan sonra velayet makamını muhafaza ettikçe, ermiş evliya olmak makamını muhafaza ettikçe o kişinin hep Allah'tan gelen rahmete, fazla ve salavata muhatap olması söz konusu ve her an ibadet yaptığı zaman, zikir yaptığı zaman, derecat kazandığı zaman, kazandığı bir derecede karşılık, bir dereceye karşılık 700 derece alması söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın farklı bir dizaynı uyguladığını görüyoruz. Allah'ın katında insanlardan kim mürşidine ulaşırsa, o kişi Allah-u Teala'dan özel ikramlar alır. İki kişi düşünelim şimdi. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilememiş ve mürşidine ulaşmış. İkincisi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'tan mürşidini sormuş. Onun gösterdiği mürşide ulaşıp önünde çöküp tövbe etmiş. Bu iki tövbe arasında günahların affı açısından, mağfiret açısından ne gibi bir farklılık vardır? Farklılık çok büyüktür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde gidip tövbe eden kişi, işte o kişi mağfirete ehildir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve kalbinin içine iman yazılır kişinin. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince tabi olduğu anda, mürşide tabi olduğu anda o kişinin günahları sevaba çevrilir. Ondan evvel ne olmuştu? Allah Teala zaten Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarını örtmüştü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre bu noktada ise onun günahlarının örtülmesine rağmen bir defada Allah Teala bu defada o günahları sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın buradaki dizaynı hepimizi büyük bir mutluluğa ulaştıracak mahiyette. Çünkü Allah Teala büyük nimetler veriyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah'ın ona verdiği derecat bir nimet değildir. Bu sadece o kişinin sevap kazanmasıdır, derecat kazanmasıdır, ihsandır. Ne zaman ki o kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur, tabiyetle beraber nimet verilmeye başlanır kişiye. İşte bu nimet o günahların sevaba çevrilmesidir. Bir nimet, derecat açısından nimet. Derecat açısından ikinci nimet, o güne kadar 1'e 10 verirken Allah Teala o kişiye, o güne itibaren bu rakam 1'e 100'e çıkar ve 1'e 700'e kadar yükselir. İşte Allah Teala çok açık bir şekilde diyor ki, kim Allah'ın yolundaysa ve fi sebilillah olmak, Allah'ın yolunda olmak demek. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olaydan bahsediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler fi sebilillah'tır. Allah'ın yolunda olanlardır. Ve kim infak ediyorsa diyor Allah Teala 261. ayet-i kerimede, Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. Acaba buradaki infak nasıl bir infak? Fizik vücut zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor fizik vücuduyla. Fizik vücudun kalbine Allah Teala onun yardığı göğsünden geçirerek, göğsündeki yarıktan geçirerek kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde 2 grup nur gönderiyor bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra. Evvela sadece rahmetle faz gelirken, bu noktadan itibaren rahmetle salavat da gelmeye başlıyor tabiyet noktasından itibaren. Başlangıçta Kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezse, ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun kalbine Allah'ın nuru hiçbir zaman ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın zikir yapma süresi %100 olsa, 24 saat zikir yapsa, o kişinin kalbine bir damla bile Allah'ın nuru gelmez, girmez. O kişinin kalbine Allah'ın nurunu girebilmesi için ne olması lazım? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O dileyen kişi 10. basamakta Allah onun göğsünden kalbine nur yolunu açma şerefine erişir. Kimin göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa Allah Teala, o Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişidir. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrahu lil-islam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Göğsünü teslime açar. Onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar diyor. İşte Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, sonra da teslime açması sebebiyle o kişi bu noktadan itibaren, 10. basamaktan itibaren, 10. basamakta zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından sadece rahmetle fazl iner. Bu iki nur kalbe ulaşır, kalbe girer ama sadece girebilen, kalbe kadar gelmesine rağmen kalbin içine girebilen sadece rahmet nurudur. Bu da %2'yi hiçbir zaman geçemez. 11. basamakta rahmet nuru kalbe sızmaya başlar. Bu rakam %2'yi geçemez. Kişinin kalbi %2 rahmetle dolar. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır burası. Ne zaman o kişinin kalbinde bu %2 rahmet oluşursa o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinde Allah'ın zikredilmesiyle ve haktan inen şeyle, nurla, Allah'ın zikriyle ve bu zikrin sebebiyle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu sadece %2 rahmet nurunu ifade eder. Ama huşu sahibi olan kişinin mürşidini Allah'tan sorması mümkün olur. Kişi Allah Teala'dan mürşidini sorduğu zaman o mürşide ulaşır. Ve tabi olursa bu kişi ihsanla tabi olmuştur. İşte o kişi fi sebilillah olan birisidir. Artık ruhu Allah'ın yolundadır. Allah Teala ona 1'e 100 vermeye başlamıştır. Fi sebilillah ruhu Allah'ın yolunda olan kişi demek. Ve de kişi infak ediyor, zikir yapıyor fizik vücut. Allah'tan gelen rahmetle ve fazlı fizik vücudun göğsünden geçerek nefsin kalbine ulaştırıyor Allah Teala. Nefsin kalbinde evvela %2 nur birikimi, rahmet birikimi, ondan sonra %7 her fazıl birikiminde ruhun zemin kattan 1. kata, 2. kata, 3. 4. 5. 6. 7. katlara çıkması söz konusu oluyor. İşte böyle bir dizaynın oluşması Allah-u Teala için, o kişiye yardım için yeterli sebeptir. Ve de o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse gördük ki Allah Teala'nın günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kim mürşidine ulaşırsa böyle olmak kaydıyla Allah'a ulaşmayı dileyen birinin, yani günahları örtülmüş olan birisinin mürşide ulaşması haline, tabiyeti halinde Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Bu günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan artık 1:100 almaya başlayacaktır. Allah'ın gönderdiği nurları, dereceleri zikir karşılığında veya herhangi bir konuda bu kişi bir derece kazandığı zaman, diyelim ki 10 derece kazanılan bir iş yaptı, bunun 100 katını almaya başlar. 10 dereceye karşılık 1000 derece almaya başlar bu kişi. Sonra da 200, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 600, 700. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın işaret ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Ve bunun için sizi mükafatlandırmak konusunda kesin kararlıdır, söz vermiştir. Sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse böyle bir durumda Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin, görüyoruz ki tabiyeti bir defa ihsanla tabiyettir. O noktadan itibaren o kişiye verilen ihsanlar nimet hüviyetine dönüşür. Ve bu nimette konumuzla alakalı olan çok önemli bir muhtevadan bahsettik size. O kişinin günahlarının örtülmesinin arkasından tabiyet anında günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Günahların örtülmesi Allah'ın günahları affıdır. Günahların sevaba çevrilmesi ise Allah'ın mağfiretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki adeta bizi mutlu etmek için sebepler arıyor. Bir hiç yüzünden bizi sadece bir dileğin sahibi olduğumuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah cehennemden kurtarıyor. Mutlaka cehenneme alıyor. Ve de bundan sonraki noktada da o kişinin Allah yolunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ya da asıl ifadesiyle Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayr-ı maktubi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
1: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Âmeni olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey âmenu olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde amenü olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.''

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içindeydiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağılın.

senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce aminu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa, o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman, Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı? Demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah, hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez, ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı ve varış, ulaşma O'nadır, ulaşılacak makam O'dur, O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar ve onlar için elim azap

vardır. İşte bu, onlara resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, onun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar, en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel yani nefs tezkiyesi yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. "Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları konusunda Hicr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz inşallah. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey o nefs ki mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Ya da ey mutmain olan nefs. Türkçe'ye uyarladığımız zaman ikisi de kullanılabilir. İrci'i ila rabbiki. İrci'i geri dön, rücu et. İlâ Rabbiki, Rabbine. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Radiyeten mardiye. Allah'tan radiyeten, radiye, Allah'tan razı olmak. Razı olarak Rabbine geri dön, yani Allah'tan razı olarak Rabbine geri dön. Radiye ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Yani karşılıklı bir rıza müessesesi. Allah bizden razı olacak. Biz Allah'tan razı olacağız. Böylece karşılıklı Rabbin rızasıyla o Rabbin kulunun rızası bir araya gelecekler. Hicr 29 Fethuli fi ibadi. He, o zaman bunları yaptığın zaman o takdirde huli ithal ol, gir fi içine ibadi abd kul. İbad kullar, ibadi benim kullarım diyor Allah Teala. Yani benim kullarımın içine gir. Ve tuli cenneti ve gir, ithal ol. Nereye? Cenneti, benim cennetime diyor Allah Teala. Ve cennetime gir. Burada bir vuslat olayı var. Ruhun Allah'a geri dönüşü var. Geri dönen şey ruhumuz. Ama ruhumuzun Allah'a dönebilmesi nefsimizin mutmain olmasını, Allah'tan razı olmasını, Allah'ın rızasını kazanmasını icap ettiriyor. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir insanın manevi tekamülünün başlama noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Ve bu dilek tek başına bir bütünü ifade eder. Ruhun Allah'a mutlaka ulaşacağının garantisidir. Allah'tan bir talep, kalbi bir dilek, kalpten gelen bir dilek ki Allah-u Teala o dileğin kalpten olup olmadığını tabiatıyla kalbimizi net olarak bildiği cihetle derhal anlar. İşte bu dilek sevgili kardeşlerim, eğer varsa, eğer kişi gerçekten kalbinden bir dilekle Allah'a, Ya Rabbi, ey Yüce Allah'ım, bunca senin ermiş evliyan var, sana ruhlarını ulaştırmışlar, senin evliyan olmuşlar, dostun olmuşlar. Veli dost demek, evliya da dostlar demek. Ama sevgili kardeşlerim dilimize veli kelimesi evliya olarak kullanılır hale ulaşmış. Dilimize girdikten sonra veli kelimesi, evliya kelimesi sanki tekilmiş gibi kullanılmaya başlamış zaman içerisinde, hüviyet değiştirmiş. Onun için evliya deyince aslında veliler demek, veliyullah demek, yani Allah'ın dostları veliyullah, Allah'ın dostu demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekilmiş gibi kullanılır bir halde yerleşmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle beraberiz. Bu bizim için asıl mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Sizlerin huzurunda olmak, sizlerle olmak, sizlerle el ele, gönül gönül olmak. İşte Allah-u Teala'nın bize dünya üzerindeki verdiği en büyük huzur, mutluluk budur. Sizler bizim huzur kaynağımızsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın bizden temelde istediği şey, üzerimizde defaatle farz kılınan şey, ruhumuzun hayattayken Allah'a geri dönmesi. İşte bu farz emirlerden birisi burada gerçekleşiyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde. Allah'a doğru yola çıkan bir insan, bir başlangıç ile konuya girer. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi dilediği an Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyadır. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın söyledikleri. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan, ki insanların %90'dan fazlasını seçer, %95'ten hatta fazlasını seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü
Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim? O seçtiklerinden, insanların %90'dan fazlasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, münip olursa, onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçmekle bütün insanlara Allah Teala büyük bir imkanı sağlamış oluyor. Herkes, hemen herkes seçiliyor. Seçilmeyenler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Buna ilaveten başka insanlara da hayır, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması asla söz konusu olamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa hafazanallah insan ölür. Hafazanallah Allah muhafaza etsin demek. Allah bundan korusun insanı. Çünkü insan ölür diyor. Hala din adamlarımızın büyük kısmı böyle zannediyor sevgili kardeşlerim. Kur'an bir bütündür. Ve o bütünün hayati bütün konuları din alimlerinin çok büyük bir kısmı tarafından unutulmuştur. En hazin yönü konunun onların din öğretimiyle meşgul olmaları ve bu hakikatleri bilmeden. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde de Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi haline bırakır diyor Allah Teala. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece kendi hallerine bırakılırlar. Ama dilerlerse onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Neden güzel? Allah sizleri seviyor. Çok seviyor. Onun için güzel. Allah Teala tarafından sevilmek güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Abinin can kardeşlerim, doğru değil mi? Allah Teala sizleri seviyor. Hamdolsun. Daha 28 aylık devrenin içinde olanlar hariç hemen hepiniz ruhlarınızı Allah'a ulaştırdınız. Ermiş evliyalardan oldunuz. Hakikati biliyorsunuz. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştır demeniz, bunun gerçekleşmesi için yeterli. Bundan daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, tamam. Geri kalanı Allah yapacak. Ama diyorlar ki, iyi de ben namaz kılmasını sevmiyorum. Allah Teala da namaz kılmasını sevmeyenlere namazı sevdiriyor. Oruç tuttuğum zaman çok feci hissediyorum kendimi. Açlıktan ölecek gibi oluyorum. Allah Teala açlığı alır. Mutlaka alır. Zikretmekte hiç hoşuma gitmiyor. Ama o kişi böyle bir şey söyleyen kişi Allah'a ulaşmayı dilerse zikretmenin ne kadar müstesna, güzel bir şey olduğunu görecektir sevgili kardeşlerim.
ve çok mutlu olacaktır. Öyleyse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek sevmiyor. Allah-u Teala onu cömert yapar, yetmez. Kişi verdikçe elini genişletir. Zekat verdikçe, sadaka verdikçe o kişiye onun yüzlerce kat fazlasını Allah-u Teala mutlaka gönderir. İnsanlar bunun bir hakikat olduğunu bir idrak edebilseler, herkes elindekileri etrafına vermeye başlar. O zaman hepsi nereden geldiklerini anlamadıklarını birçok paranın sahibi olurlar. Allah Teala biliyorsun sevgili kardeşlerim bire 700 kat verir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor onlara verin ki Allah size 700 kat versin. 700 kat. Allah Teala öyle söylüyor. Bire 700 veririm diyor. Sevgili kardeşlerim kabili kıyas mı? Vermek insanların gönlünü hoş etmek, onları mutlu kılmak demek. Bir de bunun mutluluk tarafı var. Siz verdikçe onların mutlu olduğunu gördükçe onlar da mutlu olurlar. Bir insan Allah'tan mürşidini soracaktır. İlk yapacağı şey bu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mürşit iştiyakı verir. O da hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlak olarak mürşidini gösterir. Eğer kişi iki mürşit arasında kararsız kalırsa hacet namazını kılıp sorar Allah'tan. O gece Allah Teala ona ikisinden hangisinin uygun olduğunu derhal gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Göstermiyorsa o zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bu olay Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediğinin ispatıdır. Dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Dilememişse mürşit görmesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, tabiyet 14. basamakta gerçekleşen bir olaydır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Mürşidin kim olduğu önemli değil. Hangi mürşit olursa olsun Allah Teala'nın ona gösterdiği mürşitse o olay tamamlanmıştır. Kişi görevini yapmıştır, mürşidine tabi olmuştur ve cereyanı almıştır. Eğer mürşit cezbeli ise tabi olanların büyük kısmında da cezbe olur. Büyük bir kısmı cezbeli olur. Cezbede tahkiki imanın ilk işaretini verir. İlk tahkiki iman cezbeyle gelir. Çünkü kişi bilir ki kendisi böyle bir şeyi aklına bile getirmediği halde ansızın şiddetli bir şekilde sarsılıyor. Dışarıdan gelen bir kuvvet onun vücudunu şiddetle sarsıyor, cezbe veriyor ona. Bu Allah'ın işaretidir. Tövbeyle gerçekleşir. Tövbeyle birlikte ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve o kişinin günahları sevaba çevrilir. Allah Teala Furkan 70'te diyor ki kim tövbe eder de
nefsi tezkiye edecek olan amellere başlarsa, amelü salihata, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor. Günahların, o güne kadar olan bütün günahların affedilmesi değil, bir defa daha affedilmesi, günahların sevaba çevrilmesi. Ve bu aynı anda, tabi olduğu anda bir başka olay cereyan eder, ruh vücuttan ayrılır. Nasıl ayrılır? Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Kişi nerede olursa olsun, eğer ayrılmayı dilemişse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse kişi, Allah Teala'dan bu sahih bir dilekse, yani kalpten bir dilekse, mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterir. Ulaştığı anda da başının üzerine devrin imamının ruhu yere paralel olarak gelir, başının üzerinde yerleşir. Kişiyi baş gözleriyle onu hiçbir zaman göremez. Buna karşılık o kişinin vücudunun içinde bulunan Allah'ın ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu Azrail Aleyhisselam ve onun takımının götürmesi değildir. Bunun adı seyri sülüktür. Ruh derhal Allah'a kavuşamaz. Ana dergâha evvela ulaşır. Hangi mürşidin bulunduğu yerde tabi olursa olsun, orada kalmaz, ana dergâha ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculukla ruhlardan olgunlaşma süreci içerisinde olanlar ayrılırlar ana dergâhtan her sabah ve her sabah seyri sülüklerini gerçekleştirirler. Zemin kattan birinci kata kadar çıkarlar. Birinci katta çimenler üzerinde secde ederler. Çimenler üzerindeki seccadelerde açıkta bir secde olayı. Daha üste çıkamayacak olanlar orada kalırlar. İkinci kata çıkanlar ikinci kattaki su arılma havuzlarında su arılırlar. Su arılmak üzere orada kalırlar. Geriye kalanlar üçüncü kata çıkarlar.

İkinci katta devrin imamının ruhu, sol tarafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafa geçerek yukarıya doğru bir yolculuk gerçekleştirilir. Orada iki grup vardır. Bir grupta altıncı gada kadar çıkabilenler, çoğunluk onlardır. İkinci grupta da yedinci kata çıkabilen grup vardır. De altıncı kata kadar çıkanlar da sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi sol taraftadır. Yedinci kata kadar çıkanlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafta, devrin imamı sol taraftadır. Ve de yol bir tanedir. Onun için ikinci katta önden yedinci kata kadar çıkabilenler yükselir. Üçüncü katta iki katlı bir köşk mescidin içinde secde edilir. Buradan mihenk menfezinin içinde yükselerek sonsuz bir hızla dördüncü kata ulaşılır. Dördüncü katta Beytülmakdis'in aslı vardır. Orada secde edilir. Beşinci katta Beytülharam'ın aslı vardır. Orada secde edilir. Her secde edilen mahalde bir kısım insan kalacaktır. Altıncı katta ise sıbkatullah olmama halinde bir buz kalıbı gibi bir görüntüsünde olan bir nur gönderen sistemden, ışık sisteminden çıkan çok açık yeşil renkte, fosfor renginde bir nur, oradakilerin hepsinin yüzlerini ve ellerini açıkta kalan yerlerini kendi rengine doğru çevirmeye başlar. Deri bütün boyutlarıyla çatlar. Yüzde, ellerde, eğer ayaklar açıksa, ayaklarda çatlar. Ve renk adım adım değişir. O açık yeşil, fosfor beyazına doğru yaklaşır. Bu renk olana kadar buradan yukarıya çıkış söz konusu değildir. Burası sıbkatullah olma mahalli altıncı gök katıdır. Buradaki işlem tamamlanırsa, yani kişi bir gün çatlamamaya başlar. Rengi acı yeşile dönmüştür, öyle kalır. Ama artık derileri çatlamaz. O hazır hale gelmiştir. Yükselir ve Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüne ulaşır. Kürsü boşlukta duruyor. Hiçbir yere dayalı değil. Burası altıncı katın hemen üzerinde boşlukta duran bir kürsüyü ifade eder. Ve orada ona Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilir. Ve bir kılıç teslim edilir. Elindeki kılıcı yukarıya doğru kaldırarak yükselir. İşte
altıncı kattan yedinci kata olan yolculuk böyle bir yolculuktur. Ondan sonra artık o kişi yedinci kata çıkabilenlerin içinde olacaktır. Yani yer değiştirecektir. Zemin katta ki sırada altın kapının bulunduğu yerin altın kapı tamamen solda kalır. Altın kapının sağ tarafında ilk grup cinlere aittir. İkinci grup insanların erkek olanlarına aittir. Üçüncü grup insanların hanım olanlarına aittir. Bunlar altın kapıya paralel olan, tam altın kapının karşısında değiller. Ama bulunduğumuz yeri, onların yeri kabul edersek altın kapı sol tarafta kalmaktadır. Sevgili kardeşlerim, altıncı kata kadar çıkabilenler bu minval üzere yolculuk yaparlar. Ama bu yolculuk tamamlandığı zaman, altıncı kat tamamlandığı zaman onların yerleri değişir. Onlara dikey vaziyette duran fakat yerden yüksek bir balkon hüviyetinde olan kesimde gene onarlık safları halinde 7 saf bulunur. Aşağıda olanlar seri sülüke başlamadan evvel onlar yukarıya çıkarlar. Birinci katı yükselirler evvela, sonra ikinci katı yükselirler. Ve orada suvarılma havuzlarının sağ tarafında olan bir yerde üstü kapalı, önü tamamen açık bir kesimde secde ederler. Orada altıncı kata kadar çıkabileceklere el öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ki yanında devrin imamı vardır. İçeri girip suvarılma havuzlarına girecek olanlara el öptürme işlemini tamamladıktan sonra sağ tarafta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yer alır. Sol tarafında ise devrin imamı yer alır. O yedinci kata kadar çıkabileceklerin yolculuk evvela onlar tarafından tamamlanır. Yani önce onlar üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci kata, altıncı kata ve nihayet yedinci kata ulaşırlar. Yedinci katta ulaştıkları yerde yedi vaklalı bir altın zincir göreceklerdir. Altın zincir her bir vaklalar bir metreden daha büyüktür.

Altın zincire kılıçla bir defa vurulduğu zaman altın zincir ikiye ayrılır ve yukarıya çıkacak olanlar oradan arkadaki baklava dilimli kapıda otomatik olarak açılır. Oradan tavanı geçerek, tavanda bir kapı falan yoktur, görünmez. Ama onun geçirecek olan kesimini onlar bilirler ve oradan çıkıp orada 7. gök katının 1. aleminde ki orası kader hücreleridir. Herkes kendi kader hücreleri dizisinin önünde bulunmak kaydıyla sıralanırlar. Kader hücrelerinin altıgen hüviyetinde olan bal peteklerinin aynı bir görüntü söz konusudur. Herkesin kendi önündeki kader hücresi onun yarınını gösterir. Yani oradan içeri girebilseler yarın ne olacağını net olarak göreceklerdir. Gene onların ondan sonraki altıgen kader hücresi yarından sonraki günü gösterir. Yarından sonraki gün ne olacaklar? Üçüncüsü ondan sonraki gün ne olacaktır? Böylece uzayan bir dizayn içerisinde gelecek bütün günler de o kişinin ne yapacağı kesin olarak önceden bellidir. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle sadece geleceği bilmekle kalmıyor. Kimin cehenneme gideceğini, kimin cennete gideceğini bilerek ona göre insanların hüviyetini tayin ediyor. Her şeyi önceden biliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hız belli bir noktadan öteye geçtiği zaman küçülmeye başlar. Allah sıfır zaman aralığında her şeyi yapabilmek yetkisinin sahibidir. Bu tam bir sıfır değildir. Ama sıfır virgülden sonra 25 tane 30 tane sıfır koyun. Ondan sonra bir rakamını koyun. Sıfıra o kadar yakın bir noktadadır ki bize göre mutlak sıfırdır. Ama Allah'a göre mutlak sıfır değildir. O bizim tahayyül edemeyeceğimiz kadar düşüncemize bile sığmayacak kadar olan o sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzehtir. Gene aynı sebeple mekandan da münezzehtir. Ve 7. gök katına çıkanlar önce 1. alem olan Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Onun altında 70 kişilik bir gruba devrin imamı ders verecektir. 70 kişi orada kalır. Sonra 2. alem olan Kudret Denizi'ne geçilir. Kudret Denizi'ne gelenlerin hepsi dalarlar. Ruhların nefes almak gibi bir durumu olmadığı cihetle orada bir eğitim yaparlar. Derinliklerinde

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabeden bir kısmı da orada. Devrin imamı orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kalır. Ve o merdivenlerin üç tane merdivenin üzerini tamamen dolduran merdiven dediğimiz 20 metre 30 metre genişliğinde 3 basamak var sadece. 2 basamak var affedersiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi var ama devrin imamı da aşağıdan gelerek onlara katılıyor. Orası Makam-ı Mahmud. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün nikahları orada kıyılmıştır. Bütün devrin imamlarının nikahları da orada kılınır. Kıyılır. Asıl olan orada kıyılan nikahtır. Allah'a göre kıymetli olan nikah. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra divanı salihin gelir. Devrin kapısı da orada görevlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkanlığı ondan alarak diğerleri geri dönene kadar olan devrede orada başkanlık yapar. Geriye kalanlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlarlar. Zikrini tamamlayan kişi zikir hücrelerindeki süresini, zikir sayısını tamamladıktan sonra bu aylarca sürebilir. Oradan Sittetül Münteha'ya ulaşır uçarak. Sittetül Münteha'dan yalnız başına dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bu muhtevadan bahsediyor. Allah Teala'nın nefsin mutmain olması halinde ruhun ulaşacağı kademeleri ifade ediyor. Nefs-i emmare birinci gök katını ifade eder. Nefs-i levvame ikinci gök katını ifade eder. Nefs-i mülhime üçüncü gök katını ifade eder. Nefs-i mutmainne dördüncü gök katını ifade eder. Nefs-i radiye beşinci katı. Nefs-i mardiye altıncı katı ifade eder. Ve tezkiye yedinci gök katını ifade eder. Her bir kademede, her bir gök katında nefsin kalbi %7 fazıl birikimiyle aydınlanır. 7 tane %7 %49 eder. Allah'a ulaşmayı kişi dilediği zaman da Allah Teala ona %2 rahmet nurunu verir, daha mürşidine tabi olmadan evvel. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve bu açtığı yoldan evvela öncü grup olarak %2 nur gönderiyor. Bu nur fazıl nuru değildir. Kalbe yerleşecek olan %98 yerleşecek olan fazıllardır. Ama

Verilen ilk nur rahmet nurudur. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsinin kalbi %51 nurla dolar ruh Allah'a ulaşıncaya kadar, %2 başlangıçtaki giriş, her gök katında emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur birikimi gerçekleştikçe ruh bir gök katı yükselebilir. Ve de 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitetin tayı ulaşır. Allah'ın zatına da ulaşır. Hicr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri bu muhtevayı açıklıyor. Müjde, cennet müjdesidir. Müjde, dünya mutluluğunun yarısının müjdesidir. Kim nefsinin kalbini %51 bu şekilde hemen hemen bedavadan nurlarla doldurursa, ki Allah doldurur, o kişinin hiçbir becerisi olması gerekmiyor. Sadece bir dileği yeterli. Gerekli olan bütün doneleri, bütün vasıfları Allah ona kazandıracak ve onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. İşte bu olay gerçekleştiğinde kişinin nefsinin kalbinde %51, %49, 7 kere 7 fazıl, %2 de başlangıçtaki %2 rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolar. Her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülükünde, anlattığımız standartlarda seyri sülükte bir gök katı yükselerek bu yolculuğu yapar. Ve de neticede de Allah'a ulaşır. İşte böyle bir noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuş olduğu için davranış biçimlerinin yarısı pozitiftir. Yarıdan fazlası %51'i, %49'u negatif olarak gerçekleşebilir. Ve bu muhtevada kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamakta, dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olunca ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama sanki bu kişi ulaştırmış gibi Allah'ına mükafat olarak üçüncü kat cenneti de verir. Bu kişi öldükten sonra kıyamette tekrar dirilecektir. Ama üçüncü kat cennete girecektir. Oraya ulaşamadan ölen ama mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girecektir. Mürşidine ulaşamadan ölen, Allah'a ulaşmayı dilemiş, dövmüş olan kişi ise mutlaka birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bir tek dilek, kişiyi mutlak olarak birinci kat cennetin sahibi yapar. İşte o Allah ki size hibe ediyor. Açıktan veriyor. Siz sadece bir dileğin sahibi oluyorsunuz. Ya Rabbi diyorsunuz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Tamam. Allah'a göre bu yeterli. O sizi kendisine ulaştırıyor. Çünkü siz talep sahibisiniz. O kadar kıymetlisiniz ki Allah'ın katında Allah size ruhundan üfürmüş. Çünkü siz insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın kıymetini bilin. Bu bapta Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamalısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz takva.

Takva, lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Ama tasavvuf açısından takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görüyoruz. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun teslimi 4. Muhlis olmak 5. Nefsin teslimi 6. İradenin teslimi 7. 7 kademede ayrı ayrı takvaların var olduğunu görüyoruz. Bu 7 kademenin her biri ayrı bir takvayla Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Aslında lügat manası bu olmakla beraber, çekinmek, sakınmak, korkmak olmakla beraber manevi tekamülün her kademesine ayrı bir takva ayetinin yerleştirilmesi boşuna bir olgu değildir. Takvayla manevi tekamül seviyesinin aynı noktalarda buluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Allah'a ulaşmayı dilemek, amene olmakla ifade buyuruluyor. Amene olan bir insan, aslında lügat manası itibariyle iman eden bir insan, inanan, Allah'a inanan bir insan. Ama amene olmak, 7 tane kademeyi içeriyor. Saydığımız 7 kademe. Öyleyse bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak incelediğimiz zaman Allah-u Teala ayrı ayrı takvaların olduğunu bize açık bir şekilde anlatıyor. Birinci takva, manevi tekamülün ilk adımı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, ey amene olanlar, ey onlar ki amene olmuşlardır, amene olanlar, in tettekullâhe, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, yec'al lekum, sizin için, yec'al, ceale kılmak demek, yec'al, kılar, lekum, sizin için, furkanen, furkanlar, furkanların sahibi kılar. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırma müessesesi. Neyse, İnsanlar belki bilmedikleri için kötü niyetleri olmamasına rağmen yanlış yaparlar. Ama ilim insanlara neyin yapılması, neyin yapılmaması lazım geldiği konusunda gerekli bütün ilmi verecektir. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey budur. Furkan. Sevgili kardeşlerim, Furkan müessesesi doğrunun yanlıştan ayrılmasını icap ettiren asli unsurlar. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, مِنِيْ بِنَيْلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
münibine ileyhi, ona, Allah'a yöner. Vettekuhu, ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumussalat, ve namazı ikame et, namazı kıl. Ekumussalatı ve la tekunu minel müşrikin, ve la tekunu ve olma. Min denden ki geliyor. El müşrikin, müşriklerden olma. Buradan çıkardığımız sonuç, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşrik hüviyetinde. Allah'a şirk koşan hüviyetinde. Çünkü Allah Teala bütün insanlara ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmaları gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Bu ayette olduğu gibi münibine ileyhi ve ettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve la tekunen mel müşrikin, ve müşriklerden olma. Bütün insanlar başlangıçta şirktedir. Sevgili kardeşlerim, şirkte olan bu insanların hedefe yürümeleri, o hedef ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Ancak Allah'a yönelmekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Böylece görüyoruz ki Allah Teala bir insanın manevi tekamülünün 7 safhasını 7 ayrı takvayla işaretlemiş. 7 safhayı tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun Allah teslimi, mulis olmak, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Bu ruhun hidayetidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o da hidayete ermiştir. Bu fizik vücudun teslimi, yani ikinci teslimdir. Ruh, fizik vücut, ondan sonra nefs gelir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse bu üçüncü teslimdir. Son teslimse iradenin teslimidir. Her biri bir ayrı teslimi içerir. Zaten din adı verilen sisteme baktığımız zaman İslam dininden bahsediyoruz. İslam dini teslim dini demektir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi sin, lam ve mim adlı üç harften oluşur. Geri kalanı sesli harflerle ilavelerdir. Silim kökü, sin, lam, mim. İslam kelimesi, teslim kelimesi, müslim kelimesi, müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek için harekete geçmemiz ve ruhumuzun Allah'a ulaşması, teslim, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi, irademizin teslimi ayrı ayrı teslim kademelerini gösteriyor. Ama her şeyden evvel Allah'a
ulaşmayı dilemek de ifade edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanın, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum şu dünya hayatını yaşarken demesi, onu kalpten söylemesi halinde o kişinin birinci takvanın sahibi olduğunu gösterir. Yardımlar Allah-u Teala tarafından yağdırılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi dilerse, Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu kendimize ulaştırırız. Onun bu konuda bir gayret sarf etmesi gerekmiyor demek oluyor bunun manası. Çünkü o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka zikir yapması gerekir. Allah-u Teala o kişiye öyle bir zikir sevgisi verir ki, kişi bunu doyuma bir zevk olarak gerçekleştirir. Kendisini hiçbir zorlamaya tabi tutmadan, büyük bir zevk olarak o zevki Allah-u Teala verir ona, ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu muhteva içerisinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İki, ve bu noktada ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ve ayrılan ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak bu ruh. Soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecek. Ve 7. kademede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitel-i müntahadan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir, kişi canlıdır, hayattadır ve de görevini yapmıştır. Ruhunu Allah'a bilerek, isteyerek ulaştırmıştır. Bu onun için bir mutluluk ve huzur vesilesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk mutluluğa adımını atmıştır. Allah ona yardım eder, onu mürşidine ulaştırır. Kişi mürşide tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh kişinin zikir seviyesinin artışına paralel bir seyirle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek 7. alemde buradaki netice noktalanır ve 7. gök katında herkes ait olduğu yere tüm ruhlar ulaşır. Öyleyse takva müessesesinin başlangıç noktası bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemektir ve Allah Teala o kişiyi, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İkinci takva, mürşide tabiiyet takvası. Maide suresinin 35. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki, Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ve cahidû fî sebîlihi lâlekum tuflihûn. Ey diyor Allah'a takva sahibi olan aminular, aminuttekullâhe. Allah'a amin olan, iman eden ve böylece Allah'a inanmanın takvasına sahip olanlar. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ebtegu ileyhil vesilete. Ve ona ulaştıracak vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iptiga edin.
İsteyin. Ecahüdü fi sebilihi. Ecahüdü ve cihad edin. Savaş edin. Fi sebilihi. Fi içinde. Onun yolu. Sebili. Yol hi. Onun. Onun yolunda cihad edin diyor Allah Teala. Bu cihad bir insanın nefsiyle yapacağı cihettir. Biliyorsunuz ki başlangıçta bütün nefsler baştan aşağı afetlerle donatılmıştır. Nefsin 19 afeti, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bunun gibi afetler, tam 19 tane afet nefsinizin kalbini, bütün insanların nefsini baştan aşağı kaplamıştır. İşte Allah'ın bütün insanlara emri odur ki bu afetlerden hepiniz kendinizi temizlemeye çalışın. Bu temizliğe başladığınız noktadan itibaren siz cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. Böyle bir talebin sahibi birinci takvanın sahibidir. Kim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Nefsindeki afetlerin böylece %51'ini yok etmeyi istiyorum. Bana da nasip et yüce Allah'ım diye kim Allah'a talepte bulunursa Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin sonucu Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bu dilek istikametinde bütün insanların bir hedefe ulaşmasını istiyor. Hadis suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amentekullâhe, ey aminu olanlar, Allah-u Teala'ya karşı takva sahibi olun. Ve aminu bi resulihi, ve onun resullerine de iman edin. Yutikum kifleyni min rahmetiki, ki size rahmetinden iki kat versin. Yani rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ve kendisiyle ve yec'allekum, ve sizin için kılsın. Nuren, nur kılsın. Temçune bihi, onunla yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Ve yağfur lekum, ve size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Vallahi gafurun rahim, Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Öyleyse burada ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Mürşide tabiyet konunun ilk adımı. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diledikten sonraki ilk aktif adım mürşide tabiyettir. Sonra bu ikinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvayı, mürşide tabiyet ikinci takvayı oluşturur. Üçüncü takva ise ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu konuda Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hazamatu adune İkilli evvabin hafiz. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve üzlüfetül cenneti, ve cennet yaklaştırıldı. Lil muttakine, muttakiler için gayri vahid uzak olmayarak. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey ma şey. Tuâdûne. Vaad olunduğunuz haza işte. Li kulli evvabin hafiz. Li için
külli bütün evvab olanlar, evvabin, hafiz ve hafiz olanlar için. Hafiz olmak bir muhafız taşımak istikametinde kullanılıyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın mürşidini hacet namazını kılarak sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O zaman bu kişi o Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa otomatik olarak Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, tabi olduğu anda mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılır. Ve de neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi hayatta olsa da ulaşacaktır. Yolda ölse de gene ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün ölenlerin ruhları 7 tane gök katını aşarak mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmiştir. Döneceği yer mutlaka Allah'tır. Biz insanlar canlıyken ruh ile birlikte oluruz. Allah'ın istediği bu canlı hüviyetteyken ruhumuzu kendi irademizle bilerek, isteyerek Allah'a ulaştırmamızdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde Allah için ermiş evliya oluruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an velayet makamlarının ilkine adım atar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci velayet makamıdır. Mürşide tabiyet ikinci, ruhun Allah'a Allah tarafından ulaştırılması üçüncü kademeyi ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademeyi, muhlis olmak beşinci kademeyi, nefsin teslimi altıncı kademeyi, iradeyi teslim etmek yedinci kademeyi ifade eder. Öyleyse yedili sistem Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil etmektedir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu ulaşma süreci içerisinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecek. Ve ruh 7. alemde Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, takvaların üçüncüsü Allah'a ulaşma takvasıdır. Bu noktada Allah Teala söylüyor ve uzdufetül cenneti lil muttakine galiba et. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune, işte vaad olunduğunuz şey budur. Haza, işte bu, ma, şey, tuadune, vaad olunduğunuz şey. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Li için külli bütün evvabin, evvab olan hafiz, hafiz olanlar için. Bütün evvab, yani Allah'a ruhu ulaşmış ve sığınmış. Meaba sığınmış. Meaba ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış. Evvab. Ve hafiz, muhafaza altına alınmış. Nasıl alınmış? Mürşidin ruhu geliyor kişinin başının üzerine. Başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış olarak yerleşiyor. Boşlukta duruyor. O kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış vaziyette duruyor. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen onların üzerine kanatlarını ger dediği şey iki kola açık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların hepsinin başının üzerinde duruyor. Kanatlarını germiş şekilde. Öyleyse Allah Teala'ya ruhun ulaşması konusunda
Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Ve men şahit taze ila rabbihi mehaba. Ki o zaman kişi, dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, merce olur. Meab kelimesi bunu söylüyor. Ve ruh Allah'a ulaşır. Allah ruha melce olur, sığınak olur. Neydi ruh? Ruh Allah'tan gelmişti. Allah'ın zatına ulaşmıştı ve Allah'tan gelmişti. Allah'tan kişinin doğuşuyla beraber ona üflenmek suretiyle vücudunun şeklini almıştı. Bu Allah'ın bütün insanlara verdiği bir emanettir. Bu emanetin Allah'a teslimi söz konusudur. İşte Allah Teala emaneti insan adı verilen en çok değer verdiği mahlukuna teslim etmiş ve emanetini geri istiyor. Bir ruh, vücuttan ayrılarak vücudun şeklini almış olan ruh, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Başka bir ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde kolları açık, kanatlarını gelmiş vaziyette, o kişilerin başlarının üzerinde yerleşiyor. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için, devrin imamının hayatta olması temel şart. Sadece hayatta olanların ruhu insanların üzerine gelir yerleşir. Yoksa hangi devrin imamı olursa olsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsinden kat kat üstündür. O bir Nebi Resul'dür. Nebi Resul'lerin de devrin imamı olanıdır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yaşadığı devirde bu imamet meselesi en üstün standartları ifade eder. Çünkü bir peygamber devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği gibi son nebidir. Yani Hatem'in nebiyin, nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün nebiler Nebi Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Nebilerin, Nebi Resullerin dışındaki bütün Resuller Veli Resul'dür. Bir tek kavimde bir tek kişi Nebi Resul olabilir. Öteki kavimlerin de her birinde mutlaka Resul vardır. Ama onların hepsi Veli Resul'dür. Müessese bu istikamette bir form arz eder. Nübüvvet müessesesi peygamber, Farsça bir tabirdir. Peygamberi ifade eder. Nebiler aynı zamanda da Resul'dür. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda Nebi değildir. Sadece bir tek kişi Nebi olabilir. Bir devirde Hazreti Musa ile Hazreti Harun hariç, öteki bütün devirlerde sadece bir tek Nebi
var olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bu müessese üstün boyutlarda bir sonuç gösterir. Ruhun tesliminden sonra fizik vücudun takvası geliyor. Âl-i İmrân 133'te Allah-u Teala diyor ki وَسَّارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ اُوِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizden mağfirete ve arzı yani yerleri göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. وَسَّارِعُوا ve koşun اِلٰى ona mağfiretün mağfirete min rabbiküm Rabbinizden olan mağfirete Rabbinizin mağfiretine Rabbinizden gelen mağfirete koşun ve cennetin ardına semavati ve cennete koşun arzı göklerle yer kadar olan cennete koşun diyor Allah-u Teala uviddetli mutakin ki o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, beşinci takva, ulyelvaf takvası. Allah Teala diyor ki اِنَّ لَذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فِي اِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Araf 201. Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkür ederler. Kimi? Allah'ı tezekkür ederler. Allah'ı zikrederler. İşte o zaman onlar basır edenlerdir. Yani kalp gözleriyle görenlerdir. Allah-u Teala onlara kalp gözüyle görme yetkisi vermiştir. Altıncı takva, ihlas takvası oluyor. Allah-u Teala diyor ki, Bakara 179'da velekum fil kısası hayatun. Ya ulul elbab. Ey ulul elbab, sizin için hayatta kısasta hayat vardır. Ya ulul elbab, ey ulul elbab. Leallekum tettekun. Umulur ki siz takva sahibi olursunuz. Maide suresinin 100. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor kul ya yestevil habisu vettayibu ve lev اَعْجَبَكَ كَسْرَتُ الْحَب۪يزِ اَتَّكُ اللّٰهَ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ De ki habisin çokluğu, haram murdar ve fesadın yani çokluğu, senin hoşuna gitse bile habis ile taif, yani helal ve temiz ve güzel bir değildir. Ey اُلِ الْاَلْبَابِ Allah'a karşı takva sahibi olun, umulur ki siz felaha erersiniz. En son takva, salah makamının takvası, Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bela men efha bi ahdihi ettaka ve innallahi yuhibbul muttakin. Bela hayır öyle değil. Kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa yani takva sahibi olursa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Ve innallahi öyleyse İnnallâhe, inne muhakkak ki Allah'e, Allah yuhibbül, yuhibbu, hubbeder, sever, muhabbet besler, muttakin, takva sahiplerini, muhabbet besler, takva sahiplerini sever. Ve Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesi, Ya eyyüellezîne âmenüttekullâhe hakkı tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslümun. Ya eyyüellezine amenu, ey amene olanlar, amenüttekullahi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, hakka tukatihi takvayla, tam bir takvayla. Ve la temutunne ve ölmeyin, illa ve entüm müslümun, müslüman olarak ölün. Yani ölmeden evvel takva sahibi olun. Ölmeden evvel takva sahibi olun, sonra ölün. Sevgili kardeşlerim, takva müessesesi bir insan hayatındaki
yedi safayı muhtevasını alan bir bütündür. Sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda zaten hepiniz takva sahibi oldunuz. Sonra adım adım tabi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Fizik vücudunu teslim ettiniz. Nefslerini teslim edenler etti. İradelerini teslim edebilenlerin söz konusu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz fitne. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, fitne katilden beterdir. Yani bir insanın haksız yere öldürülmesinden bile daha büyük bir olay fitne. Katil müessesesi bir kişinin bir kişiyi haksız yere öldürmesini ifade eder. Ama kişisel bir olaydır. Toplumun içinde az bir kesimle ilişkilidir. Yani bir insan bir başkasını öldürür, bir başka şehirde de birisi bir başkasını öldürür. Birçok cinayetler böylece işlenir. Ama bunlar mevzii olaylardır, mahalli olaylardır ve insanların çok azı üzerinde bir tesir icra eder. Ayrıca katil müessesesi öldürülen kişinin büyük ölçüde derecat kazanmasına sebebiyet verir. Öldüren kişinin de büyük ölçüde derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ölen kişi haksız yere öldürüldüğü için büyük derecat kazanır. Öldüren kişi de haksız yere öldürdüğü için büyük derecat kaybeder. Böylece haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer zaten cehennemdir. Şimdi demek ki katil sebebiyle, bir insanın katledilmesi sebebiyle belki de cennete gidecek noktaya yakın bir dereceye sahip olan ama hala kayıpları kazançlarından fazla olan birisi böyle bir olaydan sonra muhtemeldir ki Allah'ın cennetine girebilir kendisini katletmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fitnenin en güzel tarifini Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde vermiş. Bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki: "Habibim, o günlere dikkatle bak ki o gelecekteki kıyamet alametlerinden sayılan o günlerde," aslında kıyamet alametlerinden sayılan ifadesi ayet-i kerimede yok ama müfessirler bu tarzda bir tefsire tabi tutmuşlar. Gerçekten kıyamet alametlerinden birisidir duhan. Gökleri bir duhanın, bir dumanın kapladığını göreceğin o günlere bak. O duhanı gör diyor Allah Teala. O duhan ki, o bütün gökleri kapladığını söylediğimiz duman ki aslında insanları saracak olan elim bir azaptır diyor. Öyleyse bir dumanın fizik standartlarda gökleri kaplamasından daha ötede, ondan daha önemli olarak, daha açık bir remz olarak, işaret olarak bütün insanları saracak olan bir azabın geldiği devre. İşte
O günlerde yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar huzursuz, sıkıntılı. Fitne bütün boyutlarıyla yer almış. Fitnenin ilk alaşağı ettiği toplum, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, yani Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ölçülerde konumuza giriyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la fitneden kurtulmuşlar. Yoksa fitne bütün boyutlarıyla var imiş Firavunlar zamanında. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar fitneden kurtulmuşlar mı? Evet, kurtulmuşlar sevgili kardeşlerim. Gerek Tevrat'a baktığımız zaman, gerek Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Hazreti Musa'dan ve ona tabi olanlardan bahseden birçok ayet görürüz. Evvela Allah Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah'ın kitapları olarak belirtiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'ın da hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da nur olduğunu söylüyor. İncil'in de nur olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğunu söylüyor. İşte Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Kur'an-ı Kerim'de de bulunan, Tevrat'ta da bulunan 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. safha mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak ruhun Allah'a teslimi. 4.'sü 25. basamaktaki fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşincisi 26. basamak daimi zikre ulaşarak nefsteki bütün afetleri yok etmek suretiyle nefsini Allah'a teslim etmek. 27. basamak muhlis olmak. İhlasa ulaşmak. İrşad olmak. Muhlis olmakla irşad olmayı aynı hüviyette görüyor Allah Teala. Ve 28. basamağın 5. kademesi iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınmak, irşad etmeye yetkili kılınmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Bakıyoruz ki 7 safhanın 7'si de Tevrat'ta farz. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanlar bu 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Aynı 7 safhanın İncil'i incelediğimizde İncil'de de farz olduğunu görüyoruz. Ve nasıl hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de
Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadıkları ve yedi safhanın farziyeti yer almışsa, İncil'de de yedi safhanın farziyeti yer almış ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadıkları gerçeği yer almış. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet bir nimet olarak verildiği zaman, Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de kaydetmiş ki, kitap sahipleri olan Yahudiler ve Hristiyanlar çoktan dinin temel umdelerini unutmuşlar ve dine birçok fitne

konu vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci konu tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üçüncü konuda teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazife yaptığı 1400 yıla belki devrede bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim artık Museviler arasında din büyük ölçüde büyük kesimi Musevilerin dinlerini unutmuşlar. Yedi Safa'nın yedisi de unutulmuş ve hem farziyeti unutulmuş hem de tatbikatı unutulmuş. Ama gene Musevilerin arasında bir küçük grup, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl İslam'ın yedi safhasını yaşıyorlarsa, Musevilerin içinde de bir küçük grup aynı güzellikleri yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geceleri kalkıp namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler, gözlerinden yaşlar dökülüyor. Gece ibadetlerini yaparken hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların yaşamakta olduğu, o küçük azınlığın yaşamakta olduğu hayatın doğru olduğuna dair, onun esas olduğuna dair ayetler indikçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o Yahudilerin o küçük grup sevinç gözyaşları döküyorlar. Kur'an-ı Kerim açık bir tarzda bundan bahsediyor. Ne olmuş? Yahudi toplumunu fitne duman etmiş. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrede Hristiyanlara bakıyoruz kitap sahipleri olarak. Onlar da, onların da büyük kısmı dinlerinin temel ögelerini, temel faktörlerini unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi toplumun büyük kısmı tarafından çoktan unutulmuş Hristiyanlarda da. Ve de onların da aynı durumda oldukları ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar için söz konusu olan şey nedir? Dini yaşamaktır. Ama 14 asır evvel sahabe İslam'ın yedi safhasını yaşarken ya da kainatın yegane dininin, hanif dininin yedi safhasını yaşarken Hristiyanların ve Yahudilerin yani kitap sahiplerinin çok büyük bir kısmı dinlerini artık yaşamıyordu. Yani fitneye teslim olmuşlardı. Fitne onları Allah'ın dostluğundan çekip çıkarmıştı. İşte sevgili kardeşlerim, onlar diyorlardı ki ateş bize sayılı günlerde dokunacak. Ondan sonra hepimiz birden cennete gireceğiz. Yahudiler de Hristiyanlar da bunu söylüyorlardı. İslam toplumu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı, yedi safayı. Tevrat'taki yedi safayı, İncil'deki yedi safayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi yaşıyordu. Şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim.

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerini unuttukları bir devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve insanlara tebliğatta bulunuyor ve de bütün sahabe Hazreti Musa ve havarilerinin Hazreti Musa ve ona tabi olanların yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşıyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşıyorlar. Sonra unutuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gel, o zamana ulaşıldığı zaman hepsi unutmuş oluyor. Peki 14 asır sonra bugün İslam'ın durumu nedir? Bugün İslam'ın durumu da fitneyi bütün boyutlarıyla yansıtır bir durumdadır. Neden? Çünkü İslam unutulmuş. İslam başlangıçta saydığımız 7 safha ve 4 tane teslimden ibarettir. Bir defa daha sayalım. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşabilir. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Burası üçüncü basamak. Dileyen mutlaka Allah-u Teala'dan furkanlar alacaktır. Sonra huşu sahibi olacaktır, mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Sonra yirmi birinci basamakta ruh Allah'a ulaşacaktır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sonra kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir.

Sonra sevgili kardeşlerim, sonra o kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Daimi zikre ulaşıp sonra irşad olacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasının 7'sinde yaşadılar. Yaşadıkları Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Yetmez. 7 safhanın 7'sinin de farz olduğu da Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve bugüne geliyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudiler de, Hristiyanlar da büyük kesim itibariyle insanların o dinin müntesiplerinin %90'ından fazlası dinlerini artık nasıl yaşamıyor hale gelmişlerse, yani fitne Yahudi toplumunu da, Hristiyan toplumunu da nasıl çengeline aldıysa, tesir altına aldıysa, tuzağına düşürmüşse, 14 asır sonra İslam'ı da aynı tuzağa düşürmüş fitne, İslam aleminde de bütün boyutlarıyla hüküm ferma. Neden, nereden çıkartıyoruz bunu? İnceleyin İslam alemini. Daha evvel Yahudilerin ve Hristiyanların uğradığı fitne sonucuna İslam alemi de ulaşmış. İslam'ı unutmuşlar. İslam, lügat manası itibariyle de, realitesi itibariyle de, hakikati itibariyle de, 7 safayı yaşamak, ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve gerçekten bugün de bu dünya üzerinde yaşayanlardan bu kaidelere, Kur'an'ın temel hükümlerine riayet eden birçok insan yaşıyor. İşte onlardan bir grupta bizleriz. Saydığımız 7 safhanın 7'sini de yaşamaktayız. Ama ne yazık ki önemli olan İslam insanların büyük kısmı İslam'ı, Hz. İbrahim'in Hanif dinini ya da kainatın yegane dinini unutmuşlar. Artık tatbikatta değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam 7 safhasıyla ve 4 teslimiyle İslam 14 asır sonra İslam ülkelerinde artık toplumun büyük kısmı tarafından yaşanmıyor. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Fitne zaten diğer topluluklara hakim iken İslam alemine de hakim olmuş. Ve İslam aleminin de üzerine azap çökmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biz insanlar mutluluğu yaşamakla vazifeli kılınmışız. Üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek defaatle farz kılınmış.
ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor Allah-u Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Menibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Demek ki açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. 14 asır sonra bu farz da, mürşide tabi olmak da farz, o da, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek de farz. O da, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi de hepsi unutulmuş. İslam alemi hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir korkunç tuzağın içine, bir fitnenin içine yuvarlanmış. Her tarafta bidatlar sahnede. Ve de İslam bitkisel hayata girmiş. Ne bidatı? İslam'ın 7 safhasının 7'si de yok olmuş. Daha büyük bir fitne olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim açık açık 7 safhanın 7'sinde farz olduğunu söylüyorsa, Kur'an-ı Kerim açık açık bütün sahabenin bu safhaların hepsini yaşadığını ifade ediyorsa, sahabe kimler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a o hayattayken tabi olanlar. Onu görenler değil, ona tabi olanlar. Bundan 14 asır evvel Kur'an hem farziyeti ifade ediyor hem de bütün sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını ifade ediyor. Neyin farziyetini? 7 safhanın farziyetini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Ve de aynı Kur'an-ı Kerim sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte 7 safhanın 7'sinin de yaşandığını söylüyor. Sonra da bugüne geliyoruz. İşte bugün fitnenin bütün dünyayı bir azap olarak sardığı bir noktadayız. Fitne neden azaptır? Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanların mutlu olması mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz, sıkıntılı bir insan olacaktır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiçbir zaman ulaşamayacağı için kişi devamlı hatalar işleyecektir, günahlar işleyecektir ve her günahı işledikten sonra Allah-u Teala onlara azap edecektir. Hep azapta olan insanlar, hep huzursuz olan insanlar, hep Allah-u Teala'nın söylediklerini unutan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah'ın söylediklerini unutan insanlar. 7 safhanın 7'sini de unutan insanlar buraya nasıl gelmişler? Bu korkunç tuzağa nasıl düşmüşler? Onlara denmiş ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete girersiniz demişler. Ve de herkes bu büyük yalana, şeytanın bu korkunç tuzağına düşerek inanmış ve dinlerini terk etmişler. Allah-u Teala biz insanları başka bir şey için değil,
bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Onlar Zariyat suresinin bu 56. ayet-i kerimesini ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize ibadet etsinler diye, bize kulluk etsinler diye yarattık şekline çevirmişler. Sevgili kardeşlerim, kulluk etmek, ibadetleri yapmak demektir. Hiç kimseyi kul haline getiremez. Abid kelimesi ve abd kelimesi birbirinden farklı iki tane hüküm ifade eder. Abid, ibadetleri yapandır. Ama Allah'ın kulu olamazlar onlar. İslam'ın beş tane şartına endekslenmiş, kilitlenmiş bir din tatbikatı sadece fitneyi ifade eder. İşte hal buysa sevgili kardeşlerim, o zaman bütün insanlar için bir korkunç tuzak söz konusudur. Fitnenin içinde insanlık. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Öyle bir güne bak ki diyor gelecekte Allah Teala, ki bunun kıyamet işaretlerinden birisi olduğu kesinlikle kabul edilmiştir. Duhanın, yani fitnenin. Bütün insanları saracak bir azabın insanları kapladığını göreceksin diyor Allah Teala. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz. Biz sana inananlarız. Bizden bu azabı kaldır. Allah Teala buyuruyor, birazcık kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor. Bu duhanın bulunduğu devrede neler olacağını da ifade ediyor Allah Teala. Onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti diyor Allah Teala. O Resul'e öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor Allah Teala. Ve mecnun, deli ve deli dediler diyor. Biliyorsunuz ki Allah zamandan münezzehtir. Bunun için bırakınız bu dünyada olacak olan olayları, kıyamet gününü bile Allah Teala geçmiş zaman olarak kullanıyor. Çünkü Allah'a göre her şey olmuş bitmiştir. O zamanın dışındadır. Ama biz daha, insanlar daha uzun süre kıyamete ulaşmak konusunda geçecek zamanlarda hep insanlar var olacaktır. İşte Allah Teala bunları söylüyor. Ona diyor, şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler diyor. Ona deli dediler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şey daha ifade ediyor. Nerede onlarda ibret almak diyor. İşte böyle bir olay yaşandı Türkiye'de. Allah'ın Resulüne deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve onun bütün insanlığa seslenmesi,
Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur şeklindeki 3 defa yaptığı açıklama hiç kimse tarafından dikkate alınmadı. Çünkü herkes tuzağa düşmüştü. 4 tane profesör ve bir sunucu, hakimi de, savcısı da, avukatı da bir arada olan bir mahkeme kurmuşlardı adeta ve de mahkum etmişlerdi Allah'ın Resulü'nü. Ne oldu sonuç? İşte o Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz ifadesi hiç kimse de bir tesir icra etmedi. Herkesi buna inandırdılar ve Allah'a karşı hile yaptılar. Ama onların Allah'a karşı yaptıkları hile aslında Allah'ın onlara bir hilesiydi. Çünkü bu olayı yaşayan ve bütün ülke halkının gözleri önünde cereyan eden bu sonuçlar açık ve kesin şekilde herkes tarafından kabul edildi. Yani o Allah-u Teala'nın Resulüne deli dediler, şeytandan vahiy oluyorlar dediler ve sözlerinden de hiç kimse ibret almadı. Ne dediler? Deli dediler. Deli olduğunu ispat etmiş oldular. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler, şeytandan vahiy oluyor dediler. Ve onun söylediği Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme gider ifadesini hiç kimse dikkate almadı. Onun söylediklerinden ibret almadılar. İşte fitnenin duracağı bir noktaya ulaştık sevgili kardeşlerim. Bütün dünya Allah'ın Resulünden bu hakikatleri, hidayeti öğrenecek. İslam'ın 5 şartının insanları kurtarmasının mümkün olmadığını ispat edecek. Şimdiye kadar da defaatle ispat etti. Sevgili kardeşlerim, fitne bu devirde, hidayet çağında yok olmaya mahkumdur. İşte fitnenin yerini hidayet almaya başlamıştır ve hidayet bütün dünyaya buradan yayılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar bir tuzak kurdular, tuzağı başarıyla uyguladılar ve herkese Allah'ın Resulü'nün şeytandan vahiy aldığını, deli olduğunu ve

onun sözlerinden ibret alınmadığını neticede ispat etmiş oldular. Aslında bu neyin ispatıydı? Bu olayları yaşayan, kendisine deli denilen, şeytandan vahiy alıyor denilen kişinin Allah'ın Resulü olduğunun bu kesin bir ispatı oldu. Onlar Allah'a karşı tuzak kurdular. Allah'ın Resulü'nün deli olduğunu, öğretilmiş olduğunu ispat ettiklerini düşünerek kurdukları komplo buydu. Başarıyla oynadılar oyunlarını. Ama bu söyledikleri kişinin Allah'ın Resulü olduğunu Allah Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'e ayetleriyle koymuş. Bu bir onların tuzağa düşmesi olayıydı. İşte sevgili kardeşlerim, fitne yok olmaya başlamıştır. Dünyayı saran bu korkunç fitne, Allah'ın dininin üç kitaplı dinde de unutulması, mekanlarından, köklerinden koparılması ve insanların hidayetin dışına itilmesi devri artık sona ermiştir. Artık hidayet devrindeyiz sevgili kardeşlerim. Ve ufuklar aydınlanıyor. Fitne devri tamamlanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Ve hidayetin giriş devresi de tamamlanmıştır. Şimdi hidayetin gelişme devresindeyiz. Artık sevgili kardeşlerim, hidayet olayı kesinlik kazanacaktır. Bütün dünyaya hidayet süratle yayılacaktır. İşte bir Türk-İslam Birliği'nin kurulması ve dünyaya Allah'ın nurlarının ulaştırılması bu cümleden olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك إياك نستعين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın bize sizlere anlatmayı emrettiği şeyi size anlatmak üzere. Neyi mi anlatacağız? Sizlere bugünkü konumuz kader ve kazayı anlatacağız. Yüce Rabbimizin emriyle. Sevgili kardeşlerim, kaza müessesesi ve kader müessesesi birbirinden çok ayrı iki tane mefhumdur. İnsanoğlu bir olayı kendi iradesiyle vücuda getirdiği zaman bir başkasını veya kendini bir tesir sahası olarak kişi kullanabilir. Bu kişi hangi olayı kendi iradesiyle vücuda getirmişse, bu olay onu vücuda getiren kişi için, onu oluşturan kişi için bir kaza müessesesidir. Onun tarafından kaza edilmiştir. Onun tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendi iradesiyle bir karara varmıştır, bir olayı vücuda getirmek üzere ve onu gerçekleştirmiştir. Olay kaza edilmiştir. Ama kader bunun tamamen dışında çok farklı bir mefhumu içerir. Bir kişi bir olaydan bir tesir almışsa ama bu olayın vücuda getirilmesinde kendisinin dahli yoksa, olayı o vücuda getirmemişse, o zaman bu kişi için bu olay bir kaza değildir, bir kaderdir. Kaderle kaza birbirinden çok açık ve kesin bir şekilde ayrılmıştır. İşte basit bir misalle olayı açıklayalım. Bir kişi bir başkasına fena halde içerliyor. Gecenin saat 3'ü. Tabancasını almış, bekliyor pusuda. O beklediği kişi oradan geçeceğini biliyor o saatte. Geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ne yaptı bu adam? Bu adam kafasında tasarladığı bir hususu gerçekleştirdi. O kafasındaki tasarladığı şeyi kaza etti, gerçekleştirdi, bir başka ifadeyle vücuda getirdi. Bilerek ve isteyerek bir başkasının canına kıydı, bir başkasının hayatını sona erdirdi.
Bu olay öldüren için bir kaza olayıdır. Bizim otomobil kazası gibi bir nevi tesadüfen olan, vücuda gelen olay değildir. Sakın otobüs kazasıyla, tren kazasıyla, araba kazasıyla kaza etme fiilini birbirine karıştırmayın. Kaza etmekte taammüt vardır. Kişinin bilerek, isteyerek bir fiili işlemesi halidir kaza. İşte tabancasını hazırlayan, kurşunların hepsini karşısındakinin kalbine boşaltan kişi bir olayı kaza etmiştir, gerçekleştirmiştir. Taammüden bir cinayet işlemiştir. Bu cinayeti işleyen kişi için bu olay bir kader değildir. Cinayeti işleyen kişi için bu olay, olayın kaza edilmesidir. Tasarlanan bir hususun taammüden gerçekleştirilmesidir. Bilerek, isteyerek bir cinayet işlenmiştir. Bu cinayeti vücuda getiren kişi bir kaza işlemini gerçekleştirmiştir. Taammüden cinayet işlemek. Şimdi ölen kişiye bakıyoruz. Ölen kişinin bu konuda bir dahli yok. İşinden çıkmış, gece çalışan, gece vardiyasında çalışan birisi diyelim. İşinden çıkmış, evine doğru gelirken yolda yolu kesilmiş. Bir başkası tabancasındaki bütün kurşunları boşaltmış üzerine ve onu öldürmüş. Ölen kişi bu olayı kendisi vücuda getirmiyor. Başka birisi tarafından vücuda getirilen bir olay sebebiyle bu kişi ölüyor. Bu bir kurbandır. Taammüden cinayet işleyen kişi bir öldürme olayını kaza etmiştir, vücuda getirmiştir, oluşturmuştur ve karşılığında ölen kişi için bu bir kaza değildir, bir kaderdir. Kendi dahli yok. Dahli olmadan, bir ölüm talebi olmadan başka birisi tarafından hayatına son veriliyor. Bir olay tahakkuk ediyor. Sonucu, olayın sonucu bu kişiye tesir ediyor, tesir icra ediyor. Ve kişi ölüyor. İşte bir insanın kendi dahili iradi yapısı devreye girmeden bir olay ona tesir ederse, bir olay oluşur da o kişiye tesir ederse, kendi dahli olmadan bir tesir alırsa kişi, bu olay o kişi için bir kaderdir. Olayı vücuda getiren için ise olay bir kader değil, kazadır. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırıyoruz. Ama bir başka olay düşünelim. Demir yolunun kenarından geçmekte olan bir insan bakıyor ki birisi bacağını rayların yön değiştirmesi sırasında rayın arasına sıkıştırmış, orada kalmış. Tren de adamın üzerine doğru geliyor. Yoldan geçmekte olan birisi bu olayı görünce o kişiyi kurtarmak maksadıyla bacağını kırıyor ve oradan kurtarıyor. Tren o kişiyi ezip hayatına mal olmuyor. Sadece
bacağı kırılıyor, kırık olmayan bacağını kırmak mecburiyetinde kalıyor kişi. Böyle bir insan mahkemeye gitmiş diye düşünelim. Ne olmuştur? Tamamen bilerek isteyerek adamın bacağını kırmıştır. Ama burada bir haklı sebep var. Dışarıdan olayın görünmesine baktığımız zaman bacağı kırılan kişi bacağı kırılmıştır ama hayatı kaybolacakken, hayatını kaybedecekken hayatta kalması sağlanmıştır. Burada taammüt vardır. Bilerek, isteyerek bir kişi bir başka kişinin bacağını kırıyor. Ama olayda hafifletici, hatta kişiye belki mükafat vermeyi gerektiren bir davranış biçimi var. Bu davranış biçiminin hangi kasta makrun olduğunu, hangi hedefe yönelik olduğunu hakimin bilmesi söz konusu değildir. O kendi düşünce standartlarında bir karar verecektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir kararın oluşmasında bütün hakimlerin taammüt hesabı söz konusudur. Kararın taammütle çok yakın bir ilişkisi vardır. Adaletin hiç şaşmayacağı bir mahkeme var mıdır? Aynı kelimelerle tekrar edelim. Adaletin en ufak bir inhiraf, sapma göstermediği bir mahkeme vardır. Mahkeme-i Kübra. Bu mahkeme öyle bir mahkemedir ki, o mahkemede hakim yoktur. O mahkemede savcı yoktur. O mahkemede avukat yoktur. Ama kararın hata payı sıfırdır. Ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok basit sevgili kardeşlerim. Kiramen Katibin melekleri devamlı olarak hayat filmimizi alırlar. Bir kameraman, bir de şahit. Kur'an-ı Kerim buna bir sürücü, bir şahit diyor. Kiramen Katibin meleklerinden bahsederken. Ve Kiramen Katibin melekleri Resul'dür. Yani Allah-u Teala tarafından risaletle vazifelendirilmişlerdir. Azrail Aleyhisselam da bir Resul'dür. Onun yardımcı melekleri de her birisi Allah-u Teala'nın vazife verdiği Allah'ın bir elçisidir. Doğumumuzdan itibaren bütün hayatımız üç boyutlu olarak devamlı bir şekilde, bizim göremeyeceğimiz bir şekilde filme alınır. Üç boyutlu bir film söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu üç boyutlu film, nasıl üç boyutlu? Biz insanlar üç boyutluyuz. Yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşan üç boyutun sahibiyiz. Aslında bu fizik standartlardaki üç boyuttur. Buna iki şey daha ilave edeceksiniz. Çünkü biz insanlar üç boyutlu değil, aslında beş boyutluyuz. Zaman ve hız. Üç boyutumuza bunu, bu ikisini ilave ettiğiniz zaman
beş boyut çıkar ortaya. Biz, bütün varlıklar, mahluklar, beş boyutluyuz. Bu boyutlardan münezzeh olan sadece Allah'tır. Sadece O iki boyutludur. Sevgili kardeşlerim, bir gün eğer yolunuzda sabit kalabilirseniz Allah'ı siz de göreceksiniz. O zaman söylediklerimizi hatırlayın. Mahkeme-i Kübra, işte o hayat filmimizin dizaynını içerir. Her olayda ya her saniye, hayatımızın her saniyesinde ya derecat kaybederiz ya da kazanırız. Şimdi insanlar düşünürler, biz şu anda ibadet etmiyoruz. Tamam, bir derecat kazanmamız mümkün değil. Ama bir kötülük de etmiyoruz kimseye. Şunun şurasında oturmuşuz, düşünüyoruz. Böyle düşünür insanlar. Ve kimseye bir kötülüğümüz dokunmadığına göre derecatta kaybetmiyoruz. Böyle düşünüyorsanız sevgili kardeşlerim, yanılıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Eğer siz sadece düşünüyorsanız, ben şu anda ibadet yapmadığım için derecat kazanmıyorum ama bir kötülük de yapmadığıma göre derecatta kaybetmiyorum diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Eğer siz o düşünceyi yaptığınız sırada içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmiyorsa siz derecat kaybediyorsunuz. Her saniye bir derecat kaybediyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar hep yanlış hesaplar yaparlar. Kim zikir yapmıyorsa, daim zikrin sahibi değilse, ibadet etmediği sürece derecat kaybeder. Bu bir haksızlık değil mi diyenler oluyor. Bu bir haksızlık değil. Çünkü Allah Teala size kazandırmak istiyor. Dikkat edin. Bir insan kaybettiği zaman bir derecelik kaybı bir derece olarak amel defterine yazılır. Ama bir derecelik kazancını Allah Teala 10 derece olarak kaydettirir normal standartlarda. Sonra mı? Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetinden sonra zikir yapacaktır. Allah Teala ona zikrin her saniyesinde bir derece kazandığı halde 10 derece yazılmasını temin etmiştir. Ne zamana kadar böyle olacak? Kişinin bu konuda devamlılığı süresince. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabiyetinde 1'e 10 derece iken bu kişinin kazancı 1'e 100 dereceye çıkar. Bu kişinin ruhu 1. kata ulaşana kadar o kişi her saniye zikir sebebiyle
her zikrettiği saniye 10 derece kazanmaz, 100 derece kazanmaya başlar. Ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman 200 derece kazanmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 700 dereceye kadar yükselir kişinin derecat sistemi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye söylediğini hatırlayalım beraberce. Ey sahabe, ey benim aziz kardeşlerim, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmeden evvel ölmek ne demek? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Öldüğümüz zaman ne oluyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiysek, öldüğümüz zaman ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyorlar. Kapatınca bizim mitokondriler, her hücremizde bulunan mitokondriler elektrik enerjisini üretmeyi kesiyorlar. Artık elektrik enerjisini üretmeleri mümkün değil. Öyle olunca ne olur? Öyle olunca elektrik enerjisi üretilmezse o kişinin manyetik alanları, vücudunun manyetik alanları yok olur. O manyetik alanlar ki bir tarafıyla pozitif kutbuyla ruhu vücutta tutuyor, vücuda çekiyor. Negatif kutbuyla fizik vücut, nefsi kendisine çekiyor fizik vücut. Ama bu elektrik enerjisini mitokondriler ürettiği sürece geçerli. Ölümle birlikte bu üretim duruyor. Durursa ne olur? Durursa bu noktadan sonra manyetik alanlar yok olur. Fizik vücudun çekim gücü sıfır olduğu için ruh da nefs de vücudu terk etmek mecburiyetindedirler. Ruh, Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınarak görevli olan, vazifeli olan melekler o ruhu 7 tane gök katını aşırarak Sitret-ül Münteha'ya kadar çıkarırlar. Sitret-ül Münteha'dan yukarısı ise Allah'a aittir. Sitret-ül Münteha'dan ruh yukarıya yalnız başına çıkmak mecburiyetindedir. Melekler 7 gök katının ötesine geçmek yetkisinin sahibi değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, yardımcıları olan melekler ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarırlar. Ruhunuz mutlaka ölümden sonra Allah'a ulaşır. Nefsiniz de vücudundan ayrılmıştır. O da berzah aleminde sevdiklerinin yanına gider. Orada da bu dünyadaki gibi bir hayat var sevgili kardeşlerim. Birbirini sevenler, aynı ailenin efradı, orada gene aynı aileyi oluştururlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya yaklaşın ki size sırlarını açıklasın. Yaklaşmanın metodu ise zikirdir. İşte kıyamet günü hepimiz mahşer meydanında toplanacağız. Sonra mahşer meydanında nefsler fizik vücudumuzun içine
girecekler. Sonra amel defterlerimize ulaşacağız. Yani bir hologram usulü görüntü sistemi. Allah Teala buna rakamlı kitap diyor. Kuş diyor. Çeşitli isimler vermiş. Orada bütün davranışlarımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün davranışlarımızı göreceğiz. Ama o konudaki rakamlarla beraber. İşte bu rakamlı kitabımız bizler için Allah Teala'nın bir dizaynını oluşturuyor. Sağ tarafında yeşil rakamlarla kazandığımız dereceler, sol tarafında kırmızı rakamlarla kaybettiğimiz dereceler var. Hayatımızın her saniyesinde ya derece kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Her saniyesinde. Ve rakamlar devamlı oraya işleniyor. O gün, kıyamet günü bize verilen mizan adlı bir ölçek diyelim, bir cetvel diyelim, bir liste diyelim. Orada düşünülebilecek olan veya düşünülemeyecek olan bütün fiiller mevcut. Her fiilin tahammüden işlenmesinin tahammüd ölçülerine göre, yüzdesine göre değerlendirilmesi ve kaybedilen dereceler söz konusu. Ve işte o gün hayat filmimizi seyrettiğimiz zaman elimize verilen mizan sonsuz sayıdaki alternatifi o fiile göre değerlendirebilen bir özelliğin sahibi. Rakam orada hemen teşekkür eder. Onunla hayat filminizdeki rakamı karşılaştırdığınız zaman hiçbir noktada bir farklılık göremezsiniz. Elinizdeki mizan o her fiilin, her şeyini gösteren, her inceliğini gösteren mizan hangi rakamı gösteriyorsa tıpatıp o rakamı kiramen katibin melekleri oraya o saniye yerleştirmişlerdir ve siz onu görürsünüz. Kendinizi üç boyutlu olarak görürsünüz. Madde bir. Dereceleri görürsünüz. Pozitif ve negatif dereceleri görürsünüz. Hangi olayda pozitif dereceler, hangi olayda negatif dereceler kazandığınızı görürsünüz. İki. Bir de düşüncelerinizin de üç boyutlu olarak oraya yansıması söz konusudur. Neyi tasarladınız, neyi vücuda getirdiniz? O orada net olarak görünür. İşte kaderi ve kazayı birbirinden ayıran temel standart, o kişinin amel defterinde kesin bir şekilde oluşmuştur. Taammüt bütün boyutlarıyla o gün kıyamet günü size kendisini gösterir. Kişi neyi tasarlayarak ne yapmıştır? İşte bir misal vermiştik. Birisi tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıp öldürüyor karşı tarafı. Ölen kişi için bu bir kaderdir ama öldüren kişi için kazadır. Kazadaki

Ansızın bir başkası onu öldürmüştür. Öldüren kişi içinse bu bir kazadır. Özellikle vücuda getirilmiş, tamamen işlenmiş bir cinayet söz konusudur. Şimdi tren kazasındaki olaya bakıyoruz. Kişinin hangi maksatla bunu işlediği hayat filminde derhal görünüyor. Düşünce sistemi ayağını kırmak ve kişiyi çekip trenin o kişinin üzerinden geçmesine engel olmak söz konusu. Bu kişinin hayat filminde düşünceleri gösteren sistemde net olarak görünüyor. O zaman düşüncelerin de yer almasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz hayat filmimizde. Taammüt miktarını da net olarak belirten bir faktör. Şimdi bir başka açıdan olaya bakalım. Bir kişi tabancasını temizliyor ama bu temizliği yaparken bahçesinde namluda bir tane kurşun kalmış. Adam temizlerken tabanca elinden düşürüyor, tetik bir yere takılıyor diyelim. Patlayan tabancadan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birini öldürüyor. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kazadır. Affedersiniz. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kaderdir. Çünkü kendi dahli olmaksızın, ansızın gelen bir kurşunla kalbinden vurularak ölmüş adam. Fakat öldüren kişi için acaba bu kaderi oluşturan, fiilin sahibi olan öldüren kişi için ölüme sebebiyet veren kişi demek daha doğru. Bu bir kaza mıdır? Bilerek, isteyerek mi o kişiyi öldürmüştür? Taammüden mi öldürmüştür? Hayır, taammüden öldürmemiştir. Bu kişinin kaybedeceği derecat, taammüden adam öldürenin kaybettiği derecatla hiçbir zaman eşit olamaz. O bunu istememiştir. Hayat filmine baktığı zaman düşünce bazında ki filmde düşüncesinde onu öldürmek istemediği kesin şekilde tayin eder. Ve ona göre baktığımız zaman bu kişinin mizanında derecat kaybı taammüden adam öldürene nazaran çok aşağılarda bir noktadadır. Taammüt olayı yoktur. Bu kişi ancak ihmal ve tesayyüpten derecat kaybeder. Evinde yapsaydı, tabancasını iyi muayene etseydi, içinde kurşun kalmamasını temin etseydi, vesaire vesaire sebeplerden dolayı bunları yapmadığı için derecat kaybeder. Ve bu bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği için derecesi biraz da ağır olabilir. Ama fiili olarak bilerek isteyerek taammüden adam öldüren kişinin kaybettiği derecatla bu kişinin kaybettiği derecat mukayese edilemez. Birisi ötekinden çok aşağıdadır. Öyleyse burada fiili olarak bir kaza etme işlemi, bilerek isteyerek taammüden adam öldürme işlemi gerçekleşmemiştir. Ama adam ölmüştür. Öldüren adam için bu bir kaderdir. Ölen kişi için de kaderdir. Ölen kişi için niçin kaderdir? Çünkü kendi iradesiyle intihar etmemiştir bu kişi. Bir başkasından gelen kurşunla ölmüştür. Bir başka ifadeyle öldürülmüştür. Öyleyse bu kişinin ölümü ölen kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir başka iradi yapı veya kendi iradesinin dışında bir sebeple öldüğü için veya öldürüldüğü için bu o kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir olayla tahakkuk etmiştir. Öldüren kişi içinse bu olayda gene kader söz konusudur. Çünkü öldüren kişi o kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir niyeti olmadığı kesin olarak görünüyor. Öyleyse kaza ile kaderin birbirinden farklı hüviyetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim,
bir insan

insanın başka bir insana yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybetmesi söz konusu olduğunda buna muhatap olan kişi, başka birisi tarafından kendisine zulmedilen kişi derecat kazanır. Böylece fiille onun karşılığı kazanılan ve kaybedilen dereceler eşitlenir. Birisi bir başkasına bir tokat atsın, bu tokat karşılığı kadar derecat kaybeder. Haksız yere atılan bir tokatta veya haklı yere atılan bir tokatta tokatın atılması sebebiyle derecat kaybedilir. Ama tokatı atan derecat kaybediyor, fakat tokatı yiyen derecat kazanıyor. Tokatı yemekle kişi bir işkenceye maruz kalmıştır, bir saldırıya maruz kalmıştır. Bunun karşılığında o kişi derecat kazanacaktır. Tokatı atan kişi haksız fiil işlemiştir, bu sebeple derecat kaybedecektir. Mutlaka kazanılan derecatla işlenen, kendisi üzerinde tahakkuk eden fiil eşitlik sağlar. Yani kendisine zulüm yapılan kişinin ona yapılan zulmüyle kazandığı derecat eşitlik sağlar. Tokatı atan için de zalim kişi zulmü kadar derecat kaybeder. Zulmü hangi seviyede bir derecat kaybını ifade ediyorsa mizanda o kadar derecat kaybeder. Ne olmuştur? Fiille derecat eşitlenmiştir. Tokatı yiyen kişi mutmain olmadı kazandığı dereceyle ve kısas diledi, kısas tahakkuk etti. O da karşısındakine bir tane tokat attı. O zaman kazandığı derece kadar derecat kaybedecektir. Tokatı atan, tokatı yiyen de evvelce tokat attığı zaman kaybettiği derecat kadar derecat kazanacaktır. Ne oldu? Fiiller eşitlendi. Biri bir tokat attı, biri bir tokat yedi. Fakat sonra tokatı yiyen diğerine tokat attı. Neticede her ikisi de bir tokat attılar, bir tokat yediler. Tokatlar eşitleşti. Her ikisi de tokat attıkları zaman derecat kaybettiler, tokatı yedikleri zaman derecat kazandılar. Kaybettikleri derecelerle kazandıkları dereceler de birbirine eşit oldu. Hem fiiliyatta eşitlik var, hem de derecatta. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda eşitliğin her halükarda mutlaka ama mutlaka sağlandığını görüyoruz. Hiçbir tevhile meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde. Ve görüyoruz ki kaza ve kader müessesesi hiç de insanların karma karışık ettiği zaman ettiği gibi karmaşık bir olay değildir. Allah'ın kanunları basit, sade ve muhteşem bir şekilde çalışır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda artık kader ve kaza denildiği zaman ne anlaşılması lazım geldiğini bileceksiniz. Ama eğer söz konusu olan niyet ve nasipse o zaman farklı bir olayla muhatap olursunuz. Çünkü niyet bir kişinin talebidir. Ama nasip oluşturabildiğidir sadece. Bütün talebeler imtihana sınıfı geçmek için girerler. Bir kısmı imtihanı kazanır. Niyetleri, nasipleri eşitlenir. Bir kısmı kazanamaz. Niyeti sınıfı geçmektir. Ama nasibi sınıfta kalmaktır. Onun sınıfı geçebilmek için imtihanda not alma kabiliyeti nasibiyle eşittir. O konuda ya o sualin cevabını
bilmiyor veya konuda yeterli çalışamamış ama sebep ne olursa olsun yetersizliği sebebiyle sınıfta kalmıştır. O dersten kalmıştır. Niyeti sınıfı geçmekte ama nasibi muktesebatı kadar olduğu için, iktisap ettiği bilgi kadar olduğu için sınıfta kalması oluşmuştur. Niyetle nasip birbirine eşit olmamıştır. Başka birisi de imtihana girmiştir, çalışmıştır dersini ve geçer notu almıştır. Onun niyetiyle nasibi birbirine eşittir. Çünkü muktesebatı ona müsaittir. Burada niyetle nasip vardır sadece. Kader bir insana derecat kaybettiremez. Kişi birine kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Ama bir başkasından iyilik yaptığı zaman, bir başkasından iyilik gördüğü zaman derecat kaybetmez. Bir başkasına iyilik eden kişi derecat kazanır. İyilik yaptığı kişi derecat kaybetmez. Oysa ki bir başkasına kötülük yapan kişi derecat kaybeder ama kötülüğü yaptığı kişi de onun kaybettiği kadar derecat kazanır. Birbirinden farklı olan iki noktadan bahsediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada derecat sistemine dikkatle bakın. İnsanlar ait oldukları adaletle Allah-u Teala tarafından Allah-u Teala'nın kanunlarına göre hükmolunurlar. Şimdi niyet ve nasibe dönelim. Niyeti birine kötülük yapmak olan kişi bu kötülüğü gerçekleştirirse derecat kaybeder ve diğeri de derecat kazanır. Sınıfı geçmek üzere imtihana giren çocuklardan da derecat kaybı ve kazancı söz konusudur. Böyle bir neticeyle karşı karşıyayız. Ama bir başka olay da cereyan edebilir imtihanda. Öğretmen kasıtlı olarak çocuğa verdiği notu düşürebilir. O zaman niyetle nasip birbirine eşit olamaz. İşte o zaman devreye kader girmiştir. İkinci bir kişi, ikinci bir irade devrededir. İkinci irade devreye girmiş ve çocuğun notunu düşürmüştür veya yükseltmiştir. Düşürdüğü zaman çocuk bu dersten zayıf not alır. Hakkı yüksek not almaktı. Gadre uğramıştır çocuk, zulme uğramıştır ve buradaki nasibi niyetiyle eşit olmamıştır ama aslında artık nasipten bahsedilemez. Buradaki sonuç bir kader olayını doğurmuştur, üçüncü kişi devreye girmiştir, öğretmen. Öyleyse niyetle nasip hep birbirine eşitken normal standartlarda muktesebatı neyse kişinin o kadar neticeye ulaşabilir. Adaletle söz konusu, adaletle ölçme söz konusuysa mutlaka böyledir. Niyet ve nasip birbirine eşittir. Ama nasibi başka birisi devreye girerse kader haline dönüştürür. Öyleyse kaderde derecat kaybı söz konusu olmaz. Yani bir insan başka birine zulmettiği zaman derecat kaybeder ama o başkası derecat kazanır. Derecat kaybetmez. Kazanması söz konusudur taraflardan birisinin. Ama birisi bir başkasına iyilik ederse taraflardan iyilik yapan derecat kazanır ama iyiliği gören derecat kaybetmez. Oysa ki bunun dışındaki olaylarda yani niyet ve nasipte derecat kaybetmek de
her halükarda ister o kişi zarar görsün, ister fayda görsün, derecat kaybeder veya kazanır. Niyet ve nasip müessesesi, derecatın her alanda kaybedildiği veya kazanıldığı bir ortamı ifade eder. Ama kaderde aynı şey söz konusu değildir. Kendisine iyilik yapılan kişi bu iyiliğin faydasını yaşar ama o sebeple derecat kaybetmez. Nasipte her istikamette derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kader ve kaza konusunu inşallah bugün burada tamamlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah-u Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane ihsan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet olarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra içeride ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala dünya saadetinde sizleri garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah-u Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. oraya ulaştığınız zaman aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra 5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde Türkçemizde evliya büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62-64. Ayet-i kerimelerinde "E la inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yasunun." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka probleminize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe. Allah Teala'nın sizi ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim. Sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi? Bana ulaşmayı dilemedi? Ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tavan mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Yevmil ahire inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli hanımlardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler. Kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki bu İslam'ın 5 şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da yine yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar bu zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bunun arkasına bina edilmiştir ve arkadan gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kürenin merkezidir. Bütün çevre şartları ona göre dizayn edilir. O varsa küre vardır. O yoksa yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız eğer, işte meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır. tüm güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah Teala kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amen olursa diyor Allah Teala, Allah onlara Furkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah-u Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım göz katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru açılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17.000 zikirden başlıyorsunuz zikre. 15.000 zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah-u Teala'ya yönelmişseniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demişseniz, gönlünüzce kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Oğlan tarihten ikmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım işte bak tarih kitabın. Al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim. Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. Baba baba diyor imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver. Neden diyor babası. Okudum kitabı diyor. Şimdi ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum sen o kitabı okumamışsın. Çocuk da diyor ki okudum. Nereden biliyorsun diyor okumadığımı. Babası diyor ver kitabı. Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. Bak diyor burada para. Eğer diyor okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama diyor sen bu kitabı okumamışsın. İşte tıpkı bu delikanlı gibi eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası dileyecek. Kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dilememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amini olmayan, Allah'a minip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala insanları diyeceksiniz mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren var diye diyor. Hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Sizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutluluğa ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerine üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâyı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını af mı edecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Affedecek. Bakınız ne diyor Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin neden hangi günah işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah-u Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar. Her an ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar.
kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Muhakkak ki diyor onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç, ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar, suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa ne yazık ki bunu cehennemle ödemek mecburiyetindedir. Hayatınızın en önemli konusundan bahsediyorum. Sizi cehennem ehli kılacak veya cennet ehli kılacak olan faktör. Kim size derse ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim? Hayır deyin. Sen bunu yanlış öğrenmişsin. Sana bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el-evelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır, değildir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Ama putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar, hepsinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala tüm güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki, sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek, biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki, hayır, sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan İki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek

Kendinden kalplerine nur yolu açar. Ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar. Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 olunca huşu sahibi olurlar. Hacet namazını kılarlar. Allah onların mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Aldıkları 12 tane ihsana karşılık tabi oldukları zaman 7 tane de nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı sadece onları Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlardır. Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşat makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak. Açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse

Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında ve içinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçhine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsenül Hüsna'dır. Güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahu indehu hüsnül meab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor. Meabın güzel olanıdır. Sığınağın en güzel olanıdır. Hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamı ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İhdi sırat-ı müstakime men yeşâ. Yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı müstakim. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı kökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna hangisini kullanırsanız kullanın ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyade diyor. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Sırat-ı müstakîm neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ahsen-i Hüsna ve onun daha ötesi, ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak Ahsen-i Hüsna. Ahsen-i Hüsna'ya ulaşmak. Ziyadesi Ahsen-i Hüsna'yı görmek, güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine Ahsen-i Hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun Ahsen-i Hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah-u Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icap edeceksiniz? Sadece bir dilekle icap edeceksiniz. Bu kadar yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için Ahsen-i Hüsna'yı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzde diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüz'i iradenize, kişisel iradenize sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz dinlerin birleştirilmesi. Dinler diye, ayrı ayrı dinler diye bir husus yok sevgili kardeşlerim. Kainatta insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din söz konusu olmuştur. O dine Kur'an-ı Kerim'imiz Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan da, tabii ondan evvel olduğu için Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de daha evvel gelmiş olan bir peygamberdir. Ve Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hanif olduğunu söylemesi, Hazreti İbrahim'in dininin İslam dini olduğunu kesinleştirmektedir. Aynı din Hazreti Musa'nın da dini olmuştur. Hazreti İsa'nın da dini olmuştur. Ve Allah Teala bütün peygamberlere aynı hükümleri indirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, bütün semavi kitaplarda da Allah'ın hükümleri aynıdır. Bakalım ayetlere. Maide suresinin 43. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, İçinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan, verdiğin hükümden dönüyorlar. İşte onlar mümin değillerdir. Burada Yahudilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen ve haklarında karar verilmesini isteyenler var. Ama onlara Tevrat'ın hükümlerinin tatbik edilmesi lazım. Tevrat'ın hükümleri ile Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin aynı olması söz konusu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı indirdiği zaman Tevrat'ın hükümlerinin geçerli olduğunu söylüyor bu ayet-i kerimeyle. Tevrat'ın hükümleri de Kur'an'ın hükümleri de aynı özelliği yansıtıyorlar. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve bir nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler. Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyyün olanlar da Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler. Ve ahbar olanlar da aynı durumdadır. Ve de onlar onun üzerine şahitler oldular. Yani Tevrat'ın üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun. Benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Burada Tevrat'ı Allah'ın indirdiği birinci işaret, Tevrat'ta bir nur ve bir hidayet olduğu ikinci işaret. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in de bir nur ve hidayet kitabı olduğunu görüyoruz. Ve İncil'i tetkik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur ve bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an da, İncil de, Tevrat da bir nur ve bir
hidayet rehberidir. Maide suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalara karşı kısas yazıp farz kıldık. Aynı Kur'an-ı Kerim'deki kısas esasları Tevrat'ta da var, Maide 45. Bunu kesinleştirmiş. Kim bunu bağışlar da o kendisi için kefaret olur. Bağışlarsa ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın indirdiği 3 mukaddes kitap, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim, üçünün de esası aynı. Hükümleri, üçünün de hükmü aynı. Birbirinden farklı hükümler ihtiva etmiyorlar. Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde, 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti İsa'yı ne olarak göndermiş? Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Öyleyse İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve müttekiler, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Tevrat içinde Allah Teala hidayete erdiren ve bir nur olan, bir öğüt olan kitap diye bahsediyor. Burada da içinde bir nur olan ve hidayet olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, hidayete erdiren ve bir öğüt olan bir kitap. İncil, yani Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olarak İncil'i indirdiğini söylüyor. Tevrat'ta da İncil'de de bir nur ve bir hidayet bulunduğunu, bir nur olduğunu her iki kitabında ve hidayete erdiren vasıf taşıdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise zaten bir hidayet kitabıdır. Maide suresinin 47. ayet-i kerimesine bakıyoruz. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği, yani İncil'de indirdiği ahkem ile hükmederler. Hükümlerle hükmederler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Tevrat'ın ve İncil'in gerçekten Allah-u Teala tarafından indirildiği Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Öyleyse
Ne Tevrat için ne İncil için bunlar uydurma kitaplardır demek söz konusu değil. Üçü de, üç kitapta Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bir hidayet rehberidir, bir nurdur. Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz diyor Allah-u Teala. Orada kitapların yazılı sayfaları birbirinin aynı olan sayfalar söz konusu. Bir sonraki ayet-i kerime Enbiya 106. Muhakkak ki abidler Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ vardır. Enbiya 107. Seni biz alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 108 diyor ki Allah-u Teala kul innemâ yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhün vâhid fehel entüm müslimûn. De ki bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık bir şekilde onların kitaplarının da tek ilahtan bahsettiğini söylemesi emrini vermiş. Ve de Kur'an'ın temeline İslam'ı yani Allah'a teslim olanları açıklamak. Allah'a teslim olanlar Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar olarak geçiyor. Allah'a teslim olmuşlar. O diğer dinlerin mensuplarına da soruyor. Yoksa siz Müslümanlar mısınız diye. Allah'a teslim olanlar mısınız? Öyleyse muhteva aynı. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde gene Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz, yani farz kıldığımız şeyi, şeriatı, dini ikame edin. Ve onda fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey,

Yani Allah'a ulaşmayı dileme. Müşriklere zor geldi. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bütün fırkaları oluşturanlar. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde Allah Teala'nın tek bir şeriat kıldığını söylemesi söz konusu. Fetih 29'da Allah Teala'nın ne söylediğine bakıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır. İncil'den bahsediyor Allah Teala. İncil sahabeden bahsediyor. İncil sahabeden bahsediyor. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. Tevrat'ta sahabeden bahsediyor. İncil'de ise şöyle vasıflandırılmışlardır diyor Allah Teala. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. İşte buradaki dizayn açık bir şekilde Tevrat'ta da İncil'den de sahabeden bahsedildiğini gösteriyor. Üç kitap birbiriyle yakın ilişkide ama üç tane din yok. Sadece tek bir din söz konusu.

Hazreti İbrahim'in dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dini, Hazreti İsa'nın dini, bu üç din diğer iki kitabı, her bir dinin kitabı, kendisinin dışındaki diğer iki kitabı mutlaka hidayet rehberi ve nur olarak tanımlıyor. Ve İncil'den Tevrat'a atıf yapılmış, Tevrat'tan İncil'e atıf yapılmış, Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim'e atıf yapılmış, Kur'an-ı Kerim'den Tevrat'a atıf yapılmış, Kur'an'dan İncil'e atıf yapılmış, İncil'den Kur'an'a atıf yapılmış. Öyleyse Allah'ın birbirinden haberdar etmek istediği bir üç ayrı zaman parçasında yaşamış olan üç grup insan, o dinlerinin temel kavramları birbirinden hiçbir farklılığı içermiyor. Zariyat 56'da Allah Teala diyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Kulluk, kul olmak Allah'a üç kitabında temelini teşkil ediyor. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Üç kitap birbirinden diğerini haberdar etme vasıflarıyla donatılmış. Öyleyse neticede görüyoruz ki dinler değil, din vardır. Allah'ın tek dini. Allah Teala Ali İmran Suresinin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek." Kitap dediği Kur'an-ı Kerim, hikmet dediği Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da olan temel kavram ve öğreteceği Kur'an'dan başka iki kitap daha. Öyleyse görünüyor ki bütün kitaplar, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı esasları muhtevi. Âl-i İmrân 65'te Allah Teala diyor ki: "Ey kitap ehli, Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz?" diyor. Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan, yani onun zamanından sonra indirildi. Hala akıl etmez misiniz? Yani Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz din aynı zamanda Hazreti Musa'ya indirdiğimiz dindir diyor Allah Teala. Aynı zamanda Hazreti İsa'ya indirdiğimiz dindir diyor. Aynı zamanda sana indirdiğimiz dindir diyor. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim dinler demiyor. Allah'ın tek bir dini olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim için Allah Teala'nın söylediklerine bir göz atalım. Hazreti İbrahim diyor Allah Teala ne Yahudi ne de Hristiyandı.

لكن هو حنيف. Olarak Allah'a teslim olmuştu. Müşriklerden de değildi. Allah Teala burada Hazreti İbrahim'in müşriklerden olmadığını, yani Allah'a ulaşmayı dileyip fırkalara ayrılmayanlardan olduğunu söylüyor Rum 32'ye göre. Müşriklerden değildi. Kimdi müşrikler Rum 32'de? Dinlerinde fırkalara ayrılanlar, her biri kendilerindekiyle ferahlananlar. Ama bu insanların kendi ellerindeki din aslında kendilerinin uydurdukları din. Her biri fırkalara ayrılmışlar. Onların arasından kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kurtuluşa ulaşan tek fırkayı oluşturuyor. İşte Allah-u Teala Hazreti İbrahim hakkında, Hazreti Musa hakkında, Hazreti İsa hakkında açıklamalarda bulunurken Hazreti İbrahim'in hepsinden evvel olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de evvelki bir din. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme açık bir şekilde sen diyor Hanif'sin. Öyleyse İslam dediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif ve Hanif dininin 3 esası var. 3 temele dayalı. Tek Allah'a inanmak, 1. esas. 2. ayrılmayanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplumu vücuda getirmek. 2. bir de Allah'a teslim olmak, ruhu ve içi nefsi ve sonunda iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hazreti İbrahim'in Yahudi ve Hristiyan olmadığı, Hanif olduğu anlatılıyor.

Diyor ki Ali İmran 48'de Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanların Allah ile olan ilişkileri zaman içerisinde hep asli gayesinden kaymış. Ve neticede sanki üç tane ayrı din varmış gibi Yahudiler, yani Tevrat'a bağlı olanlar, Hristiyanlar, yani İncil'e bağlı olanlar ve İslam, yani Kur'an-ı Kerim'e bağlı olanlar, üç ayrı dinin temsilcisi olmuşlar. Ve de aralarında harpler baş göstermiş. Bugün de dünyanın her tarafında savaşlar var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki yürekler acısı bir şey. Kan dökülüyor. İnsanların kanları dökülüyor. İlluminati'nin dünyaya hakim olma standartları, hedefleri içerisinde insanlar öldürülüyor dünyanın dört bir tarafında. Savaşlar devam ediyor. Allah'ın hedef gösterdiği sulh ve sükun insanlar arasında artık yaşanmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim bütün peygamberlerden, yani kendilerine kitap verilmiş olan Hazreti Musa'dan, daha sonra kendisine İncil verilmiş olan Hazreti İsa'dan, daha sonra kendisine kitap verilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel yaşamış. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğrenmişler. Öğrettikleri de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize dinimizi öğretti. Öyleyse bu dinin yeni bir din olmadığı, kainatın ezeli ve ebedi dini olduğu, başka bir dinin hiçbir devrede mevcut olmadığı, Allah Teala'nın emrettiği dinleri yaşamak yerine insanların putlara tapmak gibi bir takım sapıklıklara kapıldıkları, üç kitabın muhtevasında da kesinlik kazanıyor. İnsanlık bir gün mutlaka bunu anlayacaktır. Allah-u Teala'nın kendilerine kitap verdiği insanlar İlluminati'nin tesirinden mutlaka kurtulacaklardır. Ey dünyaya sulh ve sükun hakim olacaktır. O günlerde çok uzaklarda değildir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhtevada bakıyoruz ki olaylara, Hazreti İbrahim bugünün üç kitaplı dininden de daha evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve onun ifade ettiği üç esas, Tevrat'ın da esası, İncil'in de esası, Kur'an-ı Kerim'in de esası. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala Allah'ın tekliğini söylüyor. Tevrat'ta da aynı şeyi söylüyor. İncil'de de aynı şeyi söylüyor. Hazreti İbrahim'in vahdet müessesesi, tek Allah müessesesi, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Tek Allah. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o putlara tapanların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bunlara müşrik diyor Kur'an-ı Kerim. Müşrik tabiri ortaya çıkınca şirk müessesesi giriyor devreye. Ve şirkte olan insanlar söz konusu. Bir açık şirk var. Bunun manası putlara tapmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim kavmim açık şirke bir daha düşmez. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. İşte bu gizli şirkin ne kadar önemli olduğu görünüyor. Gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bütün insanlar için geçerli. İşte sevgili kardeşlerim,
böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri, onları gizli şirkten kurtarıyor. Yani bir başka ifadeyle şirk sadece puta tapmak değil. Şirk dinde fırkalara ayrılmak. Aslı ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı ayrı fırkalarda toplanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Meselemize hangi açıdan bakarsak bakalım, bir ilgi alanı görüyoruz. İslam demek, Allah'a teslim olmak demek. İslam kelimesinin kökü silmdir, sinlam ve mim. Bu kelimenin yapısı içerisinde Allah'ın dizayn ettiği şey ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Hazreti İbrahim'in Hanif olduğunu biliyoruz. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tarih sırasına göre yaptıkları şeylerin birbirinden ayrı olmadığını, dört teslimi de gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Onlar ve onlara tabi olanlar. 14 asır sonra bütün dinlerde tam bir yozlaşma oluşmuş. Dinin temeldeki bütün özellikleri kaybolmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmenizle sizi en üst noktaya ulaştırır. İrşad makamını tayin edinirsiniz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainattaki tek dinine sahip çıkmak ve de ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek. O zaman Hanif olunur, o zaman İslam olunur. Bir dizi teslimi gerçekleştirdikçe, ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettikçe, İslam'ın daha üst boyutta çok daha büyük mutlulukları içeren bir dizaynına sahip olunur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmaya çalışın. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve sizlerden istediği şey, eğer cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de
O zaman Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayacaksınız. Bu İslam Kur'an'daki İslam'dır. Bu İslam İncil'deki İslam'dır. Bu İslam Tevrat'taki İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki bütün güzellikleri Allah Teala veriyor. Kitapları incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safının 7'sinin yer aldığını görüyoruz. 7 safının 7'sinde farz olduğunu görüyoruz. Ve bu kitaplara tabi olan insanların hepsinde mevcut olduğunu görüyoruz. Ve de ruhlarını, bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki gelecek yıllarda dinler mutlaka birleştirilecektir. Hiç kimseye sen dininden ayrıl da bizim dinimize gir denmeyecektir. Çünkü onların kitabında da, diğer dinlerin kitabında da aynı emirler mevcut. Yani onlara verilecek olan talimat, siz kendi dininizin gereklerini yaşayın, ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. Tıpkı Hazreti İsa ve havarilerin yaptığı gibi. Hristiyanlara bu söylenecek. Yahudilere de Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadıkları 7 safa 4 teslim anlatılacak. Sonuçta bütün kitap sahipleri bakacaklar ki bütün kitaplar birbirinin aynı. Aralarında farklılıklar yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle beraber olmak, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsedebilmek, bir büyük mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bugünlere ulaştık. Hepinize ulaşmak imkanını buluyoruz. Sizlerle birlikte oluyoruz. Sanki sizin odanızdaymış gibi, sizin karşınızdaymış gibi sizinle konuşmak Allah Teala'nın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi denizinde yüzüyoruz. Sizlerle birlikte bütün güzellikleri yaşamak, İşte Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı bu. Allah'ın söyledikleri bütün boyutlarıyla mutluluğa davettir. Allah, sevgili kardeşlerim, herkesin mutlu olmasını ister. O, öyle bir Allah'tır ki insanların mutluluğunu sağlamak üzere Kur'an-ı Kerim'e emirlerini koymuştur. Eğer sıralamaya bakarsanız Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir cehennemden kurtuluş noktası, bu nokta bir insanı dünyadaki en mutlu insan haline getirir. 7-8 aylık bir süre. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Mutluluğu daha çok artacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, yarıyı açtığı zaman üçüncü safhaya ulaşacaktır. Yani ruhu mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala buyuruyor: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri, o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Emanet dememiş, emanetler demiş. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Nefsiniz bir emanettir. Daha ötesine geçeyim, iradeniz de bir emanettir. Bu emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmenizi Allah açık ve kesin bir şekilde emrediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ruhunuz mu,

Allah ruhundan size üfürdüğü için bir ruhunuz var. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Nefâ fîhî ruhihî diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Herkes doğduğu anda Allah Teala tarafından onun içine üfürülür, ruh üfürülür. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi kesildiği için mutluluk hayatı başlar. Bir insanı mutsuz kılan şeytanın saldırılarıdır. Şeytanın o kişiyi azdırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için kapılar açıktır. O sadece mutlu olmanızı ister, yetmez. O yaratıcı olarak emretmenin kainattaki yegane sahibidir. Allah emreder. Çünkü bütün mahlukat, kainatta ne görüyorsanız hepsi Allah'ın yaratığıdır. O yarattığı için emretmek yetkisinin de sahibidir. Şeytan emredemez. Şeytan ancak kandırabilir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesinin yarısı nefsinin kalbindeki afetlerin, yani kötülüğü emreden, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden nefsin afetlerinin yarısının yok olduğu yerde kişi mutluluğun yarısını yaşar. Öyleyse Allah ile ilişkiler mutluluğa doğru bir merdiven muhtevasındadır. 7 basamaklık bir merdiven, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman, ancak o zaman Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka hayattayken, dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırır. Eğer bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu devrede mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu nefs açısından %51 nurun kişinin tasarrufuna geçtiği bir devredir. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Huzur içinde bir dünya mutluluk yarı yarıya. Ama konunun dağıtı var.
Bir insan eğer dik yokuşu tırmanmaya azmederse, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye, o zaman o günde 3 saatlik veya biraz daha fazla olan zikrini 6 kat arttırmak mecburiyetindedir. Kim bunu başarırsa zikrini 18 saatin ötesine ulaştırırsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Bu insana olan büyük sevgisini gösterir Allah-u Teala'nın. Daha başlangıçtan itibaren bir ayrıcalığı sahibidir insan. Çünkü insandan başka hiç kimseye Allah ruhundan üfürmemiştir. Ne cinlerin ruhu vardır, ne şeytanların ruhu vardır, ne hayvanların ruhu vardır, ne bitkilerin, ne sudaki mahlukatın, hiçbirisinin ruhu yoktur sevgili kardeşlerim. Ruh insana hastır. Sadece insan Allah-u Teala tarafından kendisine üfürülmüş bir ruhun sahibidir. Böyle bir dizaynda Allah'ı dilemek, Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın bir hediyesine talip olmak demektir. İsteyene karşılıksız olarak Allah'ın tevdi ettiği, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, herkesi kendisine mutlaka ulaştırdığı bir büyük nimet. İşte insanların birçok devirlerde yaşadığı, sonra tekrar unuttuğu Allah-u Teala'nın bu nimeti bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından onlara sunulmak üzere hazır bekletilir. Ama insanlar unuturlar. Daha doğru bir ifadeyle şeytan insanları unutturur. İşte bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. İki, hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhları vücutlarından ayrıldı. Adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Dördüncü safa. Daha sonra daimi zikre ulaştılar. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci safa. Nefslerinde hiç afet kalmadı. Mutluluğu enine boyuna bütün muhtevası içinde yaşadılar. Orada mı kaldılar? Hayır, kalmadılar. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiler. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiler. Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekûtunu, İhlas makamında göklerin melekûtunu Allah onlara gösterdi. Sonra da iradelerini Allah teslim aldı. Ve onların nurlarını arttırdı.
İrşada memur ve mezun kıldı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz müessese bir uyum halidir. Mutlak uyum haline daimi zikre ulaşanlar sahip olabilir. Nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. %100 nurlarla kaplanmıştır. Kişi her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşar. Onun da şartları başkaları gibidir. Ama o, Allah'ın kendisine öğrettiği çerçeveden, pencereden olaylara bakar. Olayları Allah'ın kendisine hissettirdiği hüviyette yaşar. O bilir ki, severse sevilecektir. O bilir ki, nefret onun hayatında olmaması lazım gelen bir müessesidir. Zaten oluşması da nefsin afetlerinden hiçbirisi mevcut olmadığı için mümkün değildir. Öyleyse sevginin çatısı altında o kişi bir ömür geçirecektir. Bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanı kainattaki en üstün varlık olarak yaratan Allah en çok insanı sever. Zaten emri de Allah'a kul olmamızdır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan birinci kulluktadır. Mürşide tabiiyetinde ikinci kulluğa geçer. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kulluktadır. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademe kulluk. Nefsin teslimi beşinci kademe kulluk. Muhlis olmak altıncı derece kulluk. İradenin teslimiyle irşada memur ve mezun kılmak yedinci derece, yedinci seviye kulluktur. Kulluğun en üstün boyutu iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikrin tesbihe çevrilmesi olayıdır. Bütün insanlar için bütün kapılar açıktır. Allah her şeyin en güzelini biz insanlar için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O insanlara sadece acıyın. Geleceklerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Dünyada düşmanlıkların, nefretin, kinin bütün boyutlarıyla yaşandığını görüyoruz. Biz en çok bizim ülkemizde böyle bir havanın mevcudiyetinden hüzün duyuyoruz. Neden hüzün duyuyoruz? Çünkü biz, hepimiz, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Onlar mutluluğu yaşadılar. Onlar
tasavvuf yaşadılar. Asker de tasavvufu yaşayanlardan oluşuyordu. Eğer Yeniçeriler diyorsanız, onların mürşidi Hacı Bektaş-ı Veli'ydi. Bütün tarikatlar Osmanlı devrinde ayrı ayrı konularda hüküm ferma idi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi çıraklığa kabul edilmezdi. Kalfalık, ustalık ayrı ayrı seviyelerin gerektirdiği bir özellik taşırdı. Saraydaki Enderun, tasavvufun da muhtevasında olduğu bir ilim merkeziydi. Saray öğretim okulu. Sevgili kardeşlerim, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmayan usta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya nizam vermiş olan, sadece başkaları için yaşamış olan bir devlet vardı, Osmanlı. Ulaştığı her ülkede gayesi adaleti temin etmekti. Asillerin elinde inim inim inleyen halkı Allah'ın kendilerine emrettiği bir statü içerisinde adaletle yönetmek üzere bir o ülkede birçok eser vücuda getirmek üzere Osmanlı fetih yapardı. Orası artık Osmanlı tebaası olurdu. Bu demektir ki kadıların o muhteşem adaleti artık o ülke içinde geçerliydi. Sevgili kardeşlerim, her gittiği yere Osmanlı sadece imar etmiştir. Nerelerde Osmanlı'nın fethi söz konusuysa oralara dikkatle bakın. Hala ayakta duran birçok Osmanlı eseri göreceksiniz. Köşkler, binalar, camiler, medreseler, kervansaraylar, her biri ayrı bir muhteva taşırdı. Onlar mutluydular. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlardı. Ve cennete kucak atarak kalplerini cennete açarak şehit olurlardı veya normal bir ölümle ölürlerdi. Ama kendilerine düşen her şeyi yapmış olurlardı. Hırsızlıkların, cinayetlerin en az olduğu bir Osmanlı memaliki düşünün.
Osmanlı'yı inceledikçe, bugünün bu yapısına baktıkça hayran olmamak mümkün değildir. İşte şu anda kadınların sokakta para çantalarını ellerinde taşıyamadıkları, taşıdıkları takdirde herkesin gözü önünde çantaların ellerinden gasp edildiği, alındığı bir korkunç durumla karşı karşıyayız. Her yerde her an insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, kaosun her seviyede yaşandığı bir huzursuzluk ortamı. Kuvvetin hükmettiği bir dizayn. Şimdi Osmanlı'yı yakından bilirseniz, buna nasıl üzülmezsiniz sevgili kardeşlerim? Her şeyin en güzel olduğu bir dünya nizamından böyle bir kaos ortamına ulaşanlar gene Osmanlı'nın torunları. Bir kaos ortamında yaşayan bir ülke. Sevgili kardeşlerim, arkasındaki en büyük unsur, bu kaos ortamını vücuda getirici unsur, o Allah'tan uzaklaşmaktır.

insanların ezan seslerinden rahatsızlık duyduğu bir ortama, böyle bir dünyaya ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, bu kaos ortamında mutlu olunabilir mi? Bireysel olarak, kişisel olarak, ferdi olarak, evet, şartlar ne olursa olsun, bir insan Allah'a yönelmişse, o mutluluğu mutlaka yakalamıştır. Ona kötü davranılabilir. Ama onun mutluluğu sarsılmaz. Mutluluk, nefsin afetlerinin yok olmasıyla vücuda gelen bir müessesedir. O, afetlerin yok olduğu bir ortam. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı hep Allah ile geçirin. Allah sizinle beraber olsun. Bütün güzellikleri yaşayın. Bunun için yapmanız lazım gelen şey sevmeyi öğrenmektir ve öğretmektir. Nefretin kol gezdiği bir dünyada sizler Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler sevginin temsilcileri olacaksınız. Yeni bir dünya kurulacak. O dünyada sevgi hakim olacak. Bu kaos patlamasının arkasında bir dünya mutluluğu yeşerecek sevgili kardeşlerim. O günlerin geleceğinden de hiç şüpheniz olmasın. O günlerin kurulmasında vazifeliyiz. Bir son kaos dönemi yaşıyor dünya. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği, insanların Allah için değil, şahsi menfaatleri için yaşadığı, başkalarını ezdiği, sömürdüğü birbirinden nefret eden insanlarla oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle iftar ediyoruz. Siz sevgiyi yaşamaktasınız. Siz dünyaya örneksiniz. Birbirinizi seviyorsunuz. Birbiriniz için yaşıyorsunuz. Hepiniz etrafındakiler için fedakarlık ediyorsunuz. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için çırpınıyorsunuz. Bir hayat boyunca böyle olacaksınız. Gelecek günlerde hakikatlerin adım adım anlaşıldığını, insanlar arasındaki kinin, husumetin, yani hasmane davranışların, kinlerin sona ereceği bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu kurulacak.
Şeytan insanları bu hedefe ulaştırabilmek için önce Musevilere dinlerini unutturdu. Sonra Hristiyanları unutturdu. En sonra da İslam'ı unutturdu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan asr-ı saadeti Osmanlı yaşadı ikinci defa. Bu ikinci asr-ı saadetti. Gelecekte sizler yaşayacaksınız. O üçüncü asr-ı saadet olacak. Ama sizler dediğim bir küçücük topluluk değil. Yeni bir dünyanın kurulmasında sizler metaldar olacaksınız. Kapıdan ilk girenler sizlersiniz. Altın kapı. Göklere insan ruhlarını çıkaran altın kapı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar hakikatleri öğrenecekler. Şu anda dünya insanının problemi her din grubunun kendi dinini unutmuş olmasıdır. Aslında onların her birinin kendi dini tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanlar o dinin gereklerini tatbik etseler, o zaman daimi zikre ulaşacaklar. Kalplerinde hiçbir afet kalmayacak. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, hiçbirisi kalmayacak. Öyle bir dünyaya doğru yürüyoruz ki, önümüzdeki devrede vücuda gelecek son savaşlardan sonra bütün dünya bir sulh ve sükuna ulaşacak. O günleri gösterdi Allah-u Teala bize. O günleri yaşayacaksınız. İnsanların sulh ve sükuna kavuştuğu yeni bir dünyada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Sevmek sizin temel muhtevanız olsun. Nefret etmeyiniz. Kim size karşı yanlış bir davranışta bulunursa, siz ondan af dileyiniz. Bu büyüklüğü gösterdiğiniz zaman, o kişiyle aranızdaki buzların eridiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah sizleri seviyor. Liyakatiniz nispetinde seviyor. Çok seviyor. İşte o sizleri seven Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada sonuçlandırıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle El-Fatiha, As-Salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir defa daha inşallah birlikteyiz. Fatır Suresinin 42. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aksemu billahi cehde eymanihim le in ca'ehum nezirin le yekunu yekunun ne ahda min ih del umem felemma ca'ehum nezirun ma zadehum illa nüfura ve aksemu kasem ettiler billahi Allah'a cehde cehd ederek kuvvetli olarak eymanihim onların yeminleri le elbette mutlaka gerçekten in eğer caihim onlara geldi nezirün nezir uyarıcı le yekûnenne mutlaka olurlar ehta en çok hidayete eren minden ihta ahet bir el umemi ümmetler fe fakat lemma olduğu zaman cahim onlara geldi nezirün nezir uyarıcı mazadehüm onlara arttırmadı illaden başka nüfuran nefret ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına.

ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse mutlaka en çok hidayet eden ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat onlara nezir geldiği zaman onların nefretlerinden başka bir şey arttırmadı.

Allah Teala insanlar bize nezir gönderseydin biz de ona tabi olurduk, senin emirlerini yerine getirirdik diyen insanlar kendilerine nezir gelirse en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına yemin ettiler, kasem ettiler. Hem de en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Sonuca bakıyoruz. Sonuç, nezir geldiği zaman, uyarıcı geldiği zaman onların nefretlerinden başka bir şey arttırmadı. Bütün kavimlerde, dünyanın her devresinde, bütün Resullere hepsi aynı zamanda nezirdir. Mutlaka karşı çıkmışlardır, onlardan nefret etmişlerdir. İnsanların hepsi değil ama çoğu. Kalplerinde haset olanların hepsi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri zaman şeytanın elinde oyuncaktırlar. Bu ayet-i kerime, Fatır Suresinin 42. ayet-i kerimesi, kıyamet günü böyle bir talepte bulunan insanların tekrar geriye gönderildiğini ve bu dünyada yaşadıklarını ve onlara nezir geldiğini ama

İnsanlar Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ediyorlar. Kim bu insanlar? Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem edenler bize bir nezir gönder, bizi tekrar yeryüzüne gönder, bize nezir de gönder, ona itaat edeceğiz diyenler. Öyleyse Fatır Suresinin 1 ve 2 ayetine 41. ayet-i kerimeye beraberce bakalım.

verilen bilgiye göre Allah'a nezir gelirse mutlaka en çok hidayet eren ümmetlerden biri olacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ediyorlar. Bunlar Mekke kafirleri. Fakat bu nezir geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman oraya bir nezir olarak, hem de peygamber bir nezir, Resul ama Nebi Resul. Bütün Nebiler, peygamberler aynı zamanda nezirdir. Bütün veli Resuller de nezirdir. Ama Resul olmayan nezirler vardır. Bütün Resuller nezirdir ama bütün nezirler Resul değildir. Bazen Allah-u Teala'nın milletlerden daha küçük topluluklara da nezir gönderdiğini görüyoruz. Ama Resullerini ümmetlere, milletlere gönderiyor. Her milletin içinde onun kendi diliyle, o milletin diliyle kendilerine hitap eden bir Resul'ün var olması söz konusu. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Ve 43. ayet-i kerime istikbaren fil ardı ve mekres seyyi ve la yeh kıykul mekru mekrun mekrus seyyi'u illa bi ahlihi ehlihi fehel yenzurune illa sünnetel evvelin felen tecide li sünnetel

yenzurune illa sünnetel evveline fe len tecide li sünnetillahi tebdila ve len tecide li sünnetillahi tahvila. İstikbaren büyüklenerek, kibirlenerek kötülük düzenlediler. Fil el ardı, arzda yeryüzünde ve mekre es seyyi ve kötülük düzeni kötühiyle ve la yahiku isabet etmez ulaşmaz ve mekru esseyyi ve kötülük düzeni kötü hile illa ancak oysa bir ehlihi onun sahibi ve artık öyleyse hel mı mi yenzürüne gözlüyorlar bekliyorlar illa den başka sünnete sünnet kanun el evveline evvelkiler ve artık bundan sonra lenteci de asla bulamazsın li sünnetillahi Allah'ın sünnetinde tebdilen bedel değişiklik ve lenteci de ve asla bulamazsın li sünnetillahi Allah'ın sünnetinde tahvilen tahvil dönüşüm değişme. O tabi olmayanlar Resul'e nezire ne yapmışlar? Bu ayet-i kerim anlatıyor. Diyor ki Allah Teala yeryüzünde kibirlendiler ve kötülük düzenlediler, hile yaptılar. Oysa kötü hileler sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın.

bu ayet-i kerimenin muhtevasına baktığımız zaman o sen bize nezir gönder, biz o nezire mutlaka uyarız, hidayete de bütün kavimlerden evvel ereriz diyenler, Allah-u Teala'ya bu tarzda yalvaranlar, kendilerine nezir geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nezire şiddetle çattılar ve kibirlendiler yeryüzünde ve kötülük düzenlediler diyor Allah-u Teala. Bütün Resullere kötülük düzenlenmiştir, hile yapılmıştır. Ama Allah-u Teala her seferinde onların hilelerini yüzlerine, gözlerine bulaştırmıştır. Onlar hile yaptıkları zaman hilelerinin başarı kazanacağından emin olarak yapıyorlar hileleri. Ama bir süre sonra, aradan birkaç sene geçtikten sonra bakıyorlar ki kendi hileleriyle kendileri yakalanmışlar. Ve hileleri böylece onlara Allah-u Teala tarafından geri çevriliyor. Ve onlardan sahiplerinden başkasına isabet etmiyor, ulaşmıyor. Öyleyse onlar evvelkilerin sünnetinden başkasını mı bekliyorlar, gözlüyorlar? Yani evvelkileri Allah-u Teala ne gönderdiyse ne göndermiş? Resul göndermiş. Bu Resul ya Nebi Resul ya da Veli Resul. Ama Resul. Mutlaka göndermiş. Allah-u Teala'nın sünnetullahı böyle. Halbuki Allah'ın sünnetinde bir tebdil bulamazsın. Tebdil, tebedülat, değişiklik. Bir evin içinde tebedülat yapmak demek, mesela misafir odasını misafir odasıyken oturma odası haline sokmak. Salonu eski şeklinden farklı bir hizmete tahsis etmek. Odalardan birini mutfak haline getirmek, bu tebdildir. Ama buradaki tebdil değişiklik manasına geliyor. Ama tahvil başka bir mana ifade ediyor. Mesela evlerini satıp bir insanın o evlerin paralarını toplaması, malını paraya tahvil etmesi demektir. Değiştirme demektir. Ama Arapçada bu iki kelime birbirinden çok net bir şekilde farklı olmasına rağmen biz her ikisine de Türkçemizde değişime diyoruz. Allah'ın sünnetinde bir tebdil göremezsin, değişiklik göremezsin. Allah'ın sünnetinde tahvil de bulamazsın, tahvil de göremezsin. İkisi de aynı manada imiş gibi görünüyor. Ama söylediğimiz gibi birbirinden farklı manalar taşıyorlar. Her ikisi de olmaz diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerime ile Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi bir büyük benzerlik gösteriyor. Allah-u Teala ne diyordu orada? Habibim, ve Çin'i hanif olarak dine ikame et. Yani dinin kıyamda kalması için sen ve Çin'i kıyamda tut. Hanif olarak bunu yap. Hanif olarak yap ki Allah bütün insanları o hanif fıtratıyla yarattı. Sende bulunan ve senin tabi olduğun o fıtratla yarattı Allah-u Teala. Bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. La tebdile halkillahi. Buradaki de tebdil. Burada Allah'ın sünnetinde diyor, orada Allah'ın halk etmesinde, yaratmasında değişiklik bulamazsın. Arkasından da diyor ki Allah-u Teala, işte kaim olan din budur. Ezeli ve ebedi olan din budur. Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın dediği zaman Allah-u Teala neyi kastediyor? Allah'ın mesela din konusundaki kanunu değişmez. Kainatta hanif dininden başka bir din hiç olmamıştır. Ve hiçbir insan hanif fıtratının dışında
başka bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse bütün insanlar kıyamete kadar hep Hanif fıtratıyla yaratılacaklardır. Ve Hanif fıtratıyla yaratılan bu insanlar hep Hanif dinini yaşamak üzere teçhiz edilmişlerdir. Başka bir din yoktur ki Allah-u Teala bir kısım insanları da başka bir dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatsın, yaratsın. Böyle bir olay hiç olmamış. Öyleyse 44. ayet-i kerimeye geliyoruz. Fatır suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yesiru fil ardi fe yenzuru kefe kâne akubetül lezine min kablihim ve kânu eşedde minhum kuvveten ve ma kânallâhu li yu'cizehu min şeyin fis semavati vel

yüzünde ve artık böylece yenzürü bakarlar, elem yenzürü bakmadılar mı? Keyfe nasıl kâne oldu? Akıbeti akıbet son sonuç. Ellezine onlar min kablihim onlardan önce mekânü ve oldular idiler eşedde daha çok şiddetli minhum onlardan kuvveten kuvvet güç ve ma kânallâhü ve ma kâne ve olmadı Allahü Allah li yucizehu onu aciz bırakacak min şeyin bir şey. Fi es-semavati semalarda göklerde ve la fil ardı ve arzda yeryüzünde yoktur. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu alimen en iyi bilen kadiren kadir olan gücü yeten. Allah Teala buyuruyor. Yeryüzünde dolaşıp onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki o, yani Allah en iyi bilendir ve kadirdir. Her şeye kadirdir. Ne diyor Allah Teala? Onlar yeryüzünde dolaşıp onlardan öncekilerin akıbeti sonu nasıl oldu bakmadılar mı? Allah'ın Resullerine karşı gelenlerin sonu hep hüsran olmuş. Allah Teala ya bir zelzeleyle ya üzerlerine taş yağdırarak ya bir sesle ya sel felaketiyle ya çekirge felaketiyle hepsini mahvetmiş insanların. Ayrı ayrı formüller uygulamış ama hepsi de Allah'tan. Ve onları mahvetmiş. Öyleyse şu sonuca varıyoruz. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Üstelik de diyor Allah Teala o evvelce ölenler bu sonrakilerden çok daha kuvvetliydiler. Öyleyse şu yeryüzünde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ibret alınacak olan çok şey vardır. Geçmişteki yaşayan insanların neler yaptıklarına hep ibretle bakmak gerekir. Ve onlardan lüzumlu dersleri çıkararak herkes kendi hayatına tatbik etmelidir. Her millet kendi hayatına tatbik etmelidir. Ayet 44. Fatır Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev yu'ahizullahul hün nase bima kesebu ma tere terake tereke ala zahriha min dabbe dabbe dabbetin dabbe ve lakin yu ahhiruhum ila ecelin müsemma fe iza ca'e ehluhum eceluhum fe innallâhe kâne bi ibadihi basîrâ. Velev ve eğer şayet yuâhizu muâhize eder, sorgular Allahü Allah ennâse insanlar bima sebebiyle kesebu kazandılar ma tereke terk etmedi, bırakmadı. Ala zahriha onun sırtında, onun üstünde min dabbetin bir dabbe yürüyen bir canlı. Ve lakin yuahhiruhum onları tehir eder, erteler. İla ecenin bir zamana kadar
müsemmen isim

yönlendirilmiş, belirlenmiş. P artık fakat iza o zaman cae geldi eceluhum. Onların eceli, onların zamanının sonu. F o zaman innallahi muhakkak ki Allah kâne oldu idi. Bi ibadihi onun kullarını basiren gören. Eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle, dereceler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yani yeryüzünde dabbe yürüyen bir canlı bırakmazdı. Velakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.

Eğer Allah Teala kişileri kazandıkları negatif dereceler sebebiyle sorgulasaydı ya da cezalarını o anda ona göre verseydi, onun üstünde yeryüzünde yürüyen bir canlı bırakmazdı. Eğer anında bu günahlar, yani derecat kaybedildiği noktada hükmünü icra etseydi, insanlar daima kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların hiçbirisi Allah'ın cezasına muhatap olmadan yaşayamazdı. Hepsi Allah Teala'nın lütfu olmasa bire on vermesi, daha ötede bire 100'den başlayarak bir 700'e kadar yükseltmesi o insanların kazançlarını. O zaman o insanların Allah ile olan ilişkilerinde belki hemen yok olmaları gerekirdi. Çünkü kaybettikleri dereceler her zaman kazandıkları derecelerden fazla.

Allah-u Teala'nın ömür boyunca beklediği, beklemesi söz konusu. Ama buna karşılık ne yapıyor? Her an, her saniye yaptığınız bütün işlevler hologram usulü filme çekiliyor. Üç boyutlu olarak filme çekiliyor. Ve de kıyamet günü bütün hayatınızı yeniden yaşayacaksınız. Üstelik her saniye kırmızı veya yeşil dereceler kazanarak, yani ya kaybedilmiş derece, eksi derece kazanarak ya da kazanılmış derece, artı derece kazanarak. Ve sonunda çıkan rakam negatifse gideceğiniz yer cehennem, pozitifse kazandığınız fazla, kaybettiğiniz azsa o zaman da mutlaka Allah'ın cenneti. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. 103. ayet-i kerime kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın teyin etmesinin sebebi budur. O gün kıyamet günü hesaba çekecektir ve oradaki hesaba bakarak insanların cennete veya cehenneme gitmesi kesinleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Fatır suresinin 44. ayet kelimesiyle inşallah Fatır suresinde tamamlamış oluyoruz. Ve yeni bir sureye, Yasin suresine inşallah geçiyoruz. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz. Her şeyin en güzelini yazmış, biz insanlara teslim etmiş, indirmiş, biz insanlara teslim etmiş. Yasin suresi Yasin mukatta harfleriyle başlıyor. Ya harfi mukatta olup Allah'ın özel şifre harfidir. Ayet 2 Yasin suresi 2. ayet-i kerime vel Kur'anil Hakim diyor Allah Teala ve andolsun el Kur'an'ı Kur'an'a, el Hakimi Hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Yasin suresinin 1. ayet-i kerimesi, 2. ayet-i kerimesi Kur'an'a andolsun diyor Allah Teala.

Ve üçüncü ayet, inneke le minel mürselin. İnneke muhakkak ki sen le gerçekten minel mürselin gönderilen resullerden. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğu burada bir defa daha ifade buyuruluyor. Bu Risalet müessesesi

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asli hüviyeti, o bir Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü. Ve ayet 4, Ala sıratın müstakim. Ala üzerinde sıratın yol müstakim, istikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Sırat-ı müstakim üzerindesin. Sırat-ı müstakim istikametlenmiş, istikamet verilmiş bir yol. Sırat-ı müstakim üzerindesin. Allah'a istikametlenmiş bir yol üzerindesin. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor Hicr suresinde. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a istikametlenmiş yol diyor. Öyleyse Allah'a istikametlenmiş bir yoldan bahsediyor Allah Teala. Ala üzerinde yol müstakim, istikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Ve 5. ayet-i kerime Yasin Sünneti Tenzilel Azizir Rahim. Tenzile indirildi. El Azizi, aziz güçlü üstün olan, El Rahim'i rahmet nuru gönderen, rahim esmasını tecelli eden. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Rahim esması, rahmet nurunu gönderen ve rahim esmasıyla tecelli eden manalarına geliyor. O rahmet nuru ki, o rahmet nuru bir vasıtadır. Beraberinde rahmetin yanında fazlı da getirir. Salavatı da getirir rahmet. Beraberinde fazla getirir. Beraberinde salavatı getirir. Rahmetle fazla ve rahmetle salavat iki ayrı bütün teşkil ederler. Ve Allah'ın katından gelen bütün rahmet nurları beraberlerinde mutlaka ya fazl ya salavat getireceklerdir. Ve 6. ayet-i kerimeye geliyoruz. Li tünzire kavmen ma ünzire abauhum fehum gafilun. Li tünzire, seni uyarman için kavmen kavim ma ünzire uyarılmadı abauhum, onların babaları. Ve böylece hum, onlar gafilun, gafil olanlar.

babaları uyarılmamış bir kavme uyarman için bir evvelki ayet-i kerimeyle bağlantı yaparsak, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiği ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sırat-ı müstakim üzerinde olduğu ifade ediliyor. Allah Teala tarafından gönderildiği ifade ediliyor. Gönderilen Resuller'in radisi deniyor.

Burada Allah Teala uyarılmamış bir kavimden bahsediyor. Burada acaba Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap kavmine evvelce hiç Resul göndermemiştir manası çıkar mı? Kur'an'ın diğer ayetlerine göre bu mümkün değil. Çünkü Allah Teala'nın Resullerini ard arda gönderdiğini biliyoruz. Bütün kavimlere gönderdiğini biliyoruz ve ardı arası kesilmeden gönderildiğini biliyoruz. O zaman babaları uyarılmamış bir kavim, yani kendilerine gelen uyarıyı almamış, kabul etmemiş ve puta tapanlar olarak yaşamış olan bir kavim. Bu kavmin içinde Hristiyanlar var, bu kavmin içinde Yahudiler var ama hepsi bir kavmi oluşturuyor. Allah Teala niçin babanız İbrahim diyor? Bu sebeple diyor. Puta tapanlar aslında kendilerine Resul geldiği halde onu dikkate almamışlardır ve babalarını dikkate almışlardır. Babaları da kendi babalarını dikkate almışlardır. Kendilerine gelen Resulleri dikkate almamışlardır. O zaman uyarılmış olmuyorlar.

Bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala aslında bu uyarının yapılmış olduğunu ve uyarılamadıklarını söylüyor. 7. ayet-i kerime Lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. Lekad andolsun ki hakka hak oldu el kavlu söz ala üzerine ekserihim onların çoğu üzerine ve artık hum onlar la yu'minun onlar aminu olmazlar. Andolsun ki Allah'ın sözü, söz onların çoğunun üzerine hak oldu. Onlar artık onlar amin olmazlar. Nerede geçiyordu bu? Bu Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde geçiyordu. Allah Teala orada diyordu ki biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Ve onları şeytana, tağuta kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. İşte burada o dalalet hak olanların bahsedilmesi var. Hiçbir kavme Resul gelmemesi mümkün değil. Arap kavmine de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel Resul gelmiş ama onların üzerine dalalet hak olmuş söz onların çoğunun üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Artık onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Aminu olmazlar. Fehum la yu'minun artık onlar inanmazlar. Aminu olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama kendilerine evvel gelen Resuller onlara uyarma yapmışlar ama onlar uyarılmamışlar. Yani onlar da kendi babalarının dinine, putperestliğe devam etmişler. Buradaki uyarılmamış demekten kastı Allah-u Teala'nın onlara Resul gelmemiş değil. Resul gelmiş, uyarısını yapmış ama onlar o uyarıdan gafil kalmışlar, gafil kalmışlar. Zaten aşağıda da artık onlar aminu olmazlar diye bitiriyor Allah Teala olayı. Artık onlar aminu olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala.

kendilerine uyarı yapılmış ama uyarılmamışlar. Uyarılmamış bir kavim, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradayken kavmin hemen hemen bütünü putlara tapıyorlardı. Sekizinci ayet-i kerime Yasin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna fi anakihim aglalen fe hiye ilel eskani fehum mukmehun. İnna muhakkak ki biz cealna kıldık, yaptık. Fi anakihim onların boyunlarında aglalen halkalar, zincirler ve böylece hiye o ile eskani çenelere kadar ve böylece hüm onlar mukmehun başları yukarı kalkık olanlar, başları yukarı kaldırılmış kimseler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Böylece onlar başları yukarı kaldırılmış. Kaldırılmış. Öylece değil. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, düşürdük diyor. Cehennemdeki hallerini tasvir ediyor. Puta tapanların, putperestlerin. Uyarıldıkları halde uyarılamayanların, uyarılmayanların, uyarıya iştirak etmeyenlerin durumu. Uyarıya aldırmayanların durumu. Uyarılmayanlar oluyorlar o zaman. Uyarılmışlar ama uyarıya itaat etmemişler. Neticede uyarılmamış oluyorlar. Bir, hiç uyarılmadan uyarılmamış olarak yaşamak var. Bir de uyarılmış ama bu uyarıya iştirak etmemiş, uyarıya rağmen uyarılmamış olanlar var. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavminde bütün kavimler gibi uyarılmışlar ama uyarıya uymadıkları için uyarılmamış duruma giriyorlar. Uyarılamamış olanlar oluyorlar. Kur'an'ın temel hükümlerine göre hiçbir kavme, hiçbir zaman parçasında Resul gelmemiş olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel o kavimde yaşayanlar da cehenneme gidecekler. Cehenneme gittikleri zaman soracaklar onlara da, size Resul gelmedi mi? Size Nezir gelmedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Hem de sizden Resuller. Onlar da diyecekler ki evet geldiler. Bize öyle söylediler. O zaman Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi kesin bir şekilde bunu söylüyor. Öyleyse bunlara da gelmiş, uyarılmışlar ama uyarıya iltifat etmemişler. Uyarı onlara hiç tesir etmemiş. O zaman durumları ne? Uyarılmamış durum. Uyarmalar onlara tesir etmemiş. Bu sebeple uyarılmamış oluyorlar. Uyarılmamış olan insanların durumu nasılsa bunların durumu da aynı. Uyarılmaya uyarılmışlar ama uyarılmanın sonucu bunlarda hasıl olmamış. O zaman uyarılmamış hüviyette kalmışlar. 9. ayete geliyoruz. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe aşeynâhum
fehum la yubsirun. Ve cealna, kıldık yaptık, min beyni eydihim, onların elleri arasından önlerinden, sedden bir set, ve min halfihim, ve onların arkalarından, sedden bir set, fe böylece artık, aşeynahum, onları perdeledik, örttük, kuşattık, ve böylece artık, hum onlar, la yubsirun, görmezler. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak, set çekerek, böylece onları kuşattık. Artık onlar göremezler. Önlerinden bir set, arkalarından bir set. Hem gözleri kör, hem görme hastaları gışavet adlı perdeyle örtülü. İşte bu insanlar hem Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde ifade ediliyor, hem de Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Gözleri kör, gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre var. Görme hastalarının üzerinde gışavet var. İşitme hastaları mühürlü, kalpleri mühürlü. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde de ekinnet. Bu sebeple onlar ne görebilirler, ne işitebilirler, ne idrak edebilirler. Allah Teala onları kuşattık diyor. Böylece onları perdeledik. Artık onlar göremezler. Câsiye 23'te aynı şey var. Onların görme hastalarının, işitme hastalarının ve idrak hastalarının Allah-u Teala tarafından örtüldüğünü ifade ediyor. Ve Yasin Suresinin 10. ayet-i kerimesi ve sevâ'ün aleyhim e enzertehum emlem tünzirhum la yu'minun. Bu ayet-i kerime, Yasin Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle eşit, aynı kelimeler. Onlar için eşittir. Onları uyarsan da, uyarmasan da, onlara uyarsan veya uyarmasan eşittir. Onlar amini olmazlar. Uyarsan da, uyarmasan da eşittir.

Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar aminu olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir belki ayet-i kerimede, 9. ayet-i kerimede, Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesinin eşiti, onların önlerine ve arkalarına set çekerek, böylece onları perdeledik diyor Allah-u Teala. Aslında orada görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyduk. İşitme hastalarını mühürledik. İdrak hastalarını da yine mühürledik diyor Allah-u Teala. Şimdi 11. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala اِنَّمَا تُنْزُرُ مَنِ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَهَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَاَجْرٍ كَرِيمٍ اِنَّمَا fakat ancak sadece tünziri uyarırsın. Men kim kimse kişi اِتَّبَعَ tabi oldu اَزْزِكْرَ zikre ve haşiye ve huşu duydu اَرْرَحْمَانَ rahman bir el-gaybi gaybta ve böylece o zaman beşşürhü onu müjdele bir mağfiretin bir mağfiret ile ve ecrin bir, ve bir ecir kerimin üstün. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybda Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile müjdeler. Kimi? Gaybda Rahman'a huşu duyanı. Mağfiret ile günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile onlara verecek ikram edilmiş ücretle, kerim ecirle müjdeler. Gerçekten eğer öyle olursa, uyarılırsa kişi mutlaka evvela kendisini düşeni yapacak. Sonra da adım adım bir hedefe gidecek. Kerim bir icirle müjdelenecek.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayat hikayemizin bir üçüncü ve son bölümüyle huzurlarınızdayız. Son anlattığımız şey hapse girişimiz ve tahliye edilişimiz. Bu arada bizim deli raporlarına da dikkatle bakın. Başka bir seride ceviz kabuğu rezaletinde bu konu detaylı olarak ele alındığı için bir defa daha detaylara girmek istemiyorum. Ama bizim aleyhimizde yazılar yazanlar bizim deli olduğumuz konusunda 3 tane raporumuz olduğunu söylerler. Tabii aslında hiçbir şeyi incelemek gereğini bile duymadan sadece iftira atabilmek için yaşayabilen insanlar ne yapacaklar? Aslı hiç araştırmadan sadece yalan kusacaklar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten 3 tane rapor var. Birinci rapor, savcıya ilk defa ifade verirken baktık orada birisi daha var ve sorduk savcı beye, bu zat kimdir? Bu dedi psikolog. Peki neden burada? Sizin akli dengenizi kontrol etmek için burada. Pekala, sualleri varsa cevap verelim dedik. Ve oradaki o doktorun ismini göreceksiniz. Detayları açıkladığımız kasetlerde bunların hepsinin detaylarını açıklıyoruz. Raporların kelime kelime okunması da söz konusu. Dedi ki, siz de melekleri görmüşsünüz öyle mi? Evet dedik, öyle. Gök katlarını da gördüğünüzü iddia ediyorsunuz. İddia etmiyoruz dedik, gördük. Bize bunları sorarken devamlı notlar oluyor. Ve sevgili kardeşlerim, yani zamanımızdaki bir psikolog, kalp gözü açık olan birisi hakkında hüküm veriyor. Biliyorsunuz ki akli dengesinde bozukluk olanların, bu tıp ilminin sahiplerinin halüsinasyon adını verdikleri bir mağluliyetleri var, hastalıkları var. Bir şeyler görüyorlar. Bunlardan bazıları cinleri de görüyorlar. Düşünemiyor. Gök katlarını görmekle Allah'ın katında kılınan namazı görmekle, oradaki altın tahtları görmekle, Allah'ın gösterdiği melekleri görmekle ve Allah'ın zatını görmekle halüsinasyon arasındaki farkı düşünemiyor. Böyle bir şey ona inanılmaz geliyor. Ve de o gördüklerimizin bir halüsinasyon olduğu kanısında. Bu doktor zaten raporunu öteki konuda okuduk, yayınlanacak, göreceksiniz. Ceviz kabuğu rezaletinde bu konu bütün detaylarıyla yayınlanmış olacak. Ve de bu bizdeki görüntüler sebebiyle bu psikolog zat bizim deli olduğumuza kesin kanaat getirdi. Sebep sadece bu kadar. Madem ki biz bir şeyler görüyormuşuz, bu mutlaka halüsinasyonmuş, öyleyse biz deliymişiz. Bu kadar ucuz mu sevgili kardeşlerim bu iş yani?
Yeter mi? Yetmez. Daha sonra bir başka grupta bir başka grup bizi bir defa daha bir tetkikten geçirdiler. Sevgili kardeşlerim, tutuklanmamız sırasında o 90 günün bir kısmı Samsun'da geçti. O da enteresan bir olay. Bizim hapishaneye bağlı bir deliler koğuşunda bulunmamıza karar verildi. Ve de Ankara'dan Samsun'a elleri kelepçeli olarak jandarmalar nezaretinde götürüldük. Tasavvur ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah yolunda insanlar nelerle karşılaşıyor? Bir katil gibi, bir hırsız gibi, bir suçlu hüviyetinde, jandarmalar nezaretinde götürüldük, bir koğuşa yerleştirildik. Orada bir 8-10 günlük bir süre bizi müşahede altında tuttular. Bitişik koğuşta da 3-4 tane daha bu konuda müşahede altında tutulan birkaç kişi vardı. Bir gün biz birinci koğuşta yalnız kaldıktan sonra bizi de oraya aldılar. Orada 4 kişi, yani şimdi sayısını kesin hatırlamıyorum, belki 5 kişi bir arada olduk. Ve o kardeşlerimize tasavvuf anlattık. Bol zaman vardı. Sualler sordular. Problemleri vardı. Cevaplar aldık problemlerine. Cevapları onlara ilettik. Sonra ne mi oldu? Ertesi günden itibaren bütün namazları beraber kılmaya başladık. Ve konunun asıl ilginç tarafı, bu kardeşlerimize, bunlar deli standartlarında orada olanlar, küçük haplar veriyorlarmış. Sayısı 24 tane mi, 25 tane mi ne? Küçük küçük haplar veriyorlarmış. 3 gün sonra bir doktor geldi oraya. Kolay kolay oraya gelmezlermiş onlar. Burası hapishanenin delihanesi olduğundan. Geldi ve benimle özel konuşmak istediğini söyledi. Özel konuştuk. Doktor diyor ki, ben diyor merak ediyorum, siz buraya geldikten sonra bunlar her gün bu haplara ihtiyaç duyuyorlardı. Ama sizin gelişinizin 3. gününde bu haplara ihtiyaçları olmadığını tespit ettik. Bu nasıl gerçekleşti? Ne yaptınız siz bunlara dedi. Biz de dedik ki biz onlara tasavvufu öğretiyoruz. Şu anda onlara tasavvuf konusunda sorduğunuz birçok sualin cevabını alabilirsiniz. Bir de dedik mutlu olup olmadıklarını sorun bakalım, ne diyecekler size. Sevgili kardeşlerim, oradaki deli hüviyetinde sayılması lazım gelen o insanlar 3 gün sonra artık o haplara ihtiyaç duymaz oldular. Ve de normal insanların davranış biçimlerini sergilemeye başladılar. Burada ilginç bir olay var. Yani Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız, sonra da onların suallerine Allah-u Teala'dan cevap alarak cevap ulaştırdığınız ve bu cevaplar onların problemlerinin çözümü olduğu vakası var ise, o insanlar fizik ötesinde bir şeylerin var olduğu konusunda kesin kanaate sahip oluyorlar. Tahmin edersiniz ki orada da bu 4 veya 5 kardeşimizin içerisinde gene biz baş tacı edildik. Zaten
Genç kardeşlerimizdi bunlar. Biz onlara nazaran bir hayli büyüktük. Güzellikleri yaşamaya başlayınca bu kardeşlerimiz size anormal bir sürnormal bir saygı göstermeye başladılar. Ve bir dediğimiz iki edilmiyordu. Yani bir başka güzel hayatı da orada geçirdik. Neticede doktorlarla bir mülakatımız oldu. Bizi çağırdılar ve sualler sordular. Sordukları suallere cevaplar verdik. Ve bu kardeşlerimizden bazıları deli olduğumuza, bazıları da olmadığımıza karar verdiler. Ama karar ağırlık deli olduğumuz yönündeydi. Sebep mi soruyorsunuz? Sebep yine onların halüsinasyon dediği bizim fizik ötesini görüşümüz. Buna kimsenin aklı ermiyor sevgili kardeşlerim. Eğer bir insanın kalp gözü açıksa bizim psikologlara göre ve bu konuda ihtisas yapanlara göre bu mutlaka delilik olarak vasıflandırılıyor. Deli ile akıl arasındaki fark nedir diye soruyoruz. Bir deli yazıyor kağıt üzerine bir şeyler. Hastanenin başhekimi soruyor deliye. Diyor ki ne yazıyorsun? Mektup yazıyorum diyor. Peki diyor kime yazıyorsun mektubu? Kendime diyor. Hay Allah razı olsun diyor. Peki ne yazdın diyor. Daha diyor mektubu almadım. İşte şimdi burada bizim mantığımıza uygun olmayan bir mantık dizaynı var. Bir başka fıkra hep anlatılır. Bir deliler evinde müfettiş teftiş ediyor. Bir odaya girdiğinde bakıyor ki bir adam tavanda bir halkaya asılmış böyle duruyor. Bu diyor ne yapıyor diyor burada? Başhekim diyor ki efendim diyor bu diyor kendisini elektrik lambası olarak görüyor ve odayı aydınlattığı kanaatinde. Müfettiş diyor ki iyi de diyor be kardeşim diyor. Bu adam burada tutulur mu diyor böyle indirin şunu diyor aşağı. Başhekim diyor ki iyi ama diyor efendim o zaman oda diyor karanlık olmaz mı? Sevgili kardeşlerim mantıklar bu dizayn içerisinde gelişiyor. Sanıyoruz ki bu ikinci kardeşlerimiz onlar bir gruptu. Hiçbiri bize karşı en ufak bir saygısızlık göstermediler bu doktorlardan. Kendilerine bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Ve sanıyorum ki bize biraz yardımcı olmak için belki de mahkum olacağımızı düşünüyorlardı. Bu deli raporunu verirken de öyle saygısız kelimeler falan kullanmamışlar. Ne oldu? İki tane deli raporu oldu hakkımızda. Sebep mi? Halüsinasyon. Kalp gözünüz açıksa yandınız yani ha. Sakın bir böyle bu tarzda bir doktora bayan olmayın. Deli olduğunuza dair kesin rapor verirler. Sevgili kardeşlerim uzatmayalım. Mahkeme bizi üçüncü defa çok ciddi bir kurula gönderdi. Bu Adli Tıp Kurulu. 13 kişiden teşekkür ediyor. Bunların üst seviye doktor olması söz konusu. Ve her iki raporu da irdelediler. Bize sualler sordular. Sevgili kardeşlerim biz de onlara bir sual sorduk. Allah Teala
bize yazdırmıştı ki Risalet Nurlarına, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sözüme lütfen dikkat edin. Severiz değil, seveniz. Onlar bana sualler sordular, sordular, sordular. Ben de onlara bir sual sordum. Dedim ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Bundan dedim, ne anlıyorsunuz? Ve anladıklarını söylediler. Bir tevazu içindeydiler. Neticede ikisinin de aynı şeye çıktığı kanısındaydı genel kanaat. Biz dedik ki, hayır, severiz olsaydı ikisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz, seni en çok severiz, aynı şey. Ama en çok seni seveniz, seni en çok seveniz dediğimiz zaman konu tamamen ayrılıyor. Seni en çok seveniz dediği zaman Allah Teala bize, bizi seven birçok kişi var. Ama o sevenlerin arasında en çok seven, bizi en çok seven Allah. En çok seni seveniz dediği zaman Allah'ın çok sevdikleri var. O sevdiklerinin arasında en çok sevdiği biziz. Birinde seven, birinde sevilen anlatılmış. Bunu söylediğim zaman bir suskunluk oldu orada. Sonra biz oradan ayrıldık ve bize planlama teşkilatında yaptığımız 27 tane araştırmadan bahsettiler. Bunlar sizin mi dediler? Biz de evet bizim dedik. Ve kesin bir kanaatle raporlarını verdiler. Nasıl verdiler raporlarını? Evvela birinci psikolog doktorun söylediklerinin geçersizliğini o tıp diliyle izah etmişler raporlarında. Sonra da ikinci doktorun verdiği, hakkımızda verdiği hükmün geçersizliğini gene onların ifadelerini çürüterek vermişler. Ve demişler bu tam akıllıdır. Delilikle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bizim delilik hikayemiz bu. Vay senin neden kalp gözün açık kardeşim, sen delisin diyorlar bize, iyi mi? Öyleyse böyle bir dizaynda şu insanların hiçbir inceleme kaygısına girmeden, hiçbir sorumluluk hissi duymadan sadece bizi karalamaya uğraşmaları, dikkat edin sevgili kardeşlerim, şeytanın çok açık bir göstergesi. Bu insanlar her an şeytandan ilham aldıklarının farkında değiller. Şeytan tarafından emredildiklerinin farkında değiller. Herkes mi alır? Herkes alır. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. Ve de şeytanın bu emretmesinden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şeyi de çok basit olarak ifade ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an şeytanın kulu olmaktan mutlaka kurtuluyorsunuz ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. O noktadan itibaren Allah şeytanla aranıza bir perde geriyor. Şeytanın size emretmesine kesin olarak mani oluyor. İşte o ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde sahabe için, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul idiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri an tağuta kul olmaktan, tağut tarafından emrolunmaktan kurtuluyorlar.
Allah tarafından emrolunmaya başlıyorlar. İşte biz o Allah tarafından emredilenlerden sadece bir tanesiyiz. Hepiniz için de inanılmayacak kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve şeytanın üzerindeki hakimiyetini nasıl yok ettiğinizi kendiniz yaşayın. Biz onun ulaşamayacağı bir yerdeyiz. Yani iblisin, yani insan ve cin şeytanları. İşte insan şeytanları görüyorsunuz. Hakkımızda bunca yalanı, iftirayı yazabilenler. Sevgili kardeşlerim, böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Deli olmadığımız, zannediyorum sizin iç dünyanızda da kesinleşmiştir. Zaten raporları okuduğumuz o ceviz kabuğu rezaletinin açıklamasında göreceksiniz olayı.

Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin lütfen. Hep ayetlerle konuşunuz. Onun için itiraz eden dikkatli olmak mecburiyetinde. Bu bizim saflara bakmayın. Bunlar din Kur'an-ı Kerim'den falan hiç anlamadıkları için Kur'an-ı Kerim'in ardındaki gerçek manayı anlayamadıkları için, emaniye bilgilere donatıldıkları için sözlerimizin kendilerine göre tefsirini yaparlar sadece. Şeytanın netice itibariyle emrettiği kişiler. Öyle değil mi diyen varsa bir defa daha tekrar edelim. Biz sadece Allah'ın Kur'an ayetlerini söyleriz. O da öyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar kişi insanların, insan ve cin şeytanların kuludur ve o şeytan tarafından da münkerle ve fuhuşla emrolunur. Bu kadar. Sonra yurt sathında konferanslara başladık. Ve devamlı birçok ilde arda arda her hafta başka bir ilde konferans vermeye başladık. Artık izin almak, gitmek, gelmek falan diye böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü planlama teşkilatından istifa etmiştik, ayrılmıştık ve kendimizi tamamen Allah'a adamıştık. Bu noktadan itibaren adım adım hayatımız değişti. Sonra ne oldu? Planlamadayken bir gruba girip bir daire yaptırmıştık. Hani şu kredilerle. O daireyi sattık. Ve de onun parasıyla bir televizyon kurduk. Mir TV. Ve o televizyondan yayınımıza başladık. Bir radyo oluşturmayı başardık. Mir Radyo. Başlangıçtaki ismimiz buydu. Sonra Nur Radyo, Radyo Nur adını koyduk. Birkaç ilde radyo kurmayı başardık. Ve Türkiye'deki dine karşı olan tutumu biliyorsunuz. Bir süre devam eden televizyonumuz neticede kapandı. Daha açık bir ifadeyle kapatıldı. Rütük. Rütük'ün o zamanki başında olan kişiler tarafından. Suçumuz mu? Suçumuzu doğru dürüst izah edemiyorlar. Biz ayrı ayrı kesimde yaşayanları birbirine düşman ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize öğrettiği şey sadece dostluktur. Bırakınız İslam dini içinde dostluğu kurmayı, İslam'ı diğer dinlerle birleştirmek konusunda da vazifeliyiz. Ve bunun gelecek yıllarda gerçekleştiğini göreceksiniz. Hah, biz böyle söyledik ya şimdi. Biz geleceği gören, bilen birisiymişiz. Kendimize bu havayı veriyormuşuz. Hemen bunu yakıştırıyor adamlar. Biz her gün diyoruz ki biz hiçbir şey bilmeyiz. Her söylediğimizi Allah bize bildirmiştir. Biz sadece ondan öğrendiğimizi size söyleyebiliriz. Biz bir hiçiz. Ama Rabbimizle beraber biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının imamıyız. Sevgili kardeşlerim, kendimizi yüzlerce defa orada ruh olarak gördük. Biz kıldırıyoruz şu anda huzur namazının namazlarını. Öyleyse bunu övünme olarak mı değerlendirirsiniz? Değerlendirmeniz size ait bir muhteva taşır. Bizi dışında bırakır. Çünkü siz

Kendi düşüncenizin mimarısınız. Ama biz kendi düşüncemizin mimarı değiliz. Biz Allah'ın kölesiyiz. O ne söyletirse onu söyleyebiliriz. Ne zaman susmamızı dilerse o zaman da susarız. İşte sevgili kardeşlerim ve konferanslar devam etti. Artık hayatımız yollarda geçmeye başladı. Bir konferans Ankara'da verirsek, arda arda birçok konferansı başka başka illerde vermeye başladık. Tabii artık planlama teşkilatı falan çalışmadığımız için de her gün bizim için serbestti. Haftanın birinci günü bir yerde, üçüncü günü bir başka yerde, hafta sonunda bir başka yerde hayatımız konferanslarla geçmeye başladı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevilmek çok güzel bir şey. Darısı hepinizin başına. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki seviliyoruz. Bizim kardeşlerimiz tarafından çok seviliyoruz. Her gün çok sayıda telefon alıyoruz, e-mail alıyoruz ve onlara cevaplar veriyoruz. Sonra mı neler oldu? Sonra konferansların sayısı arttı. Televizyonumuz yayına devam etti. Radyolarımız yayına devam etti. Her gün biraz daha tanınmaya başladık. Ve bu bir takım insanları rahatsız etti. Bu arada Allah-u Teala bize 1976 yılından itibaren Risalet Nurları diye bir kitap yazdırmaya başladı. Ve kimliğimizi o kitapta açıkça Allah-u Teala ortaya koydu. Biz bunu söylemekten hiç sakınmayız. Ama Risalet Nurları'nın bir özelliği vardı. Allah-u Teala bize buyurmuştu ki, bu kitap bizim tarafımızdan emrolana kadar hiç kimseye açıklanmayacaktır. İkimizin arasında sır olarak saklanacaktır. Sonrasını biliyorsunuz işte, o kitabın yazılmasından sonra tutuklanmamız, kitabın başkalarının eline geçmesi ve bizim iznimiz olmadan yayınlanması, başkalarının hakkımızda bir karalama kampanyası açması. Allah'ın söylediklerinin hepsini anlamamalarına tabii bir olay nazarıyla bakıyoruz. Ama oradaki güzellikleri hiç görmemek üzere sadece kendilerine göre yanlış telakki ettikleri şeyleri söylemeleri söz konusu oldu. Ve geçen seferki konuşmamızda açıklamalar yaptık, cevaplar verdik. Risalet Nurları hakkındaki alıntılara da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu üyeleri aralarında toplanmışlar, kitabı incelemişler. Ve 23 tane alıntı seçmişler. Bunlar Kur'an'a, İslam dinine, dinin temel kaidelerine %100 aykırıdır. Bunu yazan bir kişi de mutlaka delidir. Eğer bunları kendisi yazdıysa, yazmadıysa gene delidir gibi bir ifade kullanmışlar. Ama o kesimi tam olarak hatırlayamıyorum. Önemli de değil. Yani ya delidir ya da yazdıkları şeyler bir sahtekarlıktır demiş oluyorlar. Sonra da biz onlara cevaplar verdik. Verdiğimiz cevaplara onlar bir daha cevap veremezlerdi. Bugün de veremiyorlar. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün din adamlarına bugüne kadar 3 grup ihtar gönderdik. Her bir grup birçok tavzihi yani açıklamayı ihtiva ediyordu. Ve onların öğrendiği dinin eksik olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı din olmadığını, o dinin bütün hüviyetinin tamamıyla kaybedildiği ve İslam'ın bir bitkisel hayata itildiğini ispat ettik. Sevgili kardeşlerim, bu tabii onlara göre büyük bir cürümdü.
biz onların söylediklerinin aksini ispat ederek onları küçültmüş oluyorduk. Onlar böyle zannediyorlardı. Oysa ki unuttukları bir İslam dini var. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe tarafından yaşanmış bir İslam dini. 7 tane safadan oluşuyor. Hepsi de farz. 7 safanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onları yaşamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti İsa ile ona bağlı olanlar aynı şeyleri yaşamış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti Musa aynı şeyleri yaşamış. Aynı şeriatı yaşamış. Aynı standartlar içinde. Ondan evvel de Hazreti İbrahim, daha evvel Hazreti Nuh, en evvel Hazreti Adem ve onun soyu. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Bu dünyada İslam unutulduğu için İslam alemi bu kadar geri. Ve onları bu geri kalma bataklığından kurtarabilecek olan o tek kişi biziz. Allah Teala bunu bize öğretti. Bütün dünyaya sadece İslam'ı öğretmek için vazifeli değiliz. Daha ötesi var. Dinleri birleştirmek konusunda da bir çabanın sahibiyiz. Ve bir gün onun da belki tamam olarak değil ama büyük kısmının gerçekleştiğini göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. O söylüyor. Bir noktaya daha işaret etmek istiyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz bildiğiniz gibi birer birer gerçekleşti. Bu söylediklerimizi dikkatle takip edin. Bundan sonrakilerin de gerçekleştiğini göreceksiniz. 2004 yılı Mehdi Aleyhisselam'ın açıklama yapması lazım gelen yıldır ve bu açıklama yapılmış durumdadır. Öyleyse sonra ne oldu? Gazetelerde bu çirkin açıklamalar çıkınca biz hakkımızda yapılan bunca iftiraya cevap vermek gereğini hissettik ve ceviz kabuğuna müracaat ettik. Dedik ki biz sizlerle konuşmak istiyoruz. Biz müracaat ettik. Allah-u Teala'nın emri gereğince bu müracaat bizim tarafımızdan yapıldı. Biz istedik ceviz kabuğu olayını. Ve de Hulki Cevizoğlu, Yaşar Nur Öztürk, Profesör Adnan Ayhan Songar ve diğer iki profesör. İsimleri aklımızda çok sağlam bir şekilde tutamıyoruz. İsimleri söyleyemediğimiz için bu iki profesör kardeşimiz sakın alınmasınlar. Ve ceviz kabuğu rezaleti oluştu. Ceviz kabuğu baştan sona kadar bir rezalettir. Ama sevgili kardeşlerim, olması gerekiyordu. Niçin olması gerekiyordu? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesinde adı geçen Resul olduğumuzun ispatı için. İşte 1997 yılında veya 96 yılında ceviz kabuğu rezaleti vücuda geldi ve biz kendisine şeytanın vahyettiği, şeytan tarafından öğretilmiş bir deli olarak Türk halkına kabul ettirildik. Sevgili kardeşlerimiz, bu noktadan itibaren bizi sevenlerin sayısı süratle arttı. Ama hakkımızda yanlış bilgilerin sahibi olan halkın bize karşı tutumu değişti. Adım adım insanların gözlerinde bize karşı sevgi değil, kin görmeye başladık. Nefret görmeye başladık.
bize ve bizimle beraber olanlara yavaş yavaş rahatsızlık verici davranışlar başladı. Bir kardeşlerimizle beraber bir pikniğe gittiğimiz zaman başka bir grubun bize düşmanca baktıklarını görüyorduk. Etrafımızda düşmanca dolaştıklarını görüyorduk. Ceviz kabuğu rezaletiyle konu daha ciddi boyutlara büründü. Ayrıca bizi her konferansta dışarıdan gelip de dinleyenler, söylediklerimizi not alıp da gerçek olduklarını gördükleri zaman bize karşı dost olmak yerine çoğu düşman olmak gereğini duyuyordu. Sevgili kardeşlerim, bu meseleleri İslam'ın 7 safhasını, dinlerin aslında 2 tane 3 tane olmadığını, sadece bir tek din olduğunu insanlara ispat için hayatımızı vakfettik. Allah Teala bu huzur verici, zevkli ve aydınlatıcı vazifeyi bize verdiği için ona sonsuz müteşekkiriz. Biz ona hayranız. O günden bu tarafa sevgili kardeşlerim, hayatımızın kilometre taşlarında bir yenisi oluştu. Nur TV. Hamdolsun ki Türkiye'de kapatılan Mihir TV kapatıldı. Ama hamdolsun ki şimdi uydudan yayınımızı yapabiliyoruz. Bu da hala birçok insanı görüyoruz ki rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim, Nur TV bizim hayatımızda yeni bir kilometre taşıdır. Ve bütün dünyaya Mehdi Aleyhisselam'ın zamanının geldiğini ifade eden bir dabbetül arzdır o. Her ne kadar bizim Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz, Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz dabbetül arzın Hawking olduğunu iddia ediyorsa da, bu onun felsefesine yatık olan birisi, bizim Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz de aslında hep kozmik şuurdan falan bahseder. Yani İlluminati'nin Türkiye'deki bir uzantısı. Bunca Allah-u Teala'nın dostları varken gidip konferanslarını başka kanallarda veriyor. Her neyse sevgili kardeşlerim, önemli değil. Ama Allah yolunda olduğunu iddia eden bir insanın kozmik şuurla kendisini dinci sayması, Hürriyet gazetesi gibi Allah'ın düşmanı bir gazeteye yazılar yazması ve sonradan geçirdiği olayları da hepiniz gördünüz. Hakkında artık hükmünüz kesinleşmiştir. Bizim yıllarca evvel verdiğimiz hükme sadece siz yeni ulaştınız. İşte böyle bir dizayn. Ve bize yakın olanların sayısı süratle arttı. Her konferansta konferans olanları doluyordu. Biz de lazım gelenleri herkese anlatıyorduk. Ama sadece anlayabilenler bizim etrafımızda toplanıyordu.
sayımız giderek büyüdü. Sonra etrafımızda bizi rahatsız edecek olan davranışlar başladı. Mesela arabalarımıza zarar verilmeye başlandı. Ve bize her geçen gün daha kinle bakılmaya başlandı. Birer birer dergahlarımız basıldı. Suç unsuru olarak Kur'an-ı Kerimler bulundu. Ve de başka bir suç unsuru bulunamadığı için üzülerek gitti baskını yapanlar. Ama dergahlarımızı mühürlemeye başladı insanlar. Allah'ın düşmanları harekete geçmişti. Sonra bize karşı tehditkar davranışlar başladı. Silah göstermeler ve bir nevi sokak saldırıları dizisi. Artık rahatsızlık kesin bir hüviyet almıştı. Bu arada adalet mekanizması da o adaletten yoksun kararlar almaya başladı. Sevgili kardeşlerim, Mihir TV'de bizim kendi camimizde, caminin içinde cübbeyle ve sarıkla kıldırdığımız bir namaz sebebiyle camide, kendi camimizde cübbeyle, sarıkla namaz kıldırıyoruz ve mahkeme bizi mahkum ediyor. Cübbeyle ve sarıkla namaz kıldırdığımız için ve bu televizyonda yayınlandığı için. Sevgili kardeşlerim, o kadar inanılmaz ifadelerle bizim hakkımızda isnatlarda bulunuyordu ki Rütük. Ama Rütük'ü düşünün sevgili kardeşlerim. Rütük hem hakimdir, hem savcıdır, hem de davacıdır. Davalı sadece biziz. Ve savcı ve davalıyı, savcı ve davacıyı temsil eden, aynı zamanda hakimi temsil eden Rütük hakkımızda karar veriyor ve televizyonumuz kapanıyor. Bu kadar. Bu kadar basit. Radyolarımız kapanıyor birer birer. Bu kadar basit. Her tarafta bir düşmanca dizayn bizi yakın bir mesafeden rahatsız etmeye başladı. Bu davranış biçimleri bazı noktalarda saldırı hüviyetine bürününce biz onun için hayatımızı rahat rahat harcayabileceğimiz sevgili ülkemizden ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Bu saldırılar bizi o noktaya götürdü ve Almanya'ya ulaştık ilk defa ve faaliyetlerimiz tabii kesilmeyecekti. Daha bir şevkle devam etti. Ama Almanya'da da rahatsız edildik. Orada da biliyorsunuz çok sayıda bizim ülkemizden insan var. Negatif davranışlarda da İtalyanlardan sonra Türkler geliyor. Ve rahatsızlığı orada da Türkiye'deki kadar kalın çizgilerle olmasa da orada da yaşadık. Sonra çözümün
Amerika'da olduğunu gördük ve Amerika'ya ulaştık. Burada da Türkler var ama burada hiç kimse bize kötü gözle bakmıyor, hiç kimse bize saldırmıyor. Burada bir camimiz var. Burada rahat rahat kendimize düşen görevi yapıyoruz. Allah Teala bize bir emir vererek burada da bir vakıf kurdurdu. Adı International Mir Foundation. Artık mir kelimesinin manasını hepiniz yakından biliyorsunuz. Mehdi, İmam, Halife, Resul. Ve Mir Foundation bir non-profit organization olarak Amerikan makamları tarafından Virginia eyaletinde kabul edildi. Ve ona dayalı olarak, yani onun bir affiliate olarak, bir uzantısı olarak Allah'ın üniversitesini kurma emrini aldık Allah-u Teala'dan. Hamdolsun ki onu da gerçekleştirdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili Türkiye halkı, gelecek günlerde Türkiye harbe sokulacaktır. Üçüncü Cihan Harbi çok uzaklarda değil. Ve ekonomik yapı yanlış esaslara dayalıdır. Bu yapının değiştirilmesi gerek. Türkiye mutlaka altın karşılıklı parayı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Turgut Özal zamanında konuyu halletmiştik. Birinci konuşmayı yaptık. Adnan Kahveci ile Büyük Millet Meclisi'nde. İkinci konuşmayı onun makamında yapacaktık. Tahakkuk etmedi. Yoksa Allah-u Teala Turgut Özal'a ve Adnan Kahveci'ye emir verseydi altın karşılıklı parayı oturtmuştuk. Türkiye enflasyon belasından %100 kurtulmuştu. Yalnız o kadar olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Biz ekonomik açıdan bu belaların başımıza geleceğini önceden öğrenmiştik. Ve de herkesi, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere bütün parlamenterlere, en azından onların arasındaki büyük kesime mektuplarla ulaşmıştık. Yapılması lazım gelen işleri söylemiştik. Ama netice itibariyle onların tabiriyle 3 tane deli rapor almış olan birisi böyle bir şeyi çıkartıyordu. Ve de hiç kabul görmedi tabii. Ve atı alan Üsküdar'ı geçti. IMF'in diktesi altında Türkiye bir batağa bakmış durumdadır. Gayri safi milli hasılasına göre çok üst seviyede bir borcu söz konusudur. Devlet de borçludur, halk da borçludur. Ne yazık ki borcun ödenmesi için devlet gerekli gelire sahip değildir. Onun için borçlarının büyük kısmını yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. O ödenen borçlar da faizlerin ilavesiyle gerçekleşeceği için bir korkunç spiral, kısır döngü Türkiye'yi giderek daha çok batağa sürüklemektedir. Ve de yolu yok mudur? Vardır. Ekonomi sohbetlerimizi
dinlerseniz çözümleri göreceksiniz. Bütün borçların bir anda ödenerek küçülen borçlar devrine Türkiye'nin girmesi lazım. O zaman dış ülkelerdeki, mesela Amerika'daki faiz olan oranları şu anda en yüksek seviyede %7 kredi faizleri. Öyleyse düşünün ki Türkiye'deki enflasyon haddinin de altında bir faizle borç almak mümkün. Altın karşılıklı parayı oturttuğumuz anda artık Türk lirası dünyanın en sağlam parası olacaktır. Bu neyi ifade eder? Bütün ülkelerde, enflasyonist ülkelerde biriktirme parası olmasını ifade eder. Türkiye'den dışarıya çıkan konvertibli olacaktır altın karşılıklı para. Türkiye'den dışarıya çıkan her paranın yüz kat daha fazla mal, paranın Türkiye maliyesine maliyetinin yüz katı daha fazla mal ithalat olarak Türkiye'ye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, büyük Türk halkı, buradan Amerika'dan sizlere sesleniyoruz. Hayat hikayemiz burada tamamlanıyor. Şimdiye kadar sizlere neyi açıkladıysak, açıkladığımız hiçbir şey bize ait değildir. Hepsi onun tarafından söyletilmiştir. Böyle olduğunu her söylediğimizin gerçekleşmesiyle zaten bugüne kadar gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Büyük Türkiye halkı, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Ama bir noktayı daha söylemeden geçmek de içimizden gelmiyor. Açık ve kesin olarak bu bir tavır koymadır. Türkiye defaatle kovulduğu Avrupa Birliği'ne girmek mecburiyetinde değildir. Bu Osmanlı için onur kırıcı bir olaydır. Biz adamlara diyoruz ki biz sizin kuyruğunuza yapışmak istiyoruz. Onlar da diyorlar ki biz Hristiyanız, siz Müslümansınız, biz sizi istemiyoruz. Ve biz muhakkak Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istiyoruz diyoruz. Peki dünya ne diyor? Bir bakın bakalım ne diyorlar. Osmanlı çöktüğü zaman onun çöküşünde ortaya çıkan 28 ülkenin her biri Osmanlı'nın başa geçerek kendileriyle beraber bir federasyon kurmasını istiyorlar. İç dünyada bu var. Sadece o ülkeler mi? Türk ülkelerinde büyük kısmı bunu istiyor. Yeter mi? Yetmez. Asya, birkaç Asya ülkesi de bunu istiyor. Osmanlı bir lider ülkedir. Ve tekrar bir lider ülke olarak dünya arenasında ait olduğu yeri mutlaka almalıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Türkiye bankalar sistemini yatırımcılar olarak devreye sokabilirse, çok kısa bir zaman parçasında hem borçlarını ödeyebilecek hem de kalkınmasını tamamlamış bir ülke haline gelebilecektir. Kalkınma hızı şu andaki yatırım hızı, şu andaki özel sektör ve devlet yatırımları toplamının sadece özel sektör cephesinde en az 2,5 katı olacaktır. Sözlerimizi dikkatle dinleyin ve değerlendirin. Allah Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet saadetini ve dünya saadetini yapması, dünya saadetinin sahibi kılması ve büyük Türkiye'nin kurulması, gerçekleşmesi istikametinde dualarımızla sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın bizleri bir araya getirmesi Rabbimizin bir nimeti diye değerlendiriyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insanın baş gözleriyle Allah'ı görmesi, şu gözlerle Allah-u Teala'yı görmesi mümkün değil. Hz. Musa Allah-u Teala'yı baş gözleriyle görmek istedi. Allah-u Teala da ona buyurdu ki, şu dağa tecelli edeyim, onun vaziyetini bir gör. Ondan sonra beni baş gözleriyle görmek ister misin? O zaman düşünelim. Allah Teala dağa tecelli edince dağ merhava oldu. Uçtu, parçalandı, parça parça oldu. Hz. Musa Allah Teala'yı baş gözleriyle görmekten vazgeçti. Hz. Musa Allah Teala'yı gördü mü? Elbette gördü defalarca. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı gördü mü? Defalarca. Onun sahabesinden dört halife de mutlaka kesin olarak gördüler. Her devirde Allah-u Teala'yı görenler vardır. Allah-u Teala baş gözleriyle görünmez. Ama Allah-u Teala kalp gözleriyle görülür. Acaba bir insanın kalp gözleri neleri görür? Kalp gözüyle seyri sülük görülebilir. Ana dergâhtaki sıralama görülebilir. Sol tarafta cinlerin onarlık sırası geriye doğru uzanıyor. Ortada insanlardan erkeklerin sırası. Sol taraflarında birinci sıranın sol tarafında sol kanat velisi, sağ tarafında sağ kanat velisi ve arkaya doğru uzanan saflar. Onarlık insan ruhlarının safları, saf saf. Onarlık gruplar halinde, onarlık saflar halinde insanlar, insan ruhları. Onların sağ tarafında, onlardan 5-6 metre ötede hanım safları sağ taraflarında ve hanımların sadece sağ tarafında birinci sırada hanım sultan var, sol tarafları da kimse yok. Ve saflar geriye doğru devam ediyor. Bunlardan başka ne görür? Bir de oradaki bu oturanlara dikey vaziyette olan üst katta onarlık sıralar halinde 7 sıra secde etmiş vaziyette. Öyleyse zemin katı görebilenler bunları görür. Başka ne görür? Altın kapıyı görür.

3 metre yükseklikte 1,5 metreden 1,5 metre 2 metre arasında genişlikte bir altın kapı. Üzerinde yaklaşık 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri. Altın kapı baklava dilimleri çizgiyle belli edilmiş. Yani oradaki kesim içe göçülerek yapılmış. Sadece baklava dilimlerinden oluşan, tokmağı bulunmayan bir kapı. Kapı her zaman kapalı. Fakat ne zaman sefer başlarsa, yani Allah'a doğru seyrisülük isimli yolculuk başlarsa, kapı otomatik olarak açılıyor ve herkes çıkıp da yukarıda tek sıra haline geldiği zaman, yatay bir tek sıra haline geldiği zaman altın kapı kapanıyor. Birinci katı görebilenlerin görecekleri şey bu kadardır. Onların seyrisülüğe nasıl devam ettikleri de bu birinci katı görenler tarafından görülür. Seyrisülük için evvela sağ kanat verisi sağ başta yer alıyor. Altın kapıya göre altın kapıdan 10 metre veya daha fazla sağ tarafta secdeye geçiyor. Sonra sol kanat verisi secdeye geçiyor. Ondan 8 metre sol tarafta 10 kişinin, 10 kişinin değil, oradaki bütün sıradakilerin, seyrisülüke çıkacak olanların sayısı kadar bir boşluktan sonra sol kanat velisi yer alıyor. Ama sol kanat velisinden evvel cinler var orada devrede. Sağ tarafta erkekleri, sol tarafta da hanımları. Erkeklerin tamamlandığı noktada sol kanat velisi vazife alıyor, secdeye geliyor. Sonra hanımlar safı, hanımların en sonunda da Hanım Sultan. Böylece secdede olanlar, seyresülüka çıkacak olanlar. Zemin katı görebilenler bunları görür. Bunlar Allah'ı görürler mi? Hayır, göremezler. Daha sonra bu gruptakilerden layık olanlar daha üst seviye ki bu olay genel standartlarda daimi zikre doğru kişiyi yaklaştıran bir muhteva taşır. Allah-u Teala'yı görenler onun sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala dilerse o onun dileğine bağlı bir şey daimi zikrin sahibi olmayan birine de zatını gösterebilir. O Allah Teala'nın iradesiyle gerçekleştirdiği bir olaydır. Ama daimi zikre ulaşmış iradesini Allah'a teslim etmiş birisi için Allah Teala zatını özel olarak gösterir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesi o kişinin Allah'ın zatını görmesi için yeterli bir işarettir. Yedi kat yerleri görmüştür. Ulul Albab makamında. Yedi kat gökleri görmüştür. İhlas makamında. Sala makamında dördüncü kademesinde iradesini teslim eder Allah-u Teala'ya. Önce Allah-u Teala
Sala makamının birinci kademesinde onun günahlarını yeniden örter, ikinci defa örter. Birinci kademesinde bunu yapar. Sala makamının dördüncü kademesinin birinci işlevi. Sala makamının birinci işlevi, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesi. Sonra ona salah nuru vermesi başının üzerine. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi. Üç oldu. Dördüncüsü de onun iradesini Allah-u Teala'nın teslim alması. O kişi bunun için mutlaka daimi zikre ulaşmış olan birisidir. Önce ulul elbab olmuştur. Daimi zikre ulaşan herkes ulul elbab adını alır. Sonra Allah Teala onu tövbe-i nasuha çağırmıştır. Yedi kat yerleri, yedi yer katını, yedi cehennemi o kişiye ulul elbab makamında göstermiştir. Kalp gözleri açıktır kişinin. Yedi kat yerleri görür. Sonra ihlas makamına ulaşır. İhlas makamında yedi kat gökleri görür. Ondan sonra söylediğimiz olaylar cereyan eder. Günahların örtülmesi, salahın nuru verilmesi, günahların sevabı çözülmesi ve iradeyi Allah'a teslim etme. Ancak iradesini teslim eden kişi Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi olur. Her iki gruba da Allah'ı dileyenler ifadesi kullanılıyor. Kim Allah'ı dilerse o ya Allah'a ruhunu ulaştırmak için diler. Bu da Allah'ı dilemektir. Ya da Allah'ın zatını görmek için diler. Bu da Allah'ı dilemektir. Allah'ın zatını ona ulaşmak için dileyenler, bunlar çok büyük bir kitledir. Her dileyeni, Allah'ın zatını dileyeni Allah-u Teala kendisine mutlaka ulaştırır. Yani kim Allah'a bir temiz kalple el açar da, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur benim de bu kalpten olan talebimi kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu tarzda bir talebi gerçekleştiren herkes için Allah-u Teala mutlak olarak onun talebini kabul eder. Eğer talebi kalptense Allah'ın kabul etmemesi mümkün değildir. Mutlaka o kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedik. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin görevi dilemektir. İşte Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan, dilediklerinden, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah dilediğini kendisine seçer de seçimin insanların %95'ini aştığını görürüz. Herkesi seçer Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilesinler de diledikleri anda cehennemden kurtulsunlar diye
İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Ama insanlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dilemedikleri için de ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Halbuki bir tek dilekleri onları cehennemden kurtaracak. İşte insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutlak kurtuluşunu intihac eder, neticelendirir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cehennemden kurtulur. Kim dilerse dilesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman takva sahibi olur. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Şimdi Allah Teala'nın bu dilemesiyle ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'ı görmesi midir? Hayır. Peki bu seviyede Allah Teala görülür mü? Hayır. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazı kıldığında mürşidini mutlaka görür. Sonra da ona ulaşıp tabi olur. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve bu kişinin ruhu 7 tane gökyüzünü aşar. Nefsindeki afetler %7, %7, %7 her kademede azalır. Nefsindeki afetler fazla dönüşür. 7 kere 7 %49 fazla, %2 de rahmet nurlarına dönüşür. Böylece kişinin nefsinin kalbinin %51'i nurlanır. Bu kişi Allah'ı görmüş müdür? Hayır, görmemiştir. Ama bu Allah'ı görme istikametindeki hedefin bir kesimini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi dik yokuşa sarar ve zikrini üst seviye yükseltmek için Allah-u Teala'dan yardım ister ve kendi de üst seviye bir gayretin sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ona yardım edecektir. Bu kişi günün yarısını zikri 12 saate açtığı zaman züht sahibi olacaktır. Pozitif zühtün sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Sonra nefsinin kalbi %80 nurlarla dolacaktır. 18 saat zikre ulaştığı zaman. Ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan bu dik yokuşu aşmaktır. Peki fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Hayır, göremez. Bir sonraki kademeye ulaşması hangi kademeyi ifade eder? Ulu'l-Elbab makamını ifade eder. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman kalp gözü açılır. Kalp kulağı da açılır. O kişinin özelliklerine bakalım beraberce. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi ise nefsinin kalbi her an Allah-u Teala'dan nur geldiği için kararmak imkanını bulamaz. Hep pırıl pırıl aydınlık Allah'ın nurlarıyla dolu bir nefs kalbine sahiptir kişi. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an nurlar kalbine gelmeye devam edecektir. Ve her an bu kişinin kalbi nurlarla dolu olacaktır. Neyi sağlar bu? Bu iki özellik oldu. Bir,
o kişinin daimi zikrin sahibi oluşu. 2. Bu sebeplerin hepsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Bu kişinin üçüncü özelliği Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görebilmesi. Sonra dördüncü özellik kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmesi. Bunun manası karşılıklı konuşmaktır. Yani tezekkürdür. Bu kişi bu sebeple ehli tezekkür olur. Daim zikri olduğu için zikir derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayır kazanmaktır. Bu kişi ehli hayır olur. Ehli tezekkür oldu. Allah'la konuşmak yetkisinin sahibi oldu. Ehli hayır oldu. Bir de ehli hüküm ve hikmet olur. İster ehli hüküm olsun, ister ehli hikmet olsun, aynı kökten gelen iki kelime. Hikmet müessesesi nedir? Bu kişi Allah'tan sorarak her şeyi yaptığı için Allah'ın ona gösterdiği her şeyi görür. Allah'ın söylediği her şeyi işitir ve Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman o ayet-i kerimenin hangi seviyeye ait olduğunu hemen Allah Teala'dan öğrenerek söyler, hemen bilir. Ehli hüküm hüviyetinde ise kişi hakem veya hakim olduğu takdirde verdiği bütün kararlarında Allah'tan sorarak karar vereceği için bir muhteva sahibidir. Bu açık olan kalp gözüyle bu kişi ulvi makamında ne görür? 7 tane yer katı görür. Yedi tane de cehennem görür. 7 kademe cehennem. 7 cehennem sıfırın altındaki noktada daha derine daha derine giden 7 ayrı hüviyet taşır.

geçeceği yerler, yedi kat yerler, yedi kat cehennem ve sadece zemin kat. Devrin imamının dergahı. Peki sonra ne olur? Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Kendisine yedi kat gökler gösterilecektir. Yedi kat gökler o kişinin işaretidir. Bu kişi muhlistir. Muhlis olan kişi yedi kat gökleri görür. Yedinci kat göğü de görür mü? Evet, görür. Devrin imamının dergahını görür mü? Devrin imamını görür mü? Görür. Onun arkasında kimlerin namaz kıldığını görür. Peki Allah'ı görür mü? Hayır, göremez. Meylas makamı yedi kat gökleri görür. Yedinci gök katındaki olayları da görür. Boşluktaki hiçbir yere dayanmadan duran altın tahtları da görür. Ama Allah'ın zatını göremez. Peki kim görür Allah'ın zatını? İşte bu ihlas kademesini aştıktan sonra kim dört şartı tamamlayabilirse, yani Allah'ın günahlarını örterse, başın üzerine kendi ruhunu da ilave ederse, o kişinin kendi ruhunu, ondan sonra günahlarını sevaba çevirirse ve asıl önemli olan son nokta, o kişinin iradesini de teslim alırsa, işte o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişidir. Ve kalp gözü Allah'ın zatına da açılır. İşte Allah'ı görenler onlardır. Zemin katı görmekten itibaren kişinin kalp gözü açıktır. Ama Allah'ı görmek sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle iradesini ondan alarak irşat makamına tayin ettiği kişilere has bir olgudur. Herkes Allah'ın zatını daimi zikre ulaştı diye göremez. Daimi zikrin sahipleri ullelbap makamında Allah ile konuşabilirler. Allah'ın söylediklerini işitebilirler. Onlar ehli tezekkürdürler. Yani olayları Allah'tan aldıkları ilimle yorumlayabilmek yetkisinin sahibidirler. Allah'a müracaat ederek her konuyu müzakere etmek yetkileri vardır. Bu sebeple ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında büyük bir farklılık oluşur. Ehli tefekkür fikredebilen, düşünebilen, geniş düşünebilen, düşüncesinin hudutları çok genişlemiş olan insanları ihtiva eder. Ehli tezekkür, onların ulaşamadığı hudutlara ulaşandır. Onlar, kendi muhtevalarındaki ilme göre

karar vermek, hüküm vermek mecburiyetindedirler. İlimleri onları nereye kadar taşırsa, ufukları, ilim konusundaki ufukları, bilgileri nereye ulaşırsa o kadarını bilebilirler. Ama ulul erbabın bir ufku bu istikamette hudutlu değildir. Çünkü o ufkunu genişletmek ve bu şekilde hedefe varmak hüviyetinde birisi değildir. Çünkü o Allah-u Teala'dan her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ulul erbab olduğu zaman, daimi zikrin sahibi olduğu zaman ve de Allah-u Teala onun her sualine cevap verir. Ama bu suallerden bir tanesi "Ey Yüce Allah'ım ben senin zatını görebilir miyim?" tarzındaysa o kişi bu hedefe ulaşamaz. İhlas makamının sahibi olur, gene ulaşamaz. Ulul erbab makamına geçer. Dört tane kademe atlar. Ancak iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra onun daimi zikri ifade eden zikri gene devam eder. Ama kendi iradesiyle bunu yapmadığı için tesbih adını alır. Ve o kişi Allah'ı görmek yetkisinin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diyenlere diyebilirsiniz ki evet görülür. Allah'ın zatı Allah göstermek istediği kişiye zatını göstermek imkanının her zaman sahibidir. Biz Allah'ın koyduğu kanunlardan bahsediyoruz. O kanunlara göre kişinin kalp gözünün seviyesi o kişinin ulul erbab oluşuna yer katlarının görülmesi ve zemin katın görülmesi, muhlis oluşuna gök katlarının görülmesi ve iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmasına Allah'ın zatını da görebileceği bir noktaya ulaşması bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah görülmez derler, haklılardır. Eğer bu gözlerle Allah'ı görmek mümkün mü diye bir sual varid olursa, bu suale verilecek cevap tam bu cevaptır. Allah'ın zatı bu gözlerle görülmez. Peygamberler de baş gözleriyle Allah'ı görmemişlerdir. İşte Hz. Musa'nın olayı açık bir misaldir. Bir peygamber olmasına rağmen Allah-u Teala'yı baş gözüyle görmesinin mümkün olmadığı kendisine Allah-u Teala tarafından gösterilmiştir. Dağ Allah-u Teala tecelli ettiği zaman dağın parça parça olduğunu görmüştür. İşte bu dizayn içerisinde Allah'ın zatı görülür mü yoksa görülmez mi tartışması sona erer. İrşat makamına Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği herkes için Allah'ın zatını görmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah sonsuz mükafatın sahibidir.
Ve Allah'ın en büyük mükafatı zatını göstermesidir. Eğer Allah Teala zatını gösterirse o kişi en büyük mükafatı alır. O kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ayrıcalığı herkesin ulaşamayacağı bir noktayı ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir Mevlana'ya baktığınız zaman, bir Hacı Bektaş Veli'ye baktığınız zaman, bir Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne baktığınız zaman, ne görüyorsunuz? Hepsi Hakk'ı, Allah'ı görmüşler. Allah ile hepsi konuşmuş. Bizim Yunus da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O da Allah ile her zaman konuşan, Allah'ın zatını görmek hedefine ulaşan birisi. Biliyorsunuz Yunus diğer iki dervişle beraber yolculuğa çıkıyor. Bir yerde gece konaklıyorlar ama yiyecekleri yok. Ve dervişlerden birisi elini açıyor, Ya Rabbi diyor bize, yemek gönder. Allah Teala bir tepsi gönderiyor. Ertesi akşam ikinci derviş ellerini açıyor Allah Teala'ya, Ya Rabbi diyor bize bir yemek ver. Gene bir tepsi yemek geliyor. Hepsine yetiyor. Yunus diyor ki, sevgili kardeşlerim, kimin adını kullandınız? Ne söylediniz de Allah Teala size böyle gökten tepsiler indiriyor? Onlara diyorlar, bir Yunus var. Sen onu bilmezsin. O da kendini bilmez zaten. Ne olduğunun farkında değildir. Ama biz onun adını kullanarak Allah Teala'nı istiyoruz. Ertesi akşam Yunus da ellerini açınca Allah Teala'ya, Ya Rabbi bize yemek göndermek lütfunda bulunur musun? Bu kardeşlerimiz ve biz açız dediği zaman Allah Teala üç tepsi göndermiş. O zaman Yunus'un kimliği çıkmış ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu saydığımız kişilerin hepsi Allah'ı görmüşlerdir. Hakk'ı gördü, sevinir diyor bir tanesi. İzmirli Eşref Rumi Hazretleri, o da Allah'ı görenlerden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı gören Allah'a sonsuz hamd ve şükreder ömrü boyunca. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ı görenlerden kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın İslami ve tasavvufi konularından bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz evliyalar. Sevgili kardeşlerim, evliyalar İslami ve tasavvufi konulardan kod numarası 3.1.11.28. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Veli, dost demek. Evliya da veliler, dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak da kullanılabilir bir hüviyette girmiştir. Birçok insan evliya kelimesini insanımızın çoğu tekil olarak kullanır. Yani bir tek kişiden bahsetmek üzere Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır der. O velidir demez. Veli kelimesi evliya kelimesine nazaran çok daha az kullanılan bir kelimedir. Evliya kelimesi çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Dostlar demek, evliya dediğimiz zaman hep Allah'ın dostunu anlarız. Allah'ın dostluğunu kazanabilmiş olan kişiyi anlarız. Öyleyse evliya Allah dostları demek. Ama evliya Türkçe kullanım içerisinde Allah dostu manasına geliyor. Daha çok tekil olarak kullanılıyor. Ve insanlara evliyalar hakkında bir şeyler sorarsanız size diyecekler ki evliya mı? Onlar eskiden varmış. İşte bu gördüğün türbe var ya, o evliyalardan birinin türbesi. O zamanlar evliyalar varmış dünya üzerinde. Peki şimdi yok mu derseniz? Tabii yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş derler size. Sevgili kardeşlerim, evliya kelimesi insanların gözünde öyle büyümüş ki ulaşılması çok güç bir mertebeymiş gibi zannedilir. Oysa ki Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Evet sevgili kardeşlerim, şaka etmiyorum. Son derece basit ve kolay. Allah'ın evliyası olabilmek son derece basit ve kolay bir işlem. Allah hepinizi evliyası kılmak ister. Allah'ın muradı budur. Ve cennetle cehennemi ayıran kapı kişinin evliya olmayı dilemesi veya dilememesine bağlıdır. Öyleyse ne zaman evliya olursunuz? Ne zaman Allah sizin ruhunuzu kendi zatına ulaştırırsa ve ruhunuz Allah'ın zatında kaybolursa, Allah'ın meap olan, sığınak olan zatına sığınırsa, bir başka ifadeyle ve tesemmüm olarak geçiyor bu ifade. Allah'a sarılırsa. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, yani fena fillah olmak veya meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşıp sığınağa sığınmak, evvap olmak, hepsi aynı kademeyi ifade eder. Burası 22. basamaktır. 28 basamaklı kainatın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde, Arapça adıyla İslam dininde, Hazreti Adem'in, Hazreti Davud'un, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dininde hepsi aynı dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Bütün bu dinlerde, bu dinlerin muhasılası olan Allah'ın tek dininde Kur'an'daki adıyla Hanif dininde veya Arapça adıyla İslam dininde ...28 basamaktan bahsedilir. 22. basamakta kişi Allah'ın evliyası olur. Türkçe'de dikkat ettiniz mi? Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evliyaya ermiş denir. Türkçe adı ermiştir. Derviş kimdir? Derviş Allah'ın yolunda olan, Allah'a ulaşmamış olan ve ulaşmış olan herkese verilen isimdir. Tasavvuf mensubu demektir. İslam'ı fizik hayatında yaşayan demektir. Sevgili kardeşlerim, İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret bir sistem değildir. Bunlar İslam'ın hedefleri değil, vasıtalarıdır ve bu vasıtalar da eksiktir. En önemli vasıta olan zikir 5 şartın içine alınmamıştır. Aslında 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İslam'ın bütün bir Kur'an-ı Kerim dururken İslam'ın 5 şartına odaklanması ve diğer bütün kavramlardan hariç tutulması İslam'ı mahveden en büyük eksikliktir. Ne yazık ki din ilminin temelinde bu vardır. İslam'ın 5 tane şartı. Hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmayan ama mutlaka gerçekleştirilmesi lazım gelen 5 şart. Aslında bu şarta mutlaka zikri de almak mecburiyetindeyiz. Mutlaka niyeti de almak mecburiyetindeyiz.

İslam'ın beş şartı rutin görevlerdir. Görevler mutlaka yapılmalıdır. Ama onun ötesinde zikir adlı bir görev daha vardır ki bütün görevlerden üstündür. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi." Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et. Ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti isimli zikirden de, namaz kılmak isimli zikirden de daha büyüktür. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, zikretmek. Öyleyse İslam bu beş şart üzerine bina edilmiştir ifadesi eksiktir. Altıncı şart zikir. Geri kalan beş tanenin hepsinden çok daha önemlidir. Olmazsa olmaz şartına dayalıdır. Eğer bir insan bu saydığımız beş şartın hepsini yapsa, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Ve zikir geri kalan beş şartın toplamından daha önemlidir. Çünkü zikirsiz hiç kimse Allah'a ulaşamaz.

ise zikir farzdır ve bu vasıta emirlerin arasına mutlaka katılmalıdır. Peki bir insan nasıl evliya olur? Evliya olmak gerçekten insanların zannettiği kadar zor bir şey midir? Din konusunda bir kültürü olmayan insan evliyalığı eskiden insanlar nasıl olmuşsa olmuş, evliya olmuşlar ama artık bugün evliya olmak mümkün değildir diye bir sonuca götürüyor. İblis insanlarda bu kanaati oluşturmayı başarmış. Oysa ki sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki din adına en kolay sonuç evliya olmaktır. Neden öyledir? Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Siz sadece evliya olmayı dileyeceksiniz. Allah sizi evliyası yapacak. Bütün şartları pozitif istikamette sizde oluşturacak olan Allah'tır. Ve bu bir dileğinize bakar. Öyleyse bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Varsa ne olur? Evliya olursunuz. Varsa ne olur? Üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Dünya saadetinde yarısını elde edersiniz. Ve bunun için özel bir gayret göstermeniz gerekmez. Hepsini Allah tahakkuk ettirir. Onun sizin üzerinizdeki tesirleriyle bunların hepsini kendinizi ciddi bir şekilde zorlamadan mutlaka gerçekleştirirsiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka gelecektir diyor. Men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü le'a. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve böylece Allah'ın evliyası olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut 5. O kişi nefsiyle cihat etsin. Ankebut 6. Nefsle bir cihat söz konusu değilse evliyalıkta yoktur. Ama bu cihadı yapacak olan siz değilsiniz. Allah size öyle kolaylıklar sağlayacak ki cihadı size o yaptıracak. Demiştik ki evliya olmak bugün dünyadaki en kolay şeylerden biridir. Nasıl evliya olunur? Evliyalığın başlangıcında ne vardır? 28 basamaklık bir dizaynın 22.sinde evliya olursunuz. Öyleyse beraberce konunun gelişmesini izleyelim. 28 basamakta neler olur? İnsan nasıl evliya olur? Nasıl mürşit arar? Mürşidine nasıl ulaşır? Allah-u Teala onun üzerinde neler yapar? Ve kişi nasıl aşağı yukarı hiçbir gayret sarf etmeden pek az bir çabayla Allah'ın evliyası olur? Bu bir garanti midir? Garantidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Öyleyse birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Allah'ın üzerimize bizi imtihan etmek için gönderdiği musibetlere karşı
davranış biçimlerimiz var. Bu noktaya kadar Allah bize karışmıyor. Bizi yarattığı standartlar içinde imtihan ediyor musibetleriyle. Acaba nasıl davranıyoruz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ama bunun üzerine 12 defa farz olduğunu biliyorsa, en azından farz olduğunu biliyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemenin farz olduğunu bilmesine rağmen Allah'a ulaşmasının üzerine 12 defa farz kılındığını bilmesine rağmen, farz kılındığını bilmesine rağmen en azından ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa o insanlar seçilmezler. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, inkar edenlerdir ve ketmedenlerdir, gizleyenlerdir. Onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilir. Davranış biçimleri böyle olmayan, yani kalplerinde zevk olmayan insanlardır bunlar. Yani kalplerinde maraz olmayan insanlardır bunlar. Seçilirler. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. İşte hayatınızın en önemli noktası burasıdır. Sadece iki alternatifin sahibisiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer dilemiyorsanız o zaman sizin için kurtuluş yoktur. Şu dünya üzerinde Allah ile olan, Allah ile ilişkili ne yaparsanız yapın, ne kadar ibadet ederseniz edin, hangi tür ibadet yaparsanız yapın, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamazsınız. Cehennemden kurtulmanız mümkün değildir. Evliya olmanız da mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, evliya olmanın kapısı, başlangıcı ve sonucudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'a ulaşır. Onun ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ve kişi ruhu Allah'a ulaştığı an Allah'ın evliyası olmuştur. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne olur sualinin cevabı. Allah Teala buyuruyor Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayati dunya ve tmeennu biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi bir konuya girip de ruhlarının bize ulaşmasını, bize geri döndürülmesini, üzerlerine 12 defa farz kıldığımız şeyi gerçekleştirmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları doyuma ulaştıran, tatmin eden şey dünyada kazandıkları paralardır, servetlerdir vesairedir. Onların diyor Allah Teala ahirette bir nasipleri yoktur. Diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Mutlaka fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktası ve mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Rad suresi 20-21-22. ayetler bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar.
Onlar kötü hesaptan korkarlar, Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar. Rad 20, 21, 22. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Allah'ın evliyası olur. İşte Yunus 62, 63, 64 kimdir evliya? Ela inne evliya Allahu la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar ki Allah'ın evliyasıdır, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amenudurlar, amen olma takvasının sahibidirler. Mümin takvasının sahibidirler ve evvap takvasının sahipleridir. Amin olma seviyesinde, başlangıç seviyesindeki aminudurlar, mürşitlerine tabi oldukları noktada ikinci defa amin olmuşlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü defa amin olmuşlardır. 21. basamak, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Allah Teala ne diyor? La hafvin aleyhim ve la hum yahzenun, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Vellezine amenu ve kânu yettekun lehumul büşra fil hayâtet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ahirette bu insanlar, Allah'a ruhlarını ulaştırmış insanlar, Allah'ın evliyaları üçüncü kat cennetin sahipleridir. En azından üçüncü kat cennetin sahipleridir. Çünkü yaşarlarsa cennetler yediye kadar yükselecektir, yedinci kata kadar. Ve bütün bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bu insanlar Allah'ın evliyaları asgari seviyede evliya oldukları ilk anda dünya saadetinin %50'den fazlasının mutlaka sahipleridir. Çünkü nefslerindeki afetler %51 azalmıştır. Ruhlarının bütün hasletleri onları mutluluğa taşır. Nefslerin afetlerinin yarısı onları mutluluğa taşır. Geriye sadece nefsin afetlerinin yarısından daha azı kalır. Mutsuzluk oluşturabilecek olan fiil. Evliya kimdir? Ruhu %100 hasletlerle dolu olan kişidir. Evliya olsa da olmasa da bu zaten değişmez. Evliya kimdir? Nefsinin afetlerinin %51'i yok olmuştur. Yani 200'de 151 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik sadece 249, yani %25 civarında negatif faktöre sahip olan bir insan. %75 mutluluğu yaşaması lazım ama yaşayamıyor. Şeytan devamlı kişiye musallat olduğu için Allah'ın o kişiyle konuşması ise az bir zaman parçasına dayalı olduğu için şeytan devamlı onu tuzağa düşürmek istiyor ve %50'nin altında başarı kazanabiliyor. Öyleyse Allah'ın evliyası Allah'ın üçüncü kat cennetine mutlaka gidecek olan adamdır. Dünya saadeti en az %50'yi aşan kişidir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Üçüncü basamakta. Allah-u Teala derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime.
Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri eder, emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sonra ne oluyor? Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Sonra Allah-u Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Körken görür oluyoruz. Manevi standartları görmeye başlıyoruz. İrşad makamını başka insanlardan ayırabiliyoruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşad makamının, hidayet makamının sözlerinin manasına varmaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinneti alıp yerine ihfat koyuyor Allah-u Teala ve hidayet makamının söylediklerinin idrakine varıyoruz. Onları artık idrak edebiliyoruz. İsra Suresi 45 ve 46. ayetler Allah-u Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an'da Allah'ı tekleyerek, Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman o gözlerinde hicab-ı mestura olanlarla senin aranda o perde vardır, hicab-ı mestura vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ahirete insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmazlar. Onların kulaklarında vakra vardır, seni işitemezler. Sözlerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır, sözlerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler, oradan uzaklaşırlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin işaretleri gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinden. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başladıktan sonra onların kulaklarındaki vakrayı, gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kalplerindeki ekinneti alıyor ve yerine ihfat koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde kendilerine ilim verilmiş olanlar emin olsunlar ki irşat makamı Allah'ın, Allah'tan inenleri söyleyendir. Bundan emin olsunlar, buna inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kalplerine insanların ihbat koyuyor. İdrake başlıyor insanlar. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda bu işlemler birkaç dakika içinde gerçekleşir. Her birine de Allah Teala derecat verir. Her bir güzelliği vücuda getirdiğinde o kişi daha hiçbir ameli olmadığı halde devamlı derecat kazanır. Öyle kazanır ki sevapları günahlarını aşar. Yedinci basamak burada tamamlandı. Sekizinci basamakta Allah Tegavün Suresinin 11. ayeti kerimesi gelince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ buyuruyor Allah Teala. Kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah'a çevirmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göredir. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah-u Teala. 9. basamaktayız. Ondan sonra Allah-u Teala 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Enam 125. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime, onların göğsünü şerh eder, yarar, bir yol açar ve onların İslam'a teslime ulaşması için yapar bunu. 10. basamaktayız. Allah göğsümüzden kalbimize yol açtı. Kimlerin? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerin. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Manası ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim ve mutlaka ulaştırırım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açıyor. Çünkü sadece onları kendisine ulaştırmayı diler.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Sadece onları. Ve Allah Teala kişiye zikir yapma emrini veriyor. Zikir farzların en büyüğü. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden açılmış yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalp mühürlü. Kalbin içine rahmetle faz nurlarından yalnız rahmet sızabiliyor. Bu sızıntı başladığı an kişi 11. basamaktadır. Sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamaktadır. Huşuya ulaşmıştır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Rahmet %2 nispetinde giriyor kişinin kalbine, orada duvara yapışıp yerleşiyor. Kalpte hala küfür kelimesi olduğu için ikinin üzerinde bir yerleşim mümkün olmuyor. Ve 13. basamak Allah kuluna irşat makamını gösteriyor. Hacet namazını kılan kişiye Allah Teala irşat makamını gösteriyor. Kişi istihane istiyor Allah Teala'dan hacet namazını kılarak. Allah Teala'nın emri üzerine vesteyinu bis sabri ve salate innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum minâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Bakara 45-46 Allah Teala buyuruyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Yani eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız zor bir iştir. Allah Teala size asla göstermeyecektir. Ama huşu sahipleri için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kendilerini huşu sahibi kıldı kullar. Onlar kendilerinden huşu sahibi olmadılar. Allah onları huşu sahibi kıldı. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Yani nefslerinin kalbinde %2 nur biriken bu kişiler için zor değildir. Onlar diyor çünkü Allah Teala Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır diyor. Huşu sahipleri. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inananlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir standart sizleri bekliyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere sizi huşu sahibi kılacak. Hacet namazını kılacaksınız. Bakara 45-46 gelince siz Allah'a mutlaka ulaşacağına emin olan kimseler olduğunuz için Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Bu kişi 1- Allah'a inanıyor. 2- İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. 3- Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor. Evliya olmasının ruhunun Allah'a ulaşmasıyla mümkün olduğuna, ruhunu Allah'a ulaştırmasının da 12 defa üzerine farz olduğuna inanıyor. 4- Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. 4 tane inanç şartı var kişinin. Ve bu kişi 5 Allah'a ulaşmayı diliyor.

İşte böyle bir insan Allah-u Teala tarafından mürşidi kendisine gösterilir. Bu kişi emindir. Ruhunu Allah'a, Allah'ın ulaştıracağından emindir. Çünkü biliyor ki kendisi yapmayacak bu işi. Allah garanti ediyor. Kim bana yönelirse diyor Allah-u Teala, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Kişi emin, Allah ona ulaştıracak. Bu sebeple yakin hasıl ederek kesinlikle inanıyor. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi. Ne yapıyor Allah-u Teala? O gösterdiği, o mürşidini ona gösteriyor. Kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a bir adım atmıştır. Allah 10 adımla cevap vermiştir. Ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Kişi ikinci adım atıyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi olduğu an Allah'tan bu sefer de 10 tane nimet alıyor. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu ruh o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Bu ruh kimin başına gelirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbinin içine imanı yazıyor. Diyor ki Mücadele 22'de Allah Teala onların başlarının üzerine ruh gönderilir Allah'ın katından. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenir. Yani ruh onların başlarının üzerinde kalır ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah devrin imamın ruhunu gönderiyor. Bir, kalbin mührünü açıyor. İki, küfür kelimesini alıyor kalpten. Üç, kalbin içine imanı yazıyor. Dört, ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, mümin olursa ve nefsi ıslah eden amellere yani nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala. O takdirde onların bütün seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. Günahların sevaba çevrilmesi olayı. Allah'ın 5. nimeti. 6. nimet, söylediğimiz gibi ruh devrin imamının talebi üzerine vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'ın 7. nimeti, nefs tezkiyeye başlıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz ve selavat göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührünün açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan mührün üzerine baskı yapıyor. Mührü zulmani kapıya itiyor. Zulmani kapıyı mühür kilitliyor. Üzerinde devamlı baskı olduğu için ayrılamıyor oradan. Ayrılmadığı sürece zulmani kapı kapalı. Rabbani kapının üzerindeki nur, ruh, bu mühür aşağı indiği için zulmani kapı kapanmıştır ama Rabbani kapı açılmıştır. Şeytanın talep ettiğinin tamamen tersi bir olay vücuda gelmiştir. Nefsin kalbi bir anda Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla ve salavatıyla dolar. Küfür kelimesi alındığı için karanlıkları kalpte tutacak olan bir kuvvet artık yoktur. Ama bu nurları kalpte tutacak olan yeni bir kuvvet gelmiştir, iman kelimesi. İman kelimesinin çekim gücü fazıllara yani faziletlere tesir eder. Karşıt manyetik alanlara sahip oldukları için. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranda fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir ve insanın şeytana kulluğu onun kendi üzerindeki tesiri oranındadır. Başlangıçta %100'dür bu. Çünkü şeytan nefsiniz tamamen afetlerden oluştuğu için.
afetlerin talebiyle şeytanın talebi aynı olduğu için kolayca nefsinizin afetlerini %100 tesir edebiliyordu. Onları zaten bunu yapmaya hazır olan nefsin afetlerini biraz daha azdırıyordu sadece. Ama ne zaman ki %7 azalır nefsin afetleri siz zikir yaptığınız zaman, nefsi emmare oluşuyor, ruhunuz da zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane gök katını aşacak, ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Bunun adı her %7 nefs teskiyesinde nefsin teskiye edilmesidir, temizlenmesidir, afetlerden arınmasıdır. Öyleyse Allah'ın 6. nimeti ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, 7. nimeti nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması, 8. nimeti fizik vücudunuzun nefs tezkiyesi oranında, afetlerden kurtulduğu oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimeti iradenizin nefsin afetleri azaldıkça karşısındaki düşman azaldığı için her geçen gün biraz daha kuvvetlenmesi. Düşman tamamen yok olunca, nefsin afetleri tamamen yok olunca iradeniz de artık karşısında iradenin kullanılmasını gerektiren bir mani kalmadığı için Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın iradesine bağlanacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 9 tane Allah'ın nimeti, 10. nimeti ise o güne kadar Allah-u Teala size

Öyleyse evvela ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ulaştığı an Allah'ın evliyası oldunuz. Nefsiniz ne olur? %51 oranında tezkiye olur. Yani nurlarla kaplanır. Fizik vücudunuz şeytana %50'den daha fazla kul olmaktan kurtulup %50'den daha fazla Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evliya olmak Allah'a verdiğiniz 3 yeminin bir tanesinin tamamen, ikisinin kısmen yerine getirilmesiyle gerçekleşir. Ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması Allah'ın evliyası olmanız için yeterlidir. Üzerinize 12 defa farz kılmış Allah-u Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. 1. Zümer 54 Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'a doğru yola çıkın. Allah'a amin olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız. Yani yoksa sonra sizi Allah kendisine ulaştırmaz. Herkes sadece Allah'ın yardımıyla Allah'a ulaşır. Hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Nefsini kendisi tezkiye edemez. Bunun gereklerini yerine getirir kişi, tezkiye eden de Allah'tır. Ulaştıran da Allah'tır. İkinci ayet-i kerime, Rum 31, minibine ileyhi ve ettekun. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime, Fecr 27, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime, Zariyat 50, fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığ. Beşinci ayet-i kerime, Lokman 15, vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa diyor Allah-u Teala, sen de onun yoluna tabi ol ve aynı yolu takip ederek sen de bana yönel, sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime, Yunus 125, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah'u yedü dâri selâmü yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna çağırır ve kimi ulaştırmayı dilerse oraya, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Yedinci ayet-i kerime, Müzemmil 8, Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime, Rad 21, Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bu ayet açık bir şekilde Allah'ın ruhu kendisine ulaştırılmasını emrettiğini söylüyor. Dokuzuncu ayet-i kerime, Taha Şura 47, Allah'ın davetine üzerinize ölüm gelmeden evvel icabet edin diyor Allah-u Teala. Daveti gördük ki Allah'ın zatına Allah davet ediyor. Onuncu ayet-i kerime, Enam 152, ve bi'ahdillahi efu. Allah'ın ahdini, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi ifa edin, yerine getirin. Bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebiûhû. Ona tabi olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Ruhunuzu Allah'a teslim

Bedin, diğerleri de var konunun içinde ama şu anda bizi ruhumuzun Allah'a teslimi alakadar ediyor. 11. farz, Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Elestü bir Rabbi günü Allah'ta misakinizi, ruhunuzu Allah'laştırma yemininizi üzerinize farz kıldı diyor. Üzerinize yükledi diyor. 11 ve Nisa 58 12. ayet-i kerime İnne Allahe ye'murukum an tu'adil emanate ila ehliha. Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahibi tek kişi olarak gösterilmiş. Emanetler çoğul. Ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz. Dört emanetiniz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse irşat makamına ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Ne olur? Zikriniz devam ettiği sürece nefsinizin kalbinde iman kelimesindeki faziletler, fazıllar toplanmaya devam eder. %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Burası nefsi emaredir. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz evvela ana dergâha ulaşır ve oradan %7 nur birikimini sağladığınız gün birinci katı kadar yükselmesi mümkün olur. Vücudunuzdaki rehine nefsiniz bunu sağlar. %7 nur birikimiyle. Allah Teala sizin birinci gök katına ulaşmanızı temin eder. Ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar ulaşmaya başlar. Sonra diğerleri altıncı kata kadar ulaşanlar geri dönerken onu da alıp aşağı inerler. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Fela uksumu bin nefsi levvameti. O nefsi levvameye kınanan nefse kasem olsun. Nefsinizi kınıyorsunuz ama günahlar işlemeye devam ediyorsunuz. Nefsinizin kalbinde iki tane %7 nur birikimi, rahmet bir, fazilet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katındasınız nefsi mülkime. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Onlara şeytanın fücarı da Allah'ın İlhamı da ilham edilir diyor Allah Teala. Allah'ın takvası da ilham edilir. Burası üçüncü gök katı ruhunuz üçüncü gök katına kadar ulaştı. Daha çok zikrediyorsunuz. Allah size zikri öyle bir sevdiriyor ki hem bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz, bunlardan zevk alıyorsunuz, hem zikirden zevk alıyorsunuz ve zikriniz giderek artıyor. Ve bir defa daha %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne desiniz. Doyuma ulaşmışsınız. Allah Teala ya eyyetü nefsi mutmainne tür diyor. Fecr 27. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor. Rad 28. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mainnedesiniz. Dördüncü gök katında ruhunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi, beşinci katta ruhunuz, radiyedesiniz, Allah'tan razı oldunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi, ruhunuz altıncı gök katında, mardiyedesiniz. Radiyeten mardiye, fecr 28'de söyleniyor, Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Birincisinde, beşinci katta siz Allah'tan razı oluyorsunuz, altıncı katta Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz, yedinci gök katına ulaşıyor. Nefsi tezkiye. Ruhunuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılıyor. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz mi? Tezkiye oldu. Allah Teala diyor ki
فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah tezkiye olacağına dair söz vermiştir. Yemin vermiştir. Bu sebeple kendisi için tezkiye eder, yeminini yerine getirebilmek için. Ve ruhu Allah'a döner diyor, Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Sığınağa sığınıyor. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı. Femen şahittâza ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Allah'a doğru olan yolu, Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve sığınağa sığınan için Allah meab olur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa sığılır, sığınır. Bir başka ifadeyle Allah'ın zatına sarılır. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu, Allah'a sarılmayı dilemekte. İşte ne zaman meaba sığınırsanız, sığınağa sığınırsanız, 22. basamaktasınız, Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Bu noktadan sonra artık sizlere korku yoktur. Siz mahzun da olmazsınız. Size dünyada dünya saadetinin yarısından daha çoğunun müjdesi verilmiştir. Ve ahirette de en az üçüncü kat cennetin sahibisiniz. İşte burası evliya olduğunuz yerdir. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu oldunuz. Ne yaptınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanımı, hepsini Allah gerçekleştirdi. Sizi kendisine ulaştıran Allah, bir defa daha söyleyelim. Şura 13, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada inşallah tamamlanıyor. Evliya olmak. Evliyalar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olmayı Allah-u Teala hamdolsun ki hepinize nasip kıldı. Herkesin Allah'ın evliyası olmasını, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat Allah'ıma salavat Elhamdülillahi Rabbil Alemin Aram. Enamte Aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemine'r-Rahmanirrahim. Masuratan tutakim suratan izlenen tabi. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuzuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız, şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul ederler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister.
yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışıyla ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiili ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sür git uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sulh ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz, yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurulur? Cennet mutluluğu sonsuz bir betiredir. Zamanı
sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komuta mevkiinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kalplerini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız, cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler.
Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidin önünde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi
Onun görüşünde ulaşacaktır. Tahviyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır, cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak.
otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllellezine aminu ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amin olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu la'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık.
Allah Teala bu bapta buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur, kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor, cennet saadeti de dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetlere girecek olanlar? Âl-i İmran 15 gereğince, Âl-i İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evvap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meaba kavuşturanlar için, meaba sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meaba ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz. Nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz.
fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah-u Teala onların mutlaka cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık safsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar, hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah-u Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevgiyi Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 talebeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevgiyi Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak.
mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kâfi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşad makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşad makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşad makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı. Göğüsten kalbe nur yolu açıldı. Kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinlemeden evvel, İradesini bu konuya has olarak sepk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder?
irşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin.

Mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vakra engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı, zulmani kapıya kadar, zulmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zulmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zulmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana

kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğim özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bunda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün, Allah Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşid seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastüs sebili diyor Allah Teala. Sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme sana. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. رحمة الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu akşamki konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 3.1.12.10 12.17 17. sure, yani İsra suresi. Ve inşallah 10. ayetten başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ennellezine la yu'minune bil ahireti اَتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا اَل۪يمًا. Kelimeler ve اَنَّ الَّذ۪ينَ ve muhakkak o kimseler ki la يُؤْمِنُونَ inanmazlar, mümin olmazlar, kalplerine iman yazılmaz. Bil ahireti ahirete. اَتَدْنَا hazırladık. لَهُمْ onlar için azaben bir azap, elim acı. Ve ennellezine la yu'minine bil ahirete ve ahirete Allah'a milaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselere adetna lehum azaben elimen, onlar için elim azap hazırladık.

kimselerdir. Onlar için elim bir azap hazırladık. Ve muhakkak ki onlar ahirete, yani Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim bir azap hazırladık.

Ahirete inanmak aslında hem ahiret kelimesi kıyamet gününü ihata ediyor. Sonraki günü cennet hayatını veya cehennem hayatını ifade ediyor. Ama aynı zamanda ahiret kelimesi ruhun Allah'a ulaştığı günü de ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Eğer Allah Teala ahirete milaki olmak diyorsa, ahirete ulaşmak diyorsa, bu cehenneme ulaşmak değil, Allah'a ulaşmak manasına kullanılıyor. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ

Onlar ki diyor, benim ayetlerimi yalanlarlar. Ve ahirete mülaki olmayı yalanlarlar. Araf 146'dan başlarsak daha kolay olacak. Araf 146'da Allah Teala buyuruyor ki: Se'asrifu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebiler rüşte la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike bi ennehüm kezuhu bi ayatina ve kânü anha gafilin. 147 vellezîne kezuhu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amalühüm. Onlar ki bizim ayetlerimizi yalanlarlar ve ahirete ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ama ahiret kelimesi aynı zamanda sonraki günü, kıyamet gününü de ifade ediyor. Ama ahiret kelimesi aynı zamanda cennet hayatını veya cehennem hayatını da ifade ediyor. Ahiret evvel ahir, evvel önce, ahir de sonra demek. Ahiret sonraki manasına giriyor lügat manası olarak. Ama muhtevayı bütün dediğimiz zaman böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Ve 11. ayet-i kerime. Ve yed'ul insane insanu bişşerri du'a'ehu bil hayr ve kânel insanu acula ve yed'u ve dua eder el insanu insan bi eşşerri şerre duaehu onun duası bi el hayre hayır için hayra ekane ve oldu el insanu insan acülen aceleci ve yedül insanu bi şerri duaehu insan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder ekane insanı acülen insan çok aceleci olmuştur. Ve topluyoruz cümlecikleri. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur.

insanın hayra dua etmesi de söz konusu. Ne yazık ki şerre dua etmesi de ve insanın başkalarına kızması halinde başkalarını Allah'a şikayet ederek Allah'ın onlardan intikam almasını istemesi de söz konusudur. O zaman insan hayra dua etmesi gibi, sanki duası hayırmış gibi sanki onun duası, insanın duası hayırmış gibi şerre dua eder. Başka insanlara kızanlar onun zarar görmesi için, Allah'ın ona bir ceza vermesi için dua etmektedirler. Böyle insanlar çoktur. Ve tabii ayrıca bu cezayı Allah Teala'nın bir an evvel vermesi için de özel bir gayret gösterirler. Ve 12. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ceal'nel-leyle ve'n-nehâre ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayetten nehari mubsiraten li tebtegu fadlen min rabbikum ve ve li ta'lemu ade des sinine vel hisab ve kulle şeyin fassalnahu tafsila. Kelimeler ve cealna kıldık elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Ayeteyni iki ayet. Fe böylece mehavna biz mahvettik, sildik, giderdik. Ayete ayet delil alamet belirti. Elleyli gece ve cealna ve biz kıldık ayet. Ayete ayet ennehare gündüz. Mübsiraten gösteren gösterici olan li tebdegu istemeniz için, iptiga etmeniz için. Fadlen bir fazl min rabbikum Rabbinizden ve li talemu ve bilmeniz, öğrenmeniz için adede adet sayı es-sinine yıllar, seneler ve el-hisabe ve hisap ve kulle şeyin ve her şeyi hepsini fassalnahu ona açıkladık. Tafsilen, tafsilatla ayrıntılı bir tarzda. Cümlecikler ve cealnel leyle ve nehare ayeteyni. Geceyi ve gündüzü iki ayet yani alamet kıldık. Fe mehavna ayetel leyli böylece gecenin alametini görünmez kıldık. Mahvettik, yok ettik. Görünmez kıldık. Ve cealna ayeten nehari mübsiraten gündüzün alametini içindekileri mübsiraten görünür kıldık. Littebtegu fadlen min rabbiküm Rabbinizden fazıl istemeniz için. Rabbinizden fazıl iptiga etmeniz için. Ve li ta'lemu adedes sinine vel hisabe ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için. Ve kulle şeyin fassalnahu tafsilen ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Cümlecikleri birleştiriyoruz ve şu çıkıyor. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet yani iki alamet kıldık. Gecenin ayetini yani belirtisini
gecenin içindekileri yani görünmez kıldık. Rabbinizden fazıl istemeniz için gündüzün ayetini, belirtisini, gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsir ettik, açıkladık.

Allah Teala senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık diyor. 365 gün ve 6 saat ve dakika ve saniye, bunlar bir yılın hesabı. Ve Allah-u Teala senelerin hesabını bilmeniz için diyor. Gece ve gündüzü iki ayet kıldık. Gecenin ayetini, yani gecenin içindekileri görünmez kıldık. Işık yok, kimse göremiyor. Gündüzün içindekileri görünür kıldık. Çünkü güneş ışığı her tarafa aydınlanıyor, aydınlatıyor ve insanlar görüyorlar. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık buyuruyor Allah-u Teala. Gece ve gündüz, birisi karanlık, birisi aydınlık. Birbirinin zıttı iki tane faktör. Gecenin içindekileri görünmez kıldık buyuruyor Allah-u Teala. Neyse, karanlıkta eğer hiç ışık yoksa kimse göremez. Karanlıkla ayrılığı, aydınlığı Allah-u Teala birbirinden ayırıyor. İlimle cehaleti ayırdığı gibi. Ve İsra Suresi 13. ayet-i kerime. Ve kulle insanin elzemnahu ta'irehu fi unukih ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Kelimeler ve kulle ve hepsi, bütün insanın, insan elzemnahu, onu bağladık, astık, tairehu, onun kuşu, onun amellerinin neticesi ve unukihi, onun boynunda ve nuhricu, ve çıkarırız lehu, ona yevmel kıyameti, kıyamet günü kitaben, bir kitap, yelkahu, onu ilka eder, arz eder, menşuren, reşredilmiş olarak. Ve kulle insanin elzemnahu tairehu fi unukihi, bütün insanların kuşunu kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti, ve kıyamet günü ona çıkarırız.

Allah Teala burada bütün insanların kuşunu diyor. Yani hayat filmlerini.

İnsanların kuşunu diyor. Burada bir kuşun sağa veya sola doğru uçması halinde Araplar arasında İslam'dan evvel bir fal bakma adeti vardı. Kuşları salarlardı göğe. Kuş sağa doğru giderse uğurlu sayarlardı. Sola doğru giderse uğursuz sayarlardı. Burada da insanların kazandıkları ve kaybettikleri dereceler tıpkı o kuş gibi kazandıkları hayır, kaybettikleri şer olarak geçiyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. İşte bütün insanların kuşu hayat filmlerindeki kazandıkları ve kaybettikleri dereceler. Boynuna bağladık, boynuna astık diyor Allah-u Teala. Kıyamet günü ona neşredilmiş yani yayımlanmış olan kitabı. Ne demek bu? Kıyamet günü hayat filmimiz boşlukta oynayacak. Ne bir perdeye ne bir ekrana ihtiyaç göstermeden boşlukta üç boyutlu olarak oynayacak. İşte bu neşredilmiş yani boşlukta görünür hale gelmiş bir kitap. Neşretmek, yaymak, dağıtmak anlamına geliyor. İnsanların eline ulaşmak anlamına geliyor. Basılmış olan külliyatın bütün ülkeye, dünyaya dağıtılması hali, görünür hale gelmesi, neşredilmesi. İşte bu neşredilmiş kitap aslında onların, o insanların hayat filmi. Kıyamet günü herkes kendi hayat filminin oynayacağı yere otomatik olarak çekilir elektronik sistemlerle ve kendi hayat filmini görür. Kaybettiği derecelerle, kazandığı derecelerle ve elindeki o gün eline verilen mizan onun bütün kaybedilen ve kazanılan derecelerinin gerçek anlamda mizana tam olarak uygun olduğunu ona ispat eder. Ve kişi kendisine hiçbir zulüm yapılmadığını kesin olarak görür. Bu hayat filminin bir taraftan kaybedilen dereceleri var, bir taraftan da kazanılan dereceleri var. Ve hem kişinin davranışları, fizik vücuduyla yaptığı bütün davranışlar, hem de o davranışlardan evvel düşünceleri, ikisi de görünür hayat filminde. Bu bakımdan düşüncelerin de neşredilmesi söz konusudur. Yani kapalı bir yerden çıkarak o kişinin göreceği bir dizayn içine getirilmesi söz konusudur. Kiramen katibin melekleri düşüncelerimizi de okuyarak filmi alırlar. Böylece kişinin bütün fiillerindeki taammüt miktarı son derecede kesin bir tarzda ortaya çıkar. Hangi olayı hangi ölçüde tasarlayarak yaptı kişi? Eğer başkasına zarar verdiyse bilerek tasarlayarak mı zarar verdi? Yoksa farkına bile varmadan bir hata eseri mi başkası zarar gördü? Bunların hepsi net olarak hayat filminde belli olur ve dereceleri mizan ona göre dizayn etmiştir. Böylece kişinin düşüncelerinin neşredildiği kapalı bir alandan, onun düşünce sisteminden dışarıya çıkarak herkesin göreceği, okuyabileceği bir şekil alması. Neşretmek, bir kitabevinden kitapların basıldıktan sonra alınıp dağılması halidir. Neşriyat, basılan kitapların dağıtılması anlamını taşır. İnsanların eline ulaşması anlamını taşır.
bu hayat filmimizde de düşüncelerimiz neşrediliyor. Aslında kimse bizim düşüncelerimizi göremez. Ama kiramen katibinin melekleri görmekle de kalmazlar. Hayat filmimize kaydederler onu. Kıyamet günü düşüncelerimiz ve fiillerimiz neşredilir. Ama neşredilme filmi aslında düşüncelerimize aittir. Allah razı olsun. Ve 14. ayet İkra kitabeke kitabek kefa bi nefsi kel yevme aleyke hisaba hasiba hasiba. İkra oku kitabeke senin kitabın. Kefa kafi oldu. Bi nefsike senin nefsine. El yevme bugün aleyke sana hasiben hesap görücü olarak. İkra kitabeke kitabını oku. Hayat filmini izle. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiben. Bugün sana hasip hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerin neticeleri sana kafi oldu.

kitabını oku, yani hayat filmini izle. Bugün sana hasip, yani hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, yani nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu.

gerçekten o gün, kıyamet günü, eğer pozitif dereceleriniz fazlaysa, zahit dereceleriniz, gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Kitabınız, yani hayat filminiz, size sağ tarafınızdan verilir. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman sol tarafınızdan verilir. Kazandıklarınız, kaybettiklerinizden fazlaysa, gideceğiniz yer cennettir. Bütün kitaplarını sağ taraftan alanların, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kitaplarını sol taraftan alanların, gidecekleri yer cehennemdir. Sağ taraftan alanların kazandıkları dereceler fazladır. Sol taraftan alanların kaybettikleri dereceler fazladır. Ve

Bugün hasip. Bugün hasip, yani hesap görücü olarak Hayat filmindeki nefsin cehenneme veya cennete gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerin neticeleri sana kafi oldu. Çünkü sonuç belli. Kümülatif olarak değerlemeler orada. İki tarafında toplamı orada hazır. Ve bu toplamlara baktığınız zaman kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer bellidir. Cehenneme gider. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer bellidir. O cennete gidecektir. Öyleyse gerçekten hayat filminiz o gün kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri size gösterdiği cihetle gideceğiniz yer bellidir. Hedefinizi kesin olarak tayin eder ve size yeter. Ve 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Meni teda fe innema yehtedi li nefsih ve men dalle fe innema yudillu aleyha ve la teziru veziretun vizre uhra ve ma künna muazibine hatta nebase Resul'a. İsra suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala kelime kelime şöyle buyuruyor: men ihteda, kim hidayete erdiyse, ererse fe o zaman, o takdirde, öyle olunca, innema, sadece yehtedi, hidayete erer, nefsi, kendi nefsi için. Ve men dalle, ve kim dalalette ise fe o takdirde, öyle olunca, innema, sadece yudillu, dalalette kalır. Aleyha, sorumluluğu kendi üzerinedir. Ve la teziru, ve yük, ağırlık taşımaz, vaziretün, yük taşıyan, günah yüklenen kimse, vizre, ağırlık, yük, günah, uhra, diğeri başkası. Ve ma kunna, biz olmadık, muazibine, azap edenler, azap ediciler, hatta oluncaya kadar, olmadıkça, nebase, göndeririz, beas ederiz.

Men ihteda kim hidayete erdiyse fe inne mahiyeti dini nefsihi sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve men dalle kim dalalettiyse fe inne ma yudille aleyhe sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Ve la tezuru vaziretun vizre uhra yük taşıyan, günah yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez.

Emakünnâve biz olmadık muazibine, hatta nebâse Resûlen bir Resul göndermedikçe azap edici. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi birçok konuyu birden işliyor. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için hidayete erer. Cümleciklerin neticesi. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için hidayete erer.

Artık kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, günaha yüklenen bir kimse, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık.

kim hidayete ermişse sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ne demek istiyor Allah Teala? Son derece açık. Kim nefs tezkiyesini gerçekleştirmişse, nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimini sağlamışsa, sadece onların ruhu Allah'a ulaşır, sadece onlar hidayete erer. Öyleyse kim hidayete ermişse sadece kendi nefsi için hidayete erer diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete ermiştir. Ve onun ruhu Allah'a ulaşır diyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Bu ayet-i kerime ile İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi kesin bir ilişki içerisindedir.

Kim nefsini tezkiye etmişse kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair söz vermiştir. Tezkiye olan kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi tahakkuk etmiştir. Ve o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Burada da Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için hidayete erer. Nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer.

kendini, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Artık kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Öyleyse

Öyleyse kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Herkes kendi günahını yüklenmek mecburiyetindedir. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, yani nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Nefs tezkiye edilmedikçe hidayet söz konusu değildir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, nefsinin kalbinde %51 nur birikmedikçe mümkün değildir. Ve Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesiyle İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi burada tam bir beraberlik içinde. Nefsini tezkiye eden kendi nefsi için tezkiye eder. Çünkü Allah'a yemin vermiştir nefsini tezkiye edeceğine dair. Kim hidayet erdiyse nefsini tezkiye ettiği için hidayet erer. Ve ayet şöyle bitiyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resuller konusundaki ayetlerine bir göz atalım. Ne diyordu Müminin 44? Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlere gönderdiğimiz Resulleri ard arda göndeririz. Arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekilerin hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere bir, bütün zaman parçalarında, aralıksız olarak bütün zaman parçalarında iki, Allah-u Teala mutlaka Resul gönderiyor, beyaz ediyor. O kavmin içinden bir kişiyi vazifeli kılıyor. Orada doğuyor kişi, o kavimde vazifeli oluyor. Onların dilleriyle söylüyor. Resullerin devamlılık kazandığı, aynı zamanda Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve birbiri ardınca göndeririz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resulsüz bir devre hiç olmamıştır. Her kavimde de o Resuller o kavmin diliyle konuşurlar İbrahim suresinin 4. ayeti gereğince. Öyleyse bütün kavimlerde onların içinden birisini Allah-u Teala Resul olarak beyaz ederiz diyor. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde de biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz diyor. Bütün kavimlerde. Hiçbir kavim yoktur ki şu anda o kavimde bir Resul bulunuyor olmasın. Allah razı olsun. Ve 16. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ eredna en nuhlike kariyeten emerna mutrafiha fe feseku fiha fe hakka aleyhel kavlu fe dem mernaha tedmira ve iza ve olduğu zaman ve o zamanki eredna istedik ennuhlike helak etmeyi

en nuhlike helak etmeyi. Kariyeten bir ülke, bir kariye, bir kasaba emerna emrettik. Mutrafiha, refah içinde olan ileri gelenler, zenginler. Etrafa her istediği verildi manada.

Miran, dumuru uğratarak malını, canını, evladını yok ederek o işi tepeden tırnağa bitirerek diyor Allah Teala. Dumuru uğratmak bu demek. Soyunu, sopunu, bütününü yok etmek. Geleceğe hiçbir şeyini bırakmamak. Ve izâ eredna en nuhlike karyeten, bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman emerna mutrafiha, onun o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Fe feseku fiha, buna rağmen orada fesat çıkardılar. Ve hakka aleyhel kavlu, böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Fe demmernaha tedmiran, ve onu, o ülke halkını helak ederek yok ettik. Yok ettik, dumura uğrattık.

Allah Teala diyor ki bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun o ülkenin refah içinde yüzen ileri gelenlerine emrettik. Emrimizi o ülkedeki Resul vasıtasıyla onlara ilettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece onların Allah'ın sözü söz üzerlerine hak oldu. Allah Teala'nın emri eğer kendinizi toplamazsanız helak olursunuz ifadesi. Ve bu ifadeyi hiçe sayıyor insanlar. Devam ediyorlar yaptıkları kötülüklere. O zaman Allah Teala'nın sözü üzerlerine hak oluyor. Ve onu o ülkeyi, o ülke halkını helak ederek yok ettik, dumuru uğrattık, soyunu sopunu bırakmadık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hangi ülkeyi yok ediyor? Bir evvelki ayet-i kerime. Biz bir elçi göndermedikçe azap edici olmadık diyor. Ve 15. ayet-i kerimede bunu söyleyen Allah Teala 16. ayet-i kerimede bir memleketi yok etmeyi istediğimiz zaman, helak etmek istediğimiz zaman onların ileri gelenlerine, mutrefilerine emrettik diyor. Kim vasıtasıyla? O bir evvelki ayet-i kerimede gönderdik dediği Resul vasıtasıyla. Ve dikkat edin bir defa daha kullanıyor Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinden sonra Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu diyor. Resul gidip diyor ki siz yanlış yoldasınız. Allah Teala size azap edecek. Aklınızı başınıza toplayın ve davranış biçimlerinizi değiştirin. Allah'a inanın. Allah'a hidayet etmeyi dileyin. Yoksa bu yaşadığınız hayat sizin yok olmanıza sebebiyet verir. Ve buna rağmen orada fesat çıkardılar diyor. Ne demek fesat?

çıkarmak. Biliyorsunuz fesat çıkarmanın muhtevasını. Fesat çıkarmak demek, kendileri Allah'ın yolunda olmayan insanların, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine engel olmaları hali. İşte bu, fesat çıkarmak olarak değerlendiriliyor Allah-u Teala'ya, Teala tarafından. Ve Nail 36'da ne diyordu Allah-u Teala? Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olmaları için bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Yani Resul tebligatını yaptıktan sonra eğer insanlar Allah'ın tebliğini dikkate almazlarsa onların üzerine dalalet hak oluyor. Onların üzerine helak olmak, yok olmak, dumura uğramak hak oluyor. Allah-u Teala onları Resulü vazifeli kıldığı cihetle kendilerine haber geldiği halde Allah-u Teala'dan kabul etmeyen halkı dumura uğratıyor, helak ediyor. Öyleyse Nahl 36 ile bu İsra suresinin 15. ayeti kerimesi hem bir ayete Allah'ın Resulüyle haber göndermesi, tabi burada 15. ayeti kerime de devreye giriyor. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir ülkeye azap etmeyiz ifadesiyle beraber geliyor. Ve 17. ayeti kerime ve kem ehlekna minel kuruni min badi nuh ve kefa bi rabbike bi zunubi ibadihi habiren basira ve kem ve kaç tane nice ehlekna biz helak ettik minel kuruni asırlar boyunca yaşayan insanlardan nesillerden min badi nuhin Nuh aleyhisselamdan sonra ve kefa bi ve kafidir kafi oldu Rabbike senin Rabbin bi zunubi günahlara İbadihi onun kulları habiren haberdar olarak haberdar olan basiren görerek gören. Cümlecikler ve kem ehlekna minel kuruni asırlarca nice nesiller helak ettik. Min badi nuhin Nuh'tan sonra ve kefa bi rabbike ve senin Rabbin kafidir. Biz zunubi ibadihi kullarının günahlarını habiren basira gören ve haberdar olarak, gören olarak ve haberdar olarak. Cümlecikleri birleştirelim. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını gören ve onlardan haberdar olarak kafidir. Günahlarını gören ve onlardan haberdar olarak, gören olarak ve haberdar olarak kafidir.

Öyleyse asırlarca nice nesiller helak ettik diyor Allah Teala. O nesillerden kimseyi bırakmadık diyor geleceğe. İşte Allah Teala'nın kariyeleri yok ettiğini Allah Teala söylüyor açıkça. Öyle kötü insanlar oluyor ki Allah'ın emirlerinin tamamen tersini hiç utanç duymadan yapıyorlar ve Allah Teala da onları neticede mutlaka cezalandırıyor ve nesilleri yok ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Hazreti Lut'a da bunu Hazreti Lut'un kavmine tatbik ediyor. Hazreti Lut'la sadece ona tabi olanlar kurtuluyor. Geri kalanların hepsi yok oluyor. Bütün kavim yok oluyor. Onlar Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili işledikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene bir aradayız. Gene bütün güzellikleri birlikte yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Ve böylece Allah'ın indinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraber olduk. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini beraberce hamdolsun ki tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Onun dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, İman edenler, aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenu olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi. Evlerini kendi elleriyle
ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce
yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım. Elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenü olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenü olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içindeydiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce âmenû olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey âmenû olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez
ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o, aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu, fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının.

Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler, Rablerinin ve onun Resullerinin,

Rablerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel yani nefs tezkiyesi yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar. Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını yedi kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu, o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi." dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin, onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin.
Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar. Ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikir dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerine şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir yarenlik sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi mutlulukların en doğruğuna, en yükseğine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, mutluluğu yaşamak için temel hedeftir. Eğer Allah için olursanız mutluluğu mutlaka kesin olarak elde edersiniz. Mutluluk deyince mutluluktan ne anlamamız lazım geldiğini evvela bilmeliyiz. Hani olaylar yaşarsınız, sevinirsiniz, memnun olursunuz. Arkasından bir kötü olay gelir, ona üzülürsünüz. Daha kötüsü gelir, daha çok üzülürsünüz, kahrolursunuz. Böylece değişik olaylarda üzülmek, huzursuz olmak, bunlar söz konusuysa siz mutlu bir insan değilsiniz. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yerde öyle bir mutluluk var ki, o mutlulukta olaylar, ki olayların en kötüsü ölüm diye düşünülür ve ölüm sizi hiçbir şekilde mutsuz kılamaz. Siz ölümün arkasındaki sırrı çözmüş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, bir bilseniz sizin mutluluğunuz için onun her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve sizden bir bilseniz sadece bir tek şey istediğini, sadece tek bir şey istediğini, bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuz var ya sevgili kardeşlerim, bütün insanlar gibi siz de üç tane vücuttan oluşuyorsunuz. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, şu vücut, bir de nefsiniz var. Nefsinizi tanıyorsunuz. Her gece rüya zannettiğiniz olayı nefsinizle yaşarsınız. Aslında nefsiniz nerelere giderse gerçek anlamda oraya gitmiş durumdasınız. Ama onu rüya diye değerlendirirsiniz. Hayal gibi gelir size. Oysa ki o olay reel olarak yaşanmıştır. Bulunduğu aleme nefsiniz gitmiştir. Etrafınızdaki her şeyin bu dünyadan ayrılamayacak şekilde bir çevre oluşturduğunu, geniş mesafelerin içinde bulunduğunuzu, orada da insanlar yaşadığını göreceksiniz. Ama bunun en güzeli tanıdıklarınızın arasında olmaktır diye düşünüyorum. Yani evvelce ölmüş bulunan tanıdıklarınız, akrabalarınız, onlarla beraber olursanız eski günlere geri dönersiniz. Hatıralarınızı beraber tazelersiniz. Kendinizi çok genç veya çok daha ihtiyar görebilirsiniz. Çünkü orada berzah aleminde zaman farklılığı kalkmıştır. Oranın bir güzel tarafı daha var. Orada ölüm yok. Ölmüş olanlar zaten oradalar. Öyleyse o ölmüş olanları orada gördüğünüz zaman hayatın bitmediğini, ölümle devam etmekte olduğunu kesin olarak yaşarsınız. Hele karşılaştığınız kişi de sorduğunuz bütün suallerin cevapları varsa, onunla beraber yaşadığınız günlerde neler geçmişse onları birer birer sorun, hepsinden
cevap alacaksınız. Kesin olarak göreceksiniz ki onlar, orada yaşayanlar, ölmüş olan akrabalarınız, yakınlarınız yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, hayat denilen müessese zannetmeyin ki ölümle biter. Hayır, bitmez. Ölüm bir son değildir. Allah Teala diyor ki kıyamet günü herkese sorulacak. Ne kadar ölü kaldın? Cevap yarım saat, belki de biraz daha fazla. Oysa ki kim bilir kaç yüz sene, belki kaç bin sene o kişi ölmüştür. Ondan sonra o kadar süre geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, bunu ölümden korkanlar için söylüyoruz. Ölüm bir son değildir. Bir, ikincisi ölürken acı çekilmez. Kim sizi ölürken insan acı çeker falan diye korkutuyorsa bilin ki hayır. Ölürken hiç kimse acı çekmez. Ölümde acı yoktur. Ölmek bir korkulacak bir olay da değildir. Herkesin mutlaka yaşadığı kaçınılmaz bir mecburiyet, zaruri bir olay. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ama öldüğümüz zaman göreceğiz ki hiç de korkulacak bir olay değil. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsettiğimiz zaman neyin ne olduğunu öğrenmeniz için konuşuyorum. Ölümün dahi size huzursuzluk verecek olan bir hüviyeti aslında yok. Onlar orada yaşamaya devam ediyorlar. Bazen oraya bir gece nefsiniz gittiğinde, onlarla beraber olduğunda bunun bir hayal olduğunu düşünürsünüz. Oysa ki o sırada hatırlasanız uçabildiğinizi göreceksiniz. O sırada hatırlasanız onlarla beraber yaşadığınız devreye ait bütün sualleri sorabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki gerçekten o sizinle beraber yaşayan kişi aynen orada hayatını devam ettiriyor. Bir, daha güzeli sevdikleriyle beraber devam ettiriyor. Bu dünyada kişi hangi ailede yaşamışsa orada da aile düzeni aynen vardır. Bizim gibi yaşlılar için anneler, babalar çoktan ölmüşlerdir. Ama onlar orada birlikte yaşıyorlar, anne ve baba. Ve aileden başka birisi daha ölmüşse, mesela bizim ablamız öldü, o da orada. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hayatları var. Öyleyse üzüntü konusu ettiğiniz şeylere dikkatle bakın. Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden üzülürsünüz. Falanca size ters davranmıştır, kötü bir söz söylemiştir, kalbiniz kırılmıştır. Başladınız üzülmeye. Vay, o bana bunu nasıl söyler, niçin söyledi? Ben bundan çok alındım. Sevgili kardeşlerim, size kötü söz söyleyen birisine eğer siz hayırlı bir cevapla mukabele edebilirseniz, mesela ona onu çok sevdiğinizi söylerseniz, kızmazsanız o kişinin şaşırdığını göreceksiniz. Ve eğer siz onun öfkesine sinirlenmeden sükunetle birkaç dakika tahammül edebilirseniz, o kişi sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi gördüğü zaman sizden beklediği negatif cevabı alamayınca susmak mecburiyetinde kalacaktır.
Hele siz, size kötü şeyler konuşan, sizi suçlayan kişiden hiç kabahatinizin olmadığını düşünelim. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hatanız olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, daha büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Huzurunuz muhteşem olur. O kişi de, size bağırıp çağıran kişi de, sizden beklediği öfkeyi, kini karşı koymayı alamayınca yapacak bir şey kalmıyor onun için. Susmak mecburiyetinde kalıyor. Arkadan da sizin bu sükunetli haliniz, sakin haliniz, öfkelenmemeniz, hatta ona biraz acımanız onun af dilemesine sebebiyet veriyor. Her zaman böyle olacaktır sevgili kardeşlerim. Ve ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok son derece açık. Size birisi öfkeli öfkeli gelip de çattığı zaman, eğer siz ona çatmamak büyüklüğünü gösterebilirseniz, o kişi yaptığından sadece pişmanlık duyar. Sizin gülen yüzünüz, öfkelenmeyen tavrınız, hele sizin ondan sanki suçluymuşsunuz gibi vakarla af dilemeniz, onun da af dilemesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bütün mağlubiyetleri galibiyete çevirebilirsiniz. Sinirlenmeyin. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Mutluluk senin de hakkın. Senin de hakkın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk denilen şey nemene bir şeydir derseniz eğer, mutluluk bir uyum halidir. Yani bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın olmadığı bir dünyada yaşamanız halidir. Başkalarının sizinle kavgası olabilir. Onlar öfkelenirler, hakaret ederler, çok şeyler yaparlar. Ama siz öfkelenmeyeceksiniz. Onlar hakaret ediyor diye onlara hakaret etmeyeceksiniz. İntikam almak çünkü nefsinizin afetleri arasında olmayacak. Olduğu halde söylediğimi becerebilirsiniz, bu büyük bir başarı olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, saadet işte Allah'ın bütün insanlar için dini vaz etmesindeki temel faktör, insan denilen bütün bu mahlukatın mutlu olmasıdır. Mutlu ve huzur içinde yaşamasıdır. Cinler için de aynı şey söz konusu. Allah onların da mutluluğunu ister. İnsanlar Allah'ın mutluluk reçetesini, Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmedikleri için mutsuzdurlar. Mutluluğun nasıl elde edileceğini bilmezler. Ayrıca din birçok insan için, hadi canım sen de din karın doyurmaz, ben dünya işine bakayım, şu dünyadan biraz para kazanayım, İnsanlar benden korksunlar, İnsanlar beni saysınlar, onlardan üstün olayım. İşte bunların hepsi sizin sadece mutsuz olmanızı vücuda getirecek olan temel faktörlerdir sevgili kardeşlerim. Başkalarının size saygı göstermesi sizi mutlu kılmaz.
korku sebebiyle insanlar size saygı gösteriyorlarsa bu size asla mutlu kılmayacaktır. Belki bir iki dakika üstün olmanın kibirini yaşayacaksınız sadece. Kibir Allah'ın yasak ettiği bir dizayndır. Nefsinizin afetlerinden bir tanesidir. Kibir, büyüklenmek, hemen insanlara bir şeyler söyleyip onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluğu herkes arar. Ama Allah'ı tanımayan mutluluğu da tanıyamaz. Mutlu olmak şarta bağlı bir beteri olduğu için. Nefsinizin afetleri var oldukça mutlu olmanız kolay bir şey değildir. Nefsinizde öfke var, kin var, kıskançlık var, haset var, kibir var, cehalet var, pintilik var. Bunların her birisi sizi mutsuz edecek olan ayrı bir cephe oluşturur. Bir insan iç dünyasında neden mutludur? Çünkü kişinin iç dünyasında nefsi var. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemeye programlanmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka yapmak ister. İşlemek ister. Ama bir de ruhunuz var. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz vücudunuzun içinde. Tıpkı sizin şeklinizdedir. Saçınızın her teliyle aynıdır. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasında bir temel farklılık var. Ruhunuz nefsinizin zıt kardeşidir. Yani muhtevasında sadece hasletler vardır. Bu hasletler onun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek bir tarzda dizayn edilmesiyle oluşmuştur. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi ifade eder. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı düşünmez. Mutlaka yapmak ister. Öyleyse bütün insanlar nefsleriyle ve ruhlarıyla birliktedirler. Doğarken hepinize ruh üfürülür. Nefsiniz ise fizik vücutla birlikte size Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir ama ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, ruhunuz işlemek istemez. Öyleyse
birbirine taban tabana zıt iki varlık içinizde devamlı didişir durur. Devamlı kavga halindedirler. Bu sebeple insanlar mutsuzdurlar. Eğer siz de mutsuzsanız, bilin ki mutsuzluğun arkasında kavga vardır, kaos vardır, savaş vardır, anlaşmazlık vardır, çekişme vardır. Bunların hepsi bir insanı sadece mutsuz kılacak olan faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi yaratma sebebini hiç düşündünüz mü? Niçin yaratıldınız? Bir tek sebep var. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Dünya mutluluğunu yaşamak için bu dünyada, kıyametten sonra da mutlaka cennete gitmeniz için yaratıldınız. İnsanlar tam bir dengeyle oluşturulurlar. Nefsleri %100 afetlerle doludur. Nefs geceyi temsil eder. Nefsin kalbi kapkaranlıktır. Hiçbir aydınlık nokta yoktur. Zifiri karanlık. Bir nefsin sahibisiniz. Nefs kalbinin sahibisiniz. Ruhunuzsa bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlığı temsil eder, güneş gibidir. Öyleyse nurla karanlık, aydınlıkla karanlık bir aradadır. Dengededir. Nefsiniz %100 nurdur, ruhunuz %100, affedersiniz, nefsiniz %100 karanlıktır. Ruhunuz da %100 aydınlık, nurdur. İşte Allah'ın yaratması tam bir denge halindedir. Bu denge içerisinde yaratıldınız. Ve de nefsiniz normal standartlarda Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmanızı istemez. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa onları da yapmanızı ister. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak ister. Yapmanızı istemediği her şeyi de asla yapmak istemez. Öyleyse her olayda aralarında mutlaka anlaşmazlık olacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın bir emrini yapmaktır. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Böyle olduğu için içinizde bitmeyen bir kavga hep iç dünyanızda sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Her an, her davranışınızın bir kavgayla noktalanması, anlaşmazlıkla noktalanması kaçınılmazdır. Öyleyse mutluluk denilen müessese, iç dünyanızdaki mutluluk, dış dünyanızdaki mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk olarak üç ayrı cephede temsil edilir. Gerçek mutluluk üçünü birden bir gün yaşamaya başlamanızdır. Daimi zikirle gerçekleşir. Onu yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Öyleyse böyle bir ortamda bir insanın mutlu olabilmesi Allah'ın emirlerini yapabilmesine bağlıdır. Yasaklarını işlememesine bağlıdır ki
Allah ona mutluluk versin, huzur versin. Çünkü o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmezse Allah ona azap verir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerse gene Allah ona azabı tattırır. Böylece kişiler hayatları boyunca Allah'ın emirlerine isyan ettikleri zaman ve Allah'ın yasaklarını işledikleri zaman hayatları boyunca bu sebeple hep cezalandırılacaklardır. Allah onlara azap edecektir. Hem Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri zaman hem de yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk adı verilen müessese bir olayı işledikten sonra Allah'ın size azap vermek yerine huzur vermesidir. Allah'ın emrettiği bir fiili işlediğiniz zaman Allah size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardığınız zaman aynı şey gerçekleşir. Ama aksi olursa Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemeniz, yasak ettiği fiili işlemeniz halinde ise hep sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap verecek. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden mutlu olmak varken mutsuzuz? Allah'ın kaidelerini bilmediğimiz için, nefsimizin istediği istikamette yürüdüğümüz için. Unutmayın, bütün akıllar, bir tek akıl vardır, bütün kainata kumanda eden. O akıldan herkese eşit miktarda ulaşma söz konusudur. Ve akıl, fizik vücudu o kişinin beynini bir laboratuvar gibi kullanıp ya da bir bilgisayar kumanda odası gibi kullanıp o kişiyi hep kontrolü altında tutar. Ve de insanlar şu dünyada yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece mutlu olmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Ömür boyunca huzursuz bir hayat geçirmeleri kesindir. Öyleyse kendi kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuz olasınız? Unutmayın, sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başkalarını aramayın. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Mutsuzluğunuzun sebebi siz kendinizsiniz. Nefsinizin afetleri size hakimse, o zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsınız veya yapamazsınız. Yasak ettiklerinde işlemek için bütün kapılar açıktır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından ruh size azap verir. Nefsiniz de, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Aksi Allah'ın size mutluluk vermesi, ruhunuzun nefsinize
huzur vermesidir. Öyleyse mutluluğu, huzuru yaşamak varken neden mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşayasınız? İşte Kur'an bu hedefe dayalı olarak indirilmiştir. Bütün insanlara bir saadet reçetesi olarak indirilmiştir. O size kainattaki en sağlam yol göstericidir. Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Ve Allah Teala bütün insanlardan Allah'a kul olmalarını ister. Ve biz insanlar da Allah'a karşı bir yakarışımız olan Fatiha suresinde İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse olması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu olmanın yolu Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. Bunun için de içinizdeki kavgayı bitirmek söz konusu. Sadece bir tek yolunuz var. Ruh asla değişmeyecektir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen hasletler adına atılmıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık ve onu esfel-i safiline reddettik. Nefsimiz ruhumuz gibi olmak üzere yaratılmış ama muhtevası baştan aşağı afetlerle dolu başlangıçta. Marifet odur ki o afetlerle dolu olan Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen nefsinizi Allah'ın kölesi yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Afetleri yok edeceksiniz. Ve iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgaya son vereceksiniz. Öyleyse bizim Kur'an açısından mutluluktan anladığımız mana, mutluluk kesintisiz bir kavgasız hayatı ifade eder. Kesintisiz bir huzur halidir. Huzursa kavganın bittiği yerde ancak yaşanabilir. Mutluluk, huzur, bir sülh ve sükun hali, yani kavganın bittiği yer. Ne zaman kavganız biter? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kavganız bitmiştir. Allah Teala derhal müdahale eder. Siz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah mutlaka müdahale eder. Ve de sizin huzursuzluğunuza sebebiyet veren şey şeytanın üzerinizdeki hakimiyetidir. Nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratıldığı için şeytan size sadece nefsinizin afetlerine uygun gelen bir şeyi emreder. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği hangi fiili yapmak istiyorsa onu emreder veya Allah'ın emrettiği hangi şeyi yapmak istemiyorsa onu emreder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer nefsinizin talebine uyarsanız arkadan mutlaka ceza gelir. Allah sizi cezalandırır, huzursuzluk verir size. Her iki açıdan da, Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğinizde, emrettiği şeyi yapmadığınızda.
Öyleyse bu mutsuzluğun mutluluğa dönüşmesi nasıl mümkün olacaktır? Nefsinizin afetlerini yok etmenizle. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuş olur. Ve böylece siz nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz için artık iç dünyanızda sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, sizi Allah'ın emirlerini işlemekten men eden nefsiniz artık olmayacaktır. Sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye davet eden nefsiniz olmayacaktır. Tam aksine nefsinizin kalbi %100, %98 fazıl, %2 rahmetle, her ikisi de nurdur. Nurla dolduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceksiniz. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyeceksiniz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş %100 sona erecek. Ve daimi zikre ulaşan bütün insanlar için sonsuz bir dünya saadeti söz konusudur. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği fiilleri işlemezler. Onlara ulul elbab denilir. Yani lüplerin sahipleri. Lüpler, beş duygunun ötesinde manevi duyguların sahibi olmayı ifade eder. İşte lüplerin sahiplerinin Kur'an'daki adı ulul elbaptır. Ulul sahipleri demek, elbap da lüpler demek. Ne zaman bir insan lüplerin sahipleri olur? Nefsinin bütün afetlerini yok ettiği zaman. O zaman ne olur? Bir kişi daimi zikrin sahibi olduğunda, o kişinin birinci özelliği zikri daimin, daimi zikrin sahibi olmasıdır. Özellik bir. Bu özellik bize ne kazandırır? Kişi daimi zikirdeyse kalbine nurlar girmiştir, kalbini doldurmuştur ve devamlı yeni nurlar geliyor kalbine. Nur akımı hiç kesilmiyor. Zulmani kapı da kapalı. O kalbe karanlıkların girmesi mümkün değil. Nurlarsa Allah'ın emrettiği her şeyi yapmanızı, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi emreder. Kalbinizde %98 fazıl, %2 rahmet birikimi, %100 Allah'ın emirlerini emreden, %100 Allah'ın yasaklarını yasaklayan bir hüviyet taşır. O zaman iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. İç dünyanızı bozulması mümkün olmayan kesintisiz bir mutluluk kaplar. İşte bu iç dünyanızda mutluluğun bütün boyutlarıyla tesis etmesi halidir. Daimi zikirle gerçekleşir. Peki ne oldu? Daimi zikirle iç dünyanızda sülh ve sükunu elde ettiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem emirleri yerine getirirken en üst seviye mutluluğu yaşıyorsunuz, hem de yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için o fiillerin size ulaştırabileceği hüznü, huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Öyleyse bu iç dünyanızdaki mutluluğun mutlaka tesis ettiğini gösterir. İç dünyanızda artık kesintisiz bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın size emrettiği her şeyi zevkle yerine getiriyorsunuz. Her an huzur duyacağınız yeni bir işlevi gerçekleştiriyorsunuz. Allah'ın bir emrini uyguluyorsunuz veya yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi men ediyorsunuz. Bunun için gayret sarf etmeniz gerekmiyor.
Çünkü içinizden o Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek konusundaki talep artık gelmiyor. Probleminiz de yok. Öyleyse iç dünyanızda sulh ve sükun haline geldiniz. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Başka insanlarla kavganız vardı. Nefsiniz hep başka insanlardan daha üstün olmanızı size telkin eder. Şeytan da bu telkini devamlı güçlendirir. Başka insanlarla hep kavgalı olmanızı ister hem nefsiniz, nefsinizin afetleri, hem de şeytan. Ve de böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan huzursuzluğu yaşamaktır. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için söz konusu olan şey, onun emrettiği bu mutluluk denilen müesseseyi gerekli şartlar altında yaşamak, şartsa daimi zikre ulaşıp nefsinizin kalbini bütün afetlerden kurtarıp pir-i pak etmek, baştan başa nurlarla donatmak. İşte bu noktaya gelen bir kişinin nefsinin kalbindeki ikinci özellik, nefsin bütün afetlerinin yok olmasıdır. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açar ve o kişi o noktadan itibaren fiziğin ötesini görmeye başlar. Kalp kulağını da açar Allah-u Teala.

Nefsin afetlere bütünüyle yok olmuşsa, bu kişinin başkalarını rahatsız edecek olan bir davranışı sergilemesi mümkün değildir. O, başkalarının kalbini kıracak bir şeyi söylemez. Ama başkalarını mutlu edecek olan şeyleri her zaman söyleyecektir. Öyleyse bu kişiyle çevresi arasındaki ilişkilere baktığımız zaman, bu kişinin gerek davranışları itibariyle, gerek konuşmaları itibariyle başkalarına ulaştırdığı her şey huzurdur, mutluluktur. O insanları hep en güzel davranışlara davet eder. Kendi davranışlarıyla da buna örnek olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak hepinizin hakkıdır. Onun için mutluluk senin de hakkın diyoruz her birinize tek tek. Sizin de hakkınız diyoruz hepinize birden. Öyleyse kim daimi zikre ulaşırsa, o kişinin kalp gözünü açan Allah-u Teala ona dilediği her şeyi gösterir. Allah'ın dilediği şeyleri görebilir kişi sadece kalp gözüyle. Allah-u Teala kalp kulağına o kişinin o gösterdiği alemlerin, varlıkların ne olduğu hakkında açık bir şekilde bilgi ulaştırır. Ayetleri söyler o kişiye. O kişi her an mutluluğu yaşar. Hem Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görme yetkisinin sahibi kılınmıştır, hem de bunlar hakkında Allah'ın devamlı malumat verdiği bir kişidir. Her an Allah'a sual sorabilir. Her an Allah'tan mutlaka cevap gelir. Allah Teala o kulunu hiç kırmaz. Tüm suallerine cevap verir. Bunun manası, cevap verdiği zaman o kişinin her şeyi öğrenebilme imkanı vardır manasına mı geliyor? Hayır, değil. Nereye kadar öğrenmesi gerekiyorsa Allah Teala her kademede o kademenin gerektiği ilmi verir. Öyleyse bu kişi kalp gözü açık olan bir kişidir. Kalp kulağı açık olan bir kişidir. Allah'ın söylediklerini işitir. Gösterdiklerini de görür. Evvela bu kişiye 7 tane cehennem gösterilir. Bu yerlerin melekûtudur. Sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir. Ve göklerin melekûtu gösterilmeye başlandığı zaman kişi artık ihlas makamının sahibi olmuştur. Ulu'l-elbab makamı bitmiştir. Gerek ihlas makamının, gerek ulu'l-elbab makamının 3 ilave faktörü daha var. Bu 4 tane vasıf şartının tabi neticesi olarak 3 tane sonuç şartı. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her konuyu her an tezekkür etmek imkanının sahibidir. 1. Ehli hayırdır. 2. Neden ehli hayırdır? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye derecat kazandırır. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Hem de bu noktada kişi her an 700 derecat kazanır. Her saniye o kişinin kazandığı derecat

700 derecattır. Oysa ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği bir insan olduğu sürece yaptığı her hayır için bir dereceye 10 derece kazanıyordu. Şimdi bir dereceye 700 derece kazanıyor. Bu sebeple kişi her saniye 700 derece hayır kazandığı için, derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi ehli hayırdır. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Ehli hükümdür. İkisi de aynı minvaldeki olay. Kişinin ehli hüküm olması ayetlere baktığı zaman o ayetin lafzını değil ruhunu da bilmesini ifade eder. Lafzıyla birlikte ruhunu da bilir. Burada Kur'an-ı Kerim'in kişi beşinci ruhuna girmiştir. Ve ayetleri bu standart içinde yorumlamak imkanında sahibi kılınmıştır. Ödül makamında sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterir. Birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün katlar ve o katlardaki hususiyetler.

Sevgili kardeşlerim, kim gök katlarını görmeye başlamışsa o ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamı başka bir güzellikler demetidir. Gök katları gösterilir. Allah'a doğru yola çıkan ruhların toplu halde hangi katlarda hangi işlemleri yaptığını gösterir Allah-u Teala. O sırada seyri sülükte olanları gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu kadar güzellik bütün insanlar için, sizler için, hepiniz için geçerli. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olan sevgili kardeşlerimiz, neden bu güzellikleri yaşamıyorsunuz? Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı onların makamı oldu. Sonra yedi kat gökleri gördükten sonra tövbe-i nasuha davet etti Allah-u Teala onları. İhlas makamının sonu yedinci gök katının yedinci alemine kadar görüldüğü noktada Sidretül Müntaha'da Allah'ın onları tövbeye nasuha davet etmesi söz konusudur. Tövbe-i nasuh ihlas makamından velayetin en son en büyük makamı olan salah makamına geçişi ifade eder. Salah makamı mutluluğunuzun bütün boyutlarıyla mükemmel olacağı bir noktayı ifade eder. Allah sizin günahlarınızı örter. Başınızın üzerine salah nurunu verir. Arkasından örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Ve nihayet iradenizi teslim alır ve sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kalındığın cümlesiyle. O zaman mutluluktan içinizden bağırmak gelir sevgili kardeşlerim. Mutluyum diye. Allah'ın bütün sırlarının kapısını açtığı bir insan olursunuz. Yedinci katın yedi alemi hakkında da tam bir görüş ve basiret sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Aynı zamanda da orası hakkında hükümler sahibi olursunuz. Yedi tane gök katının yedincisinin yedi tane alemini gösterir. Her birinin özelliklerini gösterir Allah-u Teala. Ve size iradenizi teslim aldığı zaman irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle durumu bildirir. Burası mutlulukların en üst noktasıdır. İrşada memur ve mezun kılmak bir kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada gerçekleşen bir muhteşem olaydır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla siz kavga etmezsiniz. Onlara hadlerini bildirmek sizin göreviniz değildir. Ama sizin göreviniz onlara doğruları öğretmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamadan bu dünyadan giderseniz kendinize ne kadar yazık edeceğinizi ancak öldüğünüz zaman anlarsınız. Mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde, yerlerde, göklerde bütün boyutlarıyla yaşamak varken, bir çöp gibi bu dünyada yaşayıp bu dünyadan ayrılan, kapkaranlık bir dünyada mutluluğu hiç yaşayamadan ayrılan insanlar bunu sadece cehaletleri sebebiyle yaparlar. Mutluluğu hiç tanımadan, tanımlayamadan, yaşayamadan bu dünyadan çeker giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz,
kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutsuzluğunuzun arkasında sakın başkalarını aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Sorun bize. Hangi konuda isterseniz bilgileri alın www.mihir.com'dan. Orada bütün istediğiniz suallerin cevaplarını bulacaksınız. Binlerce sualin binlerce cevabı. Ve mutluluğu bulacaksınız. Bizi izleyin. Size sadece saadeti ulaştırırız ve sizi sadece saadete ulaştırırız. Allah Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

kağıt ürün. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ondan, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, acaba herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz? İşte öyle bir dünya şu anda bir hayal dünyası gibi görünüyor. Ama mümkün sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşayanlar arasında bu çok zorluk çekmeden ulaşılacak olan bir hedeftir. Tasavvufun dışında olanlara sesleniyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mürşit ihtiyacı duyacaksınız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bir defa da göremezseniz birkaç defa hacet namazını kılıp mürşidinizi soracaksınız. Sorunda mutlaka Allah Teala gösterecektir. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Ulaşamıyorsanız ona tabi olanlardan tabiyet veren birine tabi olabilirsiniz. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın yoluna girerse nefs tezkiyesi onun için bir kesin hüviyet taşır. Yani o kişi nefsindeki afetleri yok etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de bunun bir tek ilacı vardır. Nefsin kalbindeki afetleri yok etmenin bir tek ilacı vardır. O ilaç zikirdir. Bu zikir zikrullah'tır. Yani Allah ismiyle zikretmektedir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde ya böyle diye sessiz bir şekilde veya dilinizi bile kımıldatmadan, ağzınızı bile kımıldatmadan iç dünyanızdaki bir sesle sevgili kardeşlerim, mutluluğun temel yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu odur ki kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime ne kadar mutluluk sağlayabilirseniz, sizin gayretiniz bu mutluluğu ne kadar oluşturursa siz de aynı mutluluğu o kişinin paralelinde yaşarsınız. Allah size yaşattırır. Öyleyse Allah'ın mutluluğu yaşatması bizim gayretimize bağlıdır. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere yola çıkarsak, gayemiz bu olursa ve bunda ne kadar başarı sağlayabiliyorsak kendimiz o kadar mutlu oluruz. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki?
hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak, bunun için yaşasak, ki Allah'ın herkesin istediği budur, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir kurtuluş yolu doğuyor. Kim başkasına mutluluk vermek üzere bir gayretin içinde olursa, o kişi mutluluk vermek istediği kişiden daha fazla mutlu olur. Çünkü Allah Teala kim başkasına mutluluk vermek üzere yola çıktıysa onu mutlu eder. Mutluluk vermeye çalışmak bir mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar arasında ahenk, fikir beraberliği ve ruh beraberliği oluşur. İnsanlar birbirini sever. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk adımı atmıştır. Hacet namazını kıldığı zaman, boy abdestini alıp da hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda zikir onun için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelir. Ve o zikirdir ki o kişi zikrettikçe Allah'ın katından nurları onun göğsüne, göğsünden kalbine taşır. Ve kalbindeki çekim kuvveti gelen nurları, rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat isimli başlangıç nurları o kişinin kalbine ulaşır ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Nefsimizin kalbi bu fazıllarla doldukça mutluluğumuz hangi seviyede nurlar kalbimize dolmuşsa yüzde o kadar gelişecektir ve mutluluğumuz devamlı olarak zikrimizi arttırdıkça daha çok artacaktır. Günde 12 saat zikir yapan bir kişi mutluluğun %50'sini yaşar. 18 saat zikir yapan bir kişi %75'ini yaşar. Ama kim zikirle uyur ve zikirle uyanırsa o uykudaki devreyi de zikirle geçirmiş olan birisidir. O asıl büyük mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan zikrin size sağladığı bu şaşmaz, mutlak hedefine ulaşan mutluluğun yanı başında sizin kendi gayretinizle elde edeceğiniz bir başka mutluluk daha mevcut. Başka insanları mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah-u Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Bir başka ifadeyle başkalarını mutlu etmek mutluluğun ta kendisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolumuz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçmeli. Ne kaybederiz? Zamanı pozitif istikamette harcadığımız için devamlı derecat kazanan birisi oluruz. Kaybetmeyiz, kazanırız. Eğer başka bir şeyle meşgul olmuş olsaydık, zikrin dışında herhangi bir şey bize derecat kazandırmayacaktı. Ama Allah'ın emirleri var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye
zikretmek, onların her birisi Allah'ın emirleridir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan tek bir faktör var. O Allah'ın ismini bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devamlı tekrar etmesi halidir. Bu onun manevi tekamülünün işaretini taşır. Çünkü mürşidine tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ruh ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi gene evliyadandır. Ama artık ermiş evliyadandır. Sevgili kardeşlerim, bazen evliyalardan diyoruz, bazen evliyadan diyoruz. Ama gramer kaidelerine göre doğrusu evliya kelimesinin çoğul oluşudur. Veli kelimesi dost demektir. Veliullah Allah'ın dostu demek. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hüviyeti Allah'ın dostu olmaktır. Mürşidine ulaşır, dostluk güçlenir. Ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre içinde o kişi manevi tekamülünün vuslat noktasına kadar ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte o kişi ermiş bir veli. Hadi normal standartlarda kullandığımız kelimeyi kullanalım. Ermiş bir evliya olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için inanılmaz kolaylıklar getirmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin sadece "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve bunu kalpten dilemesi halinde o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşit aşkı verecektir, mürşit sevgisi verecektir. Kişi mürşidini hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Sorarsa böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince o kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet velayetin ikinci adımıdır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ruhlar kafilesine katılır. Ve kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Evvela birinci gök katına çıkacaktır ruhu. Diğer ruhlarla birlikte bir yolculuktur bu. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılacaktır. Bu yedi safhanın geçilmesi o kişinin ruhunun dikey bir yolculukla o noktaya ulaşmış olan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o sadece bir geri dönüştür.
sahibine geri dönüş ne demek istiyoruz? Herkes doğduğu zaman Allah Teala herkese mutlaka ruhundan üfürür. Allah Teala herkese ruhundan mutlaka üfürür. İşte o üfürdüğü ruh bizler için bir emanettir. O emaneti onun sahibi olan Allah'a iade etmekle, başka bir ifadeyle teslim etmekle mükellefiz. İşte ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kişi normal standartlarda bunu mürşidine tabiiyetten sonra gerçekleştirebilir. Ve kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an, tabiiyet gerçekleştiği an ruh vücudu terk eder. O mürşid hangi dergahın mürşidi ise o dergaha o ruh ulaşır. Artık orada eğitimini devam ettirecektir. Ve sırasıyla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat gök katlarını aşacaktır ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Öyleyse bunu yaşamak herkes için mümkün müdür? Evet, kesintisiz. Herkes için mümkündür. Kim Allah'a hacet namazını kılıp da "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" ifadesini kullanırsa, bu abdest alıp hacet namazını kıldığı zaman bunu yaparsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin yapacağı şey mürşide ulaşıp tabiiyettir. Mürşid neredeyse oraya gidip ona tabi olacaktır. Kişi mürşidinin kim olduğundan emin olmak istikametinde daha derin bir emniyete sahip olmak istiyorsa tekrar hacet namazı kılar. Tekrar sorar Allah'tan ve Allah Teala'nın mutlaka aynı kişiyi gösterir. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyetini el öperek gerçekleştirecektir. El öpme niçin önemlidir? Çünkü eller birbirine değdiği anda mürşitteki Allah'ın cereyanı mutlaka müride Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye ulaşacaktır. O mürşidi 1000 kişi talep etse el öptükleri anda hepsine Allah'ın cereyanı mutlaka ulaşır.
Bu cereyan kesintisizdir. Binlerce kişi tabi olabilir. Hepsine cereyan mutlaka ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama mutluluğun nefsin kalbindeki afetlerden arınmakla paralel bir seyir takip ettiğini hiç unutmamalıyız. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala dengeyle yaratmıştır insanı. Ona bir de ruhundan üfürmüştür. Ruh ise %100 hasletlerle doludur. Ne var ki Allah Teala bizlere emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Diyor ki dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Üzerinize bunu farz kılıyorum. Kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah Teala bunu defaatle üzerimize farz kılmış.

Allah'ı velilizine aminu diyor. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten, onları, onların kalplerini yani zulmetten nura çıkarır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu bedavadan mı yapıyor? Hayır. Onun istediği şey dileğin, talebin bizlerden gelmesidir. Böyle bir talebin sahibi değilsek Allah Teala bizim ruhumuzu, Allah'ın ruhunu bize, bizim ruhumuzu kendine ulaştırmaz. Ulaştırmazsa kimse ermiş evliya olamaz. Evliya biliyorsunuz veli kelimesi dosttur. Evliya kelimesi onun çoğuludur. Aslında veliler demek ama evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz hepimiz. Ve Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey bu mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar buna muhtaçtır. Böyle bir dilekte bulunmadan ölen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösterecek ve o mürşidi sevdirecektir Allah Teala. Kişi Çin'de, Yemen'de olsa o mürşide ulaşmak ihtiyacını kalben öyle büyük bir şekilde hissedecektir ki nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşmaya çalışacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte tabiyetini gerçekleştirdikten sonra bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetle ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılır. O ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşacaktır. Ve 7. katta 7 tane soldan sağa doğru alemden geçecektir. Ve ruhu sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, bir yücelmek sistemidir. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğu söz konusu olacaktır. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, fani olacaktır, yok olacaktır. İşte bu fani olmak sebebiyle, Allah'ın zatında fani olmak sebebiyle bu noktadaki işleme fenafillah deniyor. Fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın zatının içinde fani olmak, yok olmak. Kim üfürdü bize ruhunu? Allah üfürdü. Ruh nereye döndü? Gerçek sahibi olan Allah'a döndü. Ve kişinin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başladı. Zikir, bu noktada kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın nurlarını taşır. Rahmet, faz ve başlangıçtaki %2 salavat nuru. Bu muhtevanın anahtarlarıdır. Allah-u Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah-u Teala bütün insanlardan onlara emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Bu isteme o insanları 3. kat cennete kadar ulaştıracaktır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse 1. kat cennetin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay, bu kadar Allah-u Teala'nın herkese nasip kıldığı bir muhteşem dizayn. Kişi sadece ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir talep bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine girmesi için yeterlidir. Bir talep. Ama Allah-u Teala talebe karşı kayıtsız kalmaz. O talebi mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için böyle bir talepte bulunan kişiye Allah-u Teala derhal mürşid sevgisi verecektir. Mürşidi Allah tayin eder. Ve kişi hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. O gece ona Allah-u Teala mürşidini gösterir. Göstermemişse o kişinin tekrar tekrar bu davete devam etmesi lazım. Neticede mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen nedir? Mürşide tabi olmaktır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük ismindeki seferini gerçekleştirmesi ve Allah'a ruhun ulaşması ancak bununla mümkündür. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine o kişiyi Allah'ın dostu yapmak üzere vücuttan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Peki o kişinin ruhu hep kendisine mi kalır?
hayatta olduğu sürece kendisinde kalır. Ancak öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri döner. Bu dönüş, ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Ruh Allah'tan üfürülmüştür ve Allah'a, sahibine Allah'ın ruhu geri dönmüştür. İşte ne mutlu onlara ki onlar şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun teslimi bir son değildir. Ama üçüncü kat cenneti mutlaka sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölse birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölmüş olsun. O birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilir. Eğer kişi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabiiyet bu kişiyi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Ruh da vücuttan ayrılır. Arkası üçüncü kat cennettir. O kişinin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişiye mürşid sevgisini veren, mürşidine ulaşmasını sağlayan ve tabiyetten sonra kişiye zikir zevkini veren hep Allah'tır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de herkes mürşidine ulaşsın. Böylece o tabiyet sırasında herkesin ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın. Ve neticede o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o ruh Allah'a ulaşsın. Öyleyse Allah-u Teala ne istiyor? İnsanların cennete girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, daha o kişi hiçbir şey yapmasa Allah'a ulaşmayı dileyip daha o zaman diledikten sonra ölse bu kişinin gideceği yer cehennem değildir. Hiçbir şey yapmamıştır ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyenler mutlaka birinci katın anahtarını elde ederler. Mutlaka birinci kat cennete girerler. Bu kişi yaşasaydı Allah ona mürşid sevgisi verecekti. Onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetle beraber kişi ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Yaşarsa tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı ruh yolculuğu, seyri sülük adını alır bu yolculuk. Böyle insanlara da salik denir. Yani sülükte olan, Allah'a ulaşmakta olan insanlar, onların ruhu mutlaka, onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve Allah o kişiyi sanki o kişinin kendi gayretiyle bu iş gerçekleşmiş gibi Allah onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde bu sözü vermiş. Böyle bir vaadi var. Allah'ın vaadini tutmaması hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için bir kişinin vuslata ulaşması, Allah'a ulaşması, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması o kişinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala için zorluk olabilir mi? O her şeye kadirdir.
İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın ve üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Gayret sahiplerinin ise dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olmasını sağlar Allah Teala. Davetten sonra ruh mutlaka Allah'a ulaşır.